0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Did you ever see a dream walking? Well, I did.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Ertunç'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Ezgi'nin günlüğünün sabah türküsü albümünden Yaprak dinleyerek başladık. Şimdi Simon & Garfunkel'a kulak vereceğiz. The Sound of Silence.

Sabahlık Kazım Koyuncu'yla devam ediyor. Dünyada Bir Yerdeyim albümü erken yaşta ölümünün ardından yayınlanmıştı ve oradan Yalnızlığı Anla dinleyeceğiz şimdi.

Sabahlıkta şimdi de Leonard Cohen'e kulak vereceğiz. Bir aşkın ardından yazılmış bir mektup bu. Famous Blue Raincoat.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Sabahlıkta şimdi de Damien Rice'a kulak veriyoruz. The Blower's Daughter.
1: And so it is just

0: I can't take my mind. My mind.
1: Sırada Mehmet Gürel'in Yağmur albümünden Koş Git Bir de Sen Bak var.

İlk bölümü kapatıyoruz. İlk bölümü kapatırken kalbine kulak vereceğiz. Sadece dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

0: Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Alexei Murdoch'la başladık ikinci bölüme. Orange Sky dinleyerek şimdi Peyk'e kulak vereceğiz. Kaybolmam lazım.
1: Do, young.

0: Sırada Bülent Ortaçgil var. Gece Yalanları.
1: Gece yalanları kendime söylediğim, ben en güçlü, en güzel, en doğru zannettiğim. Gece yalanları bahçemdeki kuş gibi, ilk bakışta siyah beyaz, yaklaştıkça mavi. Sözlerde yorgunluk belirtisi var, şarkılar tamam.

Sabahlıkta şimdi de Feridun Düzağaç'tan bir Ezgi'nin günlüğü şarkısı dinleyeceğiz. Çeyrek albümünde yer alıyor bu. Mutlu olmak varken.

Ve sabahların sonuna geldik. Gevende ile kapatıyoruz. Kırınardı, Kırınardı albümünden ağlaya ağlaya dinleyerek kapatacağız. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Ertunç'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Merhaba kainat. Bugün 31 Ağustos Pazartesi. Yıl 2026, ay 8, gün 243, Hızır 118.
1: 1448 Hicri, Rebeyül Evvel 18, 1442 Rumi, Ağustos 18.
0: Mircan Fırtınası.
1: Günün sözü. Acaba vefalı mısın ki vefa bekliyorsun? Afrika atasözü.
0: Günün dörtlüğü. Biz bir inatçı bahçıvanız, siz bizim 7 yılda bir açan gülümüzsünüz. Erişilmez olmanız yıldırmıyor bizi, belki bilhassa bundan dolayı makbulümüzsünüz. Nazım Hikmet.
1: Günün tarihi. 5 yıl önce bugün, 31 Ağustos 2021'de Türk sanat müziğinin kıymetli isimlerinden İnci Çayırlı'yı kaybettik. İnci Çayırlı 1935'te İstanbul'da doğmuş, dayısı bestekar Fahri Topuzlu'nun teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girmişti. Kısa sürede disiplini, kibarlığı ve ustalıkla kullandığı sesiyle ünlenmiş, kaydettiği eserlerinin yanı sıra koro şeflikleri ve konservatuvarda öğretim üyeliği de yapmıştı.
0: 5 yıl önce bugün, 31 Ağustos 2021'de sahne sanatlarının ve fikir dünyasının unutulmaz isimlerinden Ferhan Şensoy'u kaybettik. Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik oyunuyla hatırlardan çıkmayacak olan ve roman, günlük şiir, tiyatro, sinema ve dizi senaryoları yazmış ve demokrasi, insan hakları ve sosyal haklar için mücadeleden de kaçınmamıştı. Kendi sahne duruşuyla ilgili şöyle demişti. Sahnede dilimin kemiği yoktur. Yıllarca Özal'dan Demirel'e bir sürü lidere demediğimi bırakmadım. Birçoğu gelip oyunumu izlediler. İnsanın gelişmişlik düzeyi kendisini hedef alan, eleştiren şakalara karşı aldığı tavrıyla belli olur.
1: 159 yıl önce bugünse 31 Ağustos 1867'de Le Fleur du Mal, Elem Çiçeklerinin yazarı, ünlü Fransız şairi Charles Baudelaire, Paris'te hayatını kaybetti.
0: 75 yıl önce bugünse 31 Ağustos 1951'de akıl hastalıkları alanında önemli bir isim yapan hekim Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman hayata gözlerini yumdu. Mazhar Osman, Toptaşı Timarhanesi'nin köhnemiş tedavi sistemlerini temelinden yıkarak Bakırköy'deki modern akıl hastanesini kuran kişidir.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apacikradyo.com.tr ve Açık Gazete tatilde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Bu tatil günlerinde size müzikler dinleteceğiz. Öncelikle hemen verelim, bir sıra da takip ediyoruz. The Mamas and the Papas grubuyla başlıyoruz. Kurucularından Edmund Andrew Phillips'in doğum günü münasebetiyle 30 Ağustos 1935'te doğmuş ve 2001'de hayata veda etmişti. Amerikalı şarkıcı, gitarist, şarkı yazarı ve çok önemli müzik alanında çalışmaları bulunan kişinin adına kurucusu olduğu The Mamas and the Papas grubundan şarkılar dinleyeceğiz. Çok ünlü şarkılar. Arkasından Papa D. Allen'ın ölümü dolayısıyla 30 Ağustos 1988'de ölmüş olan önemli bir müzisyen Papa D. Allen, piyanist, vibrafoncu ve aynı zamanda saksafoncu. Hatta vurmalılar da çalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü rhythm ve blues, funk ve rock grubu War'un davulculuğunu da yapmış durumda, vurmalılarını da çalmış. Yani o da çok önemli bir grup. War grubunun parçalarıyla devam edeceğiz. Ondan sonra The Searchers grubuna geçiyoruz. John McNally'nin doğumu kurucusu Liverpool'lu İngiliz gitarist ve vokalist. The Searchers grubunun kurucularından birinin doğum gününü kutlamak için 1941'de Liverpool'da doğmuştu. O grubu da dinledikten sonra, Searchers'ın ünlü parçalarına kulak verdikten sonra son bölümde de bugün caz parçalarına yer veriyoruz. Çünkü dünya cazının en önemli, modern cazının en önemli isimlerinden Charles Parker Jr.'ın, ama herkes Charlie Parker adıyla biliyor tabi, 29 Ağustos 1920'de doğum günü olması münasebetiyle çalacağız. Kendisi 1955'te hayata veda etmişti genç yaşında. Yardbird ve Bird diye de biliniyor. Çok önemli bir besteci ve caz saksafoncusu. Onun da Charlie Parker grubundan önemli parçaları çalarak size bugünü tamamlayacağız. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: the war symbol. Three fingers. Three fingers and a smile is war.
1: Açık Gazete tatilde.
2: Que de la musique.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Stop the first for my honey and I.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete tatilde.

0: Açık Gazete tatilde.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete tatilde.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Şenalp'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Yazın son günü.
3: Yazın son günü, evet. Ve bir müzik dinleyerek de sevgili günlüğe başlayalım. I Get Along Without You Very Well dinleyeceğiz. Parantez içinde except sometimes. Ama onun Chet Baker versiyonunu dinleyeceğiz. Şimdi Chet Baker'dan radyomuzdan.

0: Chet Baker'dan dinledik I Get Along Without You Very Well Except Sometimes.
1: Hadi başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya.
0: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var. Okul zilinde Ayşe Alan bugün müzisyen ve apaçık radyo programcısı, açık radyo programcısı Muammer Ketencoğlu'nu ağırlıyormuş ve Tire'den İzmir ve Gaziantep'teki yatılı körler okul yıllarına müziğe yönünü veren öğretmenlerinden Boğaziçi Üniversitesi'ne uzanan eğitim hikayesini konuşuyorlarmış okul zilinde bugün. Çocukluk, okul, müzik ve 1970-80'li yılların ruhunun bir çocuğunun eğitime ya ruhunun o eğitimine yansımasını konuşacaklar bugün okul zilinde Muammer Ketencoğlu ve Ayşe Alan.
1: Evet, saat 11'de Doğa Dedektifi var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bugün konuğumuz İstanbul Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, eski milli binici ve Türkiye Engel Atlama Şampiyonu Ogan Sengel olacak. Biniciliği bir spor olmanın ötesinde hayvan refahı ve doğayla kurulan ilişkinin özel bir biçimi olarak ele aldığımız bu programda atla binici arasındaki görünmez iletişimden, çocukların atlarla kurduğu bağ, atlı spor kulüpleri çevre ve topluma ilişkin sorumluluğundan iklim değişikliğine kadar geniş bir çerçevede sohbet edecekler Yasin Çağatay Seçkin ve Ogan Sengel.
0: Evet ve saat 12'de Banttan Bulut'a var. Açık Radyo arşivinden programlar getirmeye devam ediyoruz bu kuşakta. Bugün ne var?
1: Bugün ne var? Cumartesi günü sevgili arkadaşımız, programcımız Cünorto Cüneyt Bolağ'ı kaybettik. Onu anacağız bugün. 2025 yılına uzanacağız ve Cünort'un son hazırladığı, radyomuzu hazırladığı pek çok programdan bir tanesi caz mirasına kulak vereceğiz. Pop'tan Bop'a asırlık repertuar alt başlığıyla yayındaydı. Caz standartlarının günümüz müziğiyle bağlarını kurduğu enteresan bir programdı. Bir kitaptan yola çıkarak başlamıştı Cünort bu programa. Popüler şarkılardan Broadway ve Hollywood bestelerine uzanan parçaların nasıl caz repertuarına dahil olduğunu, hikayelerini ve farklı yorumlarını dinlediğimiz enteresan bir programdı. Ondan bir bölüm dinleyeceğiz. Cünort'a bir günaydın demek için.
0: Evet, saat 13'te de Babil'den sonrayla devam edeceğiz. Babil'den sonra programında son iki programda Blues'un büyük efsanelerinden Robert Johnson'ın peşindeydik. Şimdi Mississippi Deltası'nı da dolaşmıştık. 27 yıllık ömrüne sığdırdığı 29 şarkının müzik tarihini nasıl değiştirdiğine bakmıştık. Bugün ise müzik tarihinin hoş bir tesadüfünden yola çıkacakmışız. Robert Johnson 16 Ağustos 1938'de öldü. Spider John Kerner ise yalnızca 15 gün sonra 31 Ağustos 1938'de doğdu. Kerner yaşasaydı bugün 88 yaşında olacaktı. Lead Belly'den Woody Guthrie'ye, Blind Lemon Jefferson'dan Memphis Minnie'ye, eski blues, folk, ragtime geleneğini kendi ritmi ve mizahıyla dönüştüren Spider John Kerner'ın müziğine kulak vereceğiz bugün Babil'den sonra programında.
1: Evet, saat 15.30'da ise Sayfiye var. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programda İstanbul'da yaz mevsimini konuşmaya ve sıcakların tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Geçmiş bölümlerde kentteki yapı stoklarının değişimine ve erken cumhuriyetle başlayan apartman furyasına değinmiştik. Bugünkü bölümde ise 1950'ler sonrasına odaklanarak kentin yükselen nüfusuna cevap olarak artan gecekondu mahallelerine ve bu mahallelerin ağaçsız, gölgesiz, kavurucu sıcak deneyimlerinin edebiyata yansımalarına dair bir yolculuğa çıkacağız.
0: Evet ve saat 16.30'da Hariçten Sanat'ta devam edeceğiz.
1: Evet, Hariçten Sanat'ta Çelenk Bafra Eylül'de Avrupa'da hangi sergi ve etkinlikleri, yani neleri izlemeli sorusuna odaklanacak. Yeni sezonla birlikte Avrupa'nın sanat takvimi de hızlanıyor. Bu pazartesi Hariçten Sanat'ta Eylül ayında açılan ve gündeme gelen sergilerden biyenerlere, sanat fuarlarından galeri programlarına uzanan bir seçkiyle Avrupa'ya bakacak Çelenk Bafra. Özellikle Türkiye'den sanatçı uluslararası sergi ve biyenerlere katılımları, müze ve sanat kurumlarındaki yapıtları ve Avrupa'daki galerilerde açılan kişisel sergilerini odağına alıyor. Eylül'de yolu Avrupa'ya düşecek ya da ve uzaktan takip etmek isteyenler için küçük bir sanat rotası oluşturacak. Saat 17'de ise Nazlı Toprak var. Nazlı Toprak dünyanın cazında mikrofon başında olacak. Her pazartesi olduğu gibi ve Ağustos'un son dünyanın cazında Grammy ödüllü caz vokalisti, piyanist, besteci Nicole Zuraitis'e odaklanıyor ve Dolly Parton'ın Jolene'inden caz standartlarına ve kendi bestelerine uzanan repertuarıyla aşkın, hayatın, biraz da karanlığın cazdaki izini süreceğiz. Niko Zuraitis'in Ekim ayındaki İstanbul konseri öncesinde yazın hafifliğinden gecenin koyu tonlarına uzanan bir vokal seçkisi sunacak bize. Dünyanın cazında bugün saat 17'de. Hadi bir müzik arası daha verelim.
0: Evet, Billie Holiday dinleyelim o zaman.
1: Evet, bugün caz dolu bir gün radyo.
0: Bütün şarkıları aslında Cynort için seçtim. Bütün liste 3 şarkıda. Billie Holiday dinleyeceğiz. I'll Be Seeing You Again.

0: Billie Holiday'den dinledik. I'll be seeing you.
1: Evet, devam edelim hadi.
0: Hadi devam edelim.
1: Saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim haberlerini dinleyebiliriz. 18.10'da da Açık Dergi ile devam edeceğiz. İksel Mavi Tuna haftanın ilk yayınını, Eylül'ün ilk haftasını kültür sanat hareketliliğini anlatacak bize. Aynı zamanda bizim de sevgili günlükte yaptığımız için Cunort için seçtiği, onun seçtiği parçalar eşliğinde yapacakmış bugün Açık Dergi.
0: Evet, saat 19'da Güne Bakan iletiler var. Işıl Çoban'la Erdönmez'in hazırladığı programda bugün konumuz 1 Eylül Dünya Barış Günü. Eylül ayı içinde iki farklı gün olarak farklı ülkelerde kutlanıyor Dünya Barış Günü. Tarihsel hikayesini konuşup iletiler ve medya tasarımlarındaki yerini dinleyeceğiz. Bu vesileyle savaşsız bir dünya özlemini gelin beraber ele alalım demiş Işıl Çoban'la Erdönmez.
1: Evet, ve saat 19.30'da da kültürel miras ve koruma kim için ne için ne devam edeceğiz. Tarihi Piyale Paşa Bostanı'nı bu sefer ne bekliyor sorusunu sormuşlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay bu bölümde. Konukları Piyale Paşa dayanışmasından Deniz Özgür ve Bediz Yılmaz olacak. Bu hafta geçmişi 16. yüzyıla uzanan İstanbul'da cami bostan birlikteliğinin günümüze kalan son örneği ve Türkiye'de kültür varlığı olarak tescil edilmiş tek bostan olan Piyale Paşa Camii Bostanı'nı konuşacaklar. 2015'te verilen koruma kararına rağmen farklı projelerle gündeme gelen bostan, şimdi de Beyoğlu Belediyesi'nin girişimleriyle karşı karşıya. Konuklarımızla beraber son gelişmeleri, bostanda üretimin nasıl sürdüğünü ve bu eşsiz kültürel mirası korumak için 10 yılı aşkın süredir verilen mücadeleyi ele alacaklar. Bu bölümde kültürel miras ve koruma ne için, kim içinin bugünkü bölümünde saat 19.30'da.
0: Evet, Bediz Yılmaz'la daha önce hikayenin her halinde bostanları konuşmuştuk. Bostanların nasıl hayatımızdaki alanlarını konuşmuştuk. Piyale Paşa Bostanı'nda elbette bu bölüme de podcast kanallarımızdan erişebileceğinizi hatırlatalım. Saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları var ve Tuğçe Yapıcı'nın bu haftaki konusu Telli Davul grubunun Live at Montreux Jazz Festival albümleriymiş. Bunu konuşacaklar Telli Davul'la beraber bugün saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlalarında. 21'de ise Vertigo var.
1: Evet, ve bu akşam blues'u geleceğe taşıyan bir gitaristle başlayacakmış Vertigo. Osman Öztürk'te olacakmış bugün mikrofon ve seçki. Sadece iki çok sağlam grunge parçası ile eskilere gidecekmişiz. Onun dışında üstelik bazıları eski tüfeklerin sesleri olan 7 tanesi dumanı üstünde. Toplam 12 parçalık bir Vertigo ile türler arası gezineceğimiz bir akşam radyomuzda sizleri bekliyormuş ve bizleri bekliyormuş.
0: Evet, saat 23'te Ay Palas var. Tolga Yal'ın hazırladığı programda bugün ayın izlerken ıssız bir adada kadife bir gün batımında müzik bittiği zaman kafası karışık bir şekilde bir arı yakalamak. Bu sefer uzun bir şiir yazmış, buna haiku denmez. Tolga Yağlı'nın hazırladığı Ay Palas'ta bu bütün duyguları bulabileceğiniz bir seçki var. Gece yarısı saat 12'de ise Rakonrak var. Ömer Şahin ve Cemil Topuz'un hazırladığı programda birbirinden tanınmış 7 Heavy ve Thrash Metal grubunun son albümlerinden bir seçki hazırlamışlar bize. Tabii bol bol konuştukları için ne kadarını duyacağız parçaların bir muamma olarak karşımızda. Gece yarısı 1'de ise sevgili dostumuz, mütevefa programcımız Bahadır Dilbaz'ın anısına tekrar yayınladığımız Kılavuz'u dinleyebilirsiniz.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım ve geçen hafta İksan Mavi Tuna ile Ali Öz yayınlamıştık. Henüz onu izlemediyseniz YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sadece o değil, birçok söyleşi, Açık Dergi Portreler başlığı altındaki birçok söyleşiye de oradan erişebilirsiniz. Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, Didem hype'lamanızı da istiyor.
0: Evet, hype'ınız varsa, ben bunu öğrendim. Hype'ınız varsa. Bunu öğrendim.
1: Her şeyin bir hype'ı vardır.
0: Hayır, YouTube'da hype belli bir sayıda oluyormuş anladığım kadarıyla. Herkese bir hype hakkı veriliyor.
1: İtiraf ediyorum, hala hype'ımı kullanmadım.
0: Peki, o zaman önce sen kullanacaksın Apaçık Radyo YouTube kanalı için. Ondan sonra dinleyicilerimizden de rica edeceğiz. Bunun dışında bazı sürprizlerimiz olacak. O yüzden Apaçık Radyo uygulamasını indirmeyi unutmayın. Bunu da hatırlatalım. Apaçık Radyo apaçıkradyo.com.tr adresinden bize her zaman ulaşabileceğinizi, bütün soru, sorun ve önerileriniz için karşınızda bizim olduğumuzu hatırlatalım. Bültenlerimiz var.
1: Evet, Substack'te Açık Bülten ve Hikayenin Sonu COP31 başlığıyla iki ayrı bültenimiz var. Açık Bülten'de hafta boyu radyomuzda ne var ne yok tıpkı bizim anlattığımız gibi ama bir başlıkla görebiliyorsunuz. Ayrıca okuma önerilerini içeriyor bu bülten. Okuma önerilerini de oradan görebilirsiniz. Hikayenin Sonu COP31'i de salı günleri yayınlıyoruz. Bir meselenin diğer bir meseleyle ne ilgisi var başlığıyla gidiyor.
0: Evet, pek çok konunun iklim kriziyle. Iklim yıkımıyla alakasını kurduğumuz bu enteresan programı, program diyorum aslında, programlardan derlediğimiz için böyle
1: evet,
0: sürçülisan ediyorum. Çünkü pek çok programımızda pek çok konunun pek çok konuyla bağını kurmaya devam ediyoruz. Hikayenin Sonu COP31 yayınlarımızda da pek çok konunun iklim kriziyle alakalarını kuruyoruz. Salı günleri saat 14'te Substack'te yayında oluyor bu bülten. Bunun için de açıkbülten.substack.com adresinden abone olabilirsiniz. Mail adresinizi bırakmanız kafi. Böylece her salı ve cumartesi posta kutunuzda Apaçık Radyo'dan gelen bir bültenle karşınızda olacağız.
1: Evet, bu arada Apaçık Radyo'nun uygulamasını hali hazırda kullanıyorsanız onu bir güncelleyin. Esas sürpriz o güncellemede yani.
0: Ops, bu kadar ipucu verebiliyor muyduk?
1: Tabii verebiliyoruz. Son bir şarkımız var. Cure dinleyeceğiz.
0: Evet. The Last Day of Summer. Yani bugünden bahsediyor galiba.
1: Bugünden bahsediyor. Cure'dan dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın yine burada olacağız ama sen bir küçük gidiyorsun galiba.
0: Ben bir küçük gidiyorum, evet. Hazır yaz bitmişken bir küçücük ben de tatile çıkıyorum. Dönüşte görüşmek üzere.
1: Sana iyi tatiller diyoruz o zaman. Yarın sevgili günlükte tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
1: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sunar.
5: Apaçık Radyo'dan, Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü Apaçık Radyo'da 10.30'da yaz kuşağında kültür sanat dünyamızdan önemli isimlerle okul yıllarını, okul deneyimlerini konuşuyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Muammer Ketencoğlu ile birlikteyiz. Ama zaten Apaçık Radyo'nun dinleyicilerini yıllardır tanıdığı, hala da radyomuzda program yapan bir konuk. Hoş geldiniz Muammer Bey.
6: Hoş bulduk. Bazıları bıkmıştır bile benim sesimi duymaktan.
5: Hiç zannetmiyorum. Yani benim bu programım yaz kuşağı, yaz boyunca devam etti. Çok farklı kişilerle okul yıllarını konuştuk. Yönetmenler, sanatçılar, şarkıcılar. Şimdi sizin gibi bir müzisyenle, müzik insanıyla diyeyim, öyle tanımlamak isterim. Yapıyorum programı. Hangi yıllara gidiyoruz? 1964 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doğdunuz ve sonrasını biraz size bırakmak isterim. Nasıl devam etti hayat orada?
6: Tamam. Öncelikle genelde hep müzik konuşulur. Benimle yapılan röportajlarda kaçınılmaz olarak. Ama okul yılları çok değerli, çok

0: erken körler okulu demekten hicap duymuyorum. Çünkü biliyorsunuz bütün dillerde tek bir kelime var. Hani körlüğü ifade eden. Görme engellilik, evet, yani bir farkındalık ürünüdür. Ama görme engelliler okulu yerine körler okulu demeyi tercih ediyorum ben. İzmir Bornova Körler Okulu mezunuyum. İlk mezunuyum. Ve bir akşamüstü babamın radyoda duyması üzerine, hani İzmir'de körler okulu açıldığını, hemen ertesi günü kayıt yaptırmasıyla başladı süreç. Tabii bizimkiler de büyükler, benim Anadolu'da körler ağırlıklı olarak hafız olurlar. İşte hafızayla bağlantılı olarak Kur'an ezberledikleri için filan çok karşı çıktılar dedilerim filan. Ama babam dinlemedi, ona çok müteşekkirim o anlamda. Şimdi biz ilk mezunu olduğumuz için ilk öğrencileriz. Benim numaram 42 idi. Çok az kız öğrenci vardı. Tahmin edersiniz. Şimdi hem zaten gören insanlar arasında kızları okula göndermemek bir eğilimse Anadolu'da. Bir de görmediğini düşünün. Artık başına neler gelir falan filan diye düşünüyorlar herhalde aileler.
1: Daha büyük
0: Çok
1: bir
0: az.
1: dezavantaj oluyor tabii ki.
0: Evet, yani çok azdı kız arkadaşımız ilkokul seviyesinde. Belki onda bir filan. Çok özenilen bir eğitim gördük. Öğretmenlerimizin birçoğu ilk mezun. O zaman 4 yıllık öğretmen okulları vardı bilirsiniz.
1: Evet.
0: Onu bitirip doğrudan okula gelmişler. Çok azimliler, çok istekliler, çok sevgi dolular, çok kibarlar. Öyle bir ortamda başladık okula. Ama tabii bir görmeyen olarak ilk kez yalnız kalmak, aileden uzak kalmak çok acıydı, çok zordu. Günlerce ağladığımı hatırlıyorum ben.
1: Yatılı bir okul mu?
0: Nasıl?
1: Yatılı bir okul mu?
0: Tabii, yatılı. Onu söylemeyi unuttum.
1: Evet.
0: Ben 9 yaşından itibaren çoğunlukla yatılı okudum. Bu şu demek, en başta en temel kendi işlerinizi kendiniz yapacaksınız demek, öz bakım dahil olmak üzere. O zamanlar tabii yani çoraplar, mendiller atılmazdı. Yani şimdi kimse kumaş mendil kullanmıyor artık herhalde. Çoraplarınızı, mendillerinizi kendiniz yıkayacaksınız. Ondan sonra dişinizi fırçalayacaksınız. Bu alışkanlıkları bir taraftan oturtmakla ilgilendiler. Bölümlere ayrıldık. Hepimizin bir annesi vardı. İşte tabii müstahdemler, kadın çalışanlar. Bizi böldüler ve ekip olarak işte ben Nermin annemize bağlıydım. Hala zaman zaman görüşürüz. Yani kısa zamanda aile gibi olduk. O ağlamalar falan geçti. Çok keyif almaya başladım. Sınıf öğretmeninin adı Münevverdi. Annemin adı da Münevverdi. O yüzden yani özel bir bağlılık da duydum sınıf öğretmenime. Daha sonra genel olarak 4 senede bitirdim okulu. Bizim okullar 6 yılda o zaman. Yani ilk yıl uyum dönemi. O dönemi ben bir ayda falan atlattım. Dönem ortasında başladı okul. Toplam 4 sene okudum. 77'de de okul üçüncüsü olarak mezun oldum.
1: Araya gireyim mi burada?
0: Tabii.
1: Çünkü bizim için de yeni bir şey. İlkokulda, körler okulunda yatılı olarak okudunuz Bornova'da. Peki ilkokul yılları nasıl oluyor? Yani bir gününüz nasıl geçiyordu? Dersleriniz nasıldı? İçeriklerini hatırlıyor musunuz?
0: Şöyle, öncelikle Braille öğrendik. O kısa dönemde hızlı bir şekilde Braille öğrendik. Benim müzik yatkınlığım tabii hemen keşfedildi ve özel bir önem göstermeye, özen göstermeye başlandı bana. İkinci yıl okula geldiğimizde baktık ki birçok müzik aleti alınmış okula. Almanya'dan nota metotları gelmiş. Ben tabii müziğe çok yatkın olduğum için akordeon çalıyordum kendi kendime. Sistematik müzik dersleri yoğunlaştı. Hatta bateriye de vurmalı çalgılara da çok

0: meraklıydım. Dışarıdan özel bir öğretmen ayarlanıp bana bateri dersleri verdiler. Derslerimiz yani tabii yataktan kalkıp kahvaltımızı yapıp derslere giriyorduk. Genelde sınıf öğretmenlerimiz bütün dersleri aynı öğretmenler yapardı. Bir müzik öğretmeni hariç. Bir süre sonra da artık hep İbrahim Güney isminde çok değerli bir öğretmenimiz bizi aldı, o yetiştirdi. O da görme engelli bir insan. Kitaplarımız tabii biraz demodeydi açıkçası. Braille kitaplar çok zor koşullarda üretiliyordu Türkiye'de. Bir
1: Evet.
0: tane matbaamız vardı Ankara'da. Ve genelde işte 73-75 yıllarında neyse 60'ların kitaplarını falan okuyorduk. Hani çok güncel değildi kitaplarımız, referans kitaplarımız, ama daha çok dersler doğrudan anlatılırdı. Biz hatta not bile tutmazdık ilk zamanlar. Sonra bizim tablet dediğimiz daktilonun ilkel hali, manuel elle yazılan hali vardır. Tabletlerle yazı yazmayı öğrendik. Ders sırasında da not tutuyorduk tabii ki. Yani okul sosyal açıdan da çok zengin bir deneyim sağladı bize. Çünkü üniversiteye, Bornova'da Ege Üniversitesi'ne yakındık. Öğrenci arkadaşlar bizimle ilgilenmeye, kitaplar okumaya, zaman geçirmeye, işte tabii çocuğuz, oyun oynamaya falan gelirlerdi. Çok güzel zamanlardı bizim için.
1: Ben şöyle düşündüm sizin anlattıklarınızdan, hem temel eğitimi almak hem de müziğe olan ilginizi, yeteneğinizi besleyecek bir ortamın olması, size özel bir enstrümanın olması, özel bir müzik eğitimi almanız çok kıymetli gerçekten ilkokuldan itibaren.
0: Çok kıymetli, çok büyük şans.
1: Evet. Nasıl hatırlıyorsunuz? İlkokulu nasıl bir duyguyla hatırlıyorsunuz?
0: Valla tabii ki sorunlarım vardı. Ama yine de artısı çok önde açıkçası. Yani çok güzel duygularla hatırlıyorum ilkokulu. Öğretmenlerimizin ilgisini, sıcaklığını hatırlıyorum. Akşamları yemek sonralarında toplanılırdı. Okulumuz, bu arada küçücük okulumuzdan bahsedeyim, binamızdan. Binamız Bornova'da Supi Koyuncuoğlu Lisesi'nin tam karşısında. Eski bir Rum eviydi. Ve şimdi kapıdan, ana kapıdan girdiğiniz zaman sağ ve solda çiçeklerimiz vardı. Ortada bir beton yol. O beton yolu doğrudan takip ederseniz böyle sütunlarla falan zenginleştirilmiş merdivenlere, yani binaya çıkarsınız. Öyle hoş bir binamız vardı. Yemek sonralarında toplanılır, şiirler okurdu öğretmenlerimiz bize. Tabii o zaman mandolin çok yaygındı. Öğretmenlerim hepsi çalıyordu mandolin. Mandolin çalarlardı. Dışarıdan gelen gönüllü ablalarımız, abilerimiz vardı. Dediğim gibi, hatta çok iyi hatırlıyorum, Anadolu Ajansı'ndan Zeynel Kozanoğlu vardır eskilerden. O her hafta gelir bize kitaplar okurdu. Ben de ondan, yani hepimiz bir kitap istiyorduk. Ben de ondan Robinson Crusoe'yu istemiştim. Ha, sen bunu nereden biliyorsun filan diye hoşlanmıştı. Öyle bir hikayesi var. Mezuniyette de çok güzel bir tören oldu. O zaman tabii valilerin zamanı boldu herhalde. İzmir valisi de geldi törene. Bir tane kol saati hediyem oldu. Üçüncülükle bitirdim ilkokulu. Ondan sonra da Gaziantep günleri başlıyor.
1: Ortaokul
0: Eğer
1: değil
0: araya
1: mi?
0: girmek isterseniz.
1: Evet, ortaokul yılları başlıyor ve sanırım ilkokuldan sonra biraz daha aileden uzak kalmaya alışılmış bir yatılı
0: Tabii tabii.
1: düzeni var. Ve
0: Tabii.
1: Tire'den Antep'e gidiliyor. Neden ortaokul Antep'te?
0: Çünkü o zaman iki tane yani görme engelliler için iki tane ortaokul düzeyinde okul vardı. Biri İstanbul'daydı, biri Antep'teydi. Bakanlık bizi doğrudan, hani bir şey sormadan
1: Oraya
0: Antep'e
1: gönderdi.
0: yönlendirdi. Evet.
1: E o
0: Onlar
1: zaman
0: yönlendirdiler.
1: Evet, Antep zamanlarında, yıllarında, ortaokulda daha az aileye gidip gelme durumunuz olmuştur diye düşünüyorum. Daha
0: Tabii,
1: uzak bir
0: tabii.
1: yerdesiniz artık.
0: Aynen. Yalnızca 15 tatillerde ve yazın tabii.
1: Evet.
0: Yani diğer türlü bayramlarda olsun, hafta sonları olsun zaman zaman giderdim.
1: Oradaki yatılı hayatı nasıldı? Karşılaştırırsanız Bornova'daki ile ortaokul yatılılık nasıldı?
0: Şimdi Antep Körler Okulu çok daha eski okul, eski bir okul. 50'li yılların ortasında açılmış bir okul. Daha lakayitti ortam açıkçası. Şimdi 1977'yi düşünürseniz çok zor yıllar. Eğitim alanına da politik sıkıntılar doğrudan yansımıştı. Okulumuzun hemen yanında eğitim enstitüsü vardı o zaman. Hatta bir ara eğitim dönemleri çok kısaltıldı. Dersler yapılamadığı için 45 günlük mezunlar diye bir öğretmen kesimi vardır. Hatırlarsınız muhtemelen. Şimdi Tire'den, İzmir'den Antep'e gitmek gerçekten çok sıkıntılı oldu başlarda. En başta yolculuk 51 saat. İzmir'den trene biniyorsunuz. 51 saatte Antep'e iniyorsunuz. Bu arada Ege dışında, İzmir dışında, kendi hayatınız dışında başka hayatlar olduğunu hissediyorsunuz. Mesela ilk kez Kürtçeyi o trende duydum ben. Kürtçe denkbejlerin o uzun türkülerini ilk kez o trende duydum. Onu da yani özellikle belirtmek istiyorum ki o yeni bir dünya benim için. Antep'te genel olarak gerilim vardı okulda. Çünkü bizim referanslarımız önceden bir şekilde gitmiş oraya ve hani politik, yani çocuğuz ama yine de öyle veya böyle o zaman politik bir duruşunuz oluyordu. O yüzden bize biraz ön yargılı yaklaştılar. Böyle birkaç defa dayak yemişliğim vardır açıkçası. Ortaokul yıllarında, ilkokulda hiç yemedim dayak.
1: Arkadaşlarınızdan mı dayak yediniz?
0: Hayır.
1: Öğretmenlerinizden.
0: Öğretmenlerimizden, bizzat müdürümüzden. Yani bu genel atmosfer içinde anlaşılabilecek bir durum. Şimdi derinliğine girmeyelim. Mesela bir bayram etkinliği sırasında bize hani çok da hoşlanmadığımız Mehter Marşı söyletmek istediler. Ben de söyler gibi yaptım. Ama söylemedim. Bunu tabii anladılar bir şekilde. Bayağı bir dayak yedim o zaman.
1: Böyle bir ceza verdiler diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Tam siz tören
0: Sonra
1: demişken, ha buyurun, buyurun sözünüzü kestim.
0: Yani 3 sene içinde aslında böyle birkaç aylık bir geçiş dönemi sonrasında tabii oraya da alıştım. Antep'in sokakları işte o her şehrin kendi bir kokusu vardır. Hani biz kokularla çok haşır neşiriz. Yani ben de çok direkt bağlantı içindeyim. Önemsediğim şeyler kokular. Sokakların kokuları, sokakların sesleri. İşte Antep'in meyan kökü şerbetçileri vardır. Özel tezgahlarıyla gezerler. İşte kahkeciler vardır. Bir çeşit simit diyebileceğimiz. Antep'e özgü o özel dokuyu ne bileyim özel bir zevkle, özel bir keyifle hatırlarım. Ama biz tabii o zaman çok zor koşullarda yaşıyorduk. Okul dışına da fazla çıkmıyorduk. Öyle fazla paramız falan da yoktu.
1: İzniniz
0: Hani
1: var
0: Antep
1: mıydı?
0: yemek
1: Onu merak
0: nasıl?
1: ettim. Yani yatılı okulda hafta sonları size dışarı çıkmanız için bir izin ya da yanınızda hocalarınız mı geliyordu? Nasıl gezdiniz
0: Şöyle
1: Antep'i?
0: oluyordu. Yanımızda gören bir arkadaş, yani az gören arkadaşlarımız da vardı çünkü. İşte %10, 20, 30 gören arkadaşlarımız da vardı. Onlardan biri olmak koşuluyla izin alıp çıkabiliyorduk. Yani bazen şehre de iniyorduk. O zaman ilerici öğretmenlerimizin daha çok gidip geldiği işte TÖBDER üyelerinin gidip geldiği Yeşil Su Parkı vardır. Hala duruyormuş. Çünkü ben 80'den sonra gidemedim bir türlü Antep'e. Cehre de iniyorduk zaman zaman. Antep'in meşhur pasajları vardır. O zaman tabii elektronik eşya şu bu Kaçakçılığı çok yaygın. Pasajların da özel bir kokusu olurdu. Tabii o zaman çocuğuz. Yani bugün o kokunun ne olduğunu az çok bilebiliyoruz yani insanlar. Ne diyelim? Hadi adet yerini bulsun, yasa dışı madde diyelim. Öyle şeylerin kokuları da hatırlıyorum.
1: Hepsi hafızanızda.
0: Tabii
1: Okulda
0: tabii.
1: okuldaki yaşamın ne kadarı sizin ilginizi besledi? Çünkü ilkokulda çok güzel müzikle ilgili şeyler yapmışsınız, destek almışsınız. Ortaokulda bu devam etti mi yatılı okulda Antep'te?
0: Tabii, tam doğru noktaya dokundunuz. Müzik açısından bir şey değişmedi aslında. 3 sene piyano çaldım, klasik müzik çaldım. Çok değerli bir müzik öğretmenim vardı, piyano dersine giren. Ama aynı zamanda işte bu Antep Körler Okulu'nda birkaç aylık uyum süreci sonrasında benim idolüm olan bir öğretmenimle tanıştım. Kendisi 1944 İskeçe doğumlu. Yani İskeçe nere, Antep nere? Benim öğretmenim oldu. İşte konuşmasıyla, ses tonuyla, kullandığı sözcüklerle, sesindeki o tutkuyla beni fazlasıyla etkileyen bir insan. Naim Çavuş'tur ismi. Hala rüyalarıma girer. Hala sesini duyarım. Onu 90'ların ortasında erkenden kaybettik ama sesi kulağımda yani rüyama da girer. Şimdi çocuklarıyla şey yapıyoruz, görüşüyoruz zaman zaman. Naim öğretmen her açıdan beni etkiledi. Bir defa İngilizce dersime de giriyordu. İngilizce telaffuzu mükemmeldi. İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde okumuş. İskeçe'den Türkiye'ye geldikten sonra Ankara Körler Okulu'nu bitirmiş. Edebiyat Fakültesi mezunu ve çok iyi müzisyen aynı zamanda. Akordeon ve piyano çalıyor. Biz tabii nöbetçi öğretmen sistemi vardı. Hem ilkokuldayken yani yatılı okullarda bu genel bir şey herhalde, genel bir sistem. Hem ilkokulda hem ortaokulda nöbetçi öğretmenlerimiz oluyordu. Tabii Naim Hoca da zaman zaman yani sırası geldiği zaman nöbete kalıyordu. İşte o geceler benim için vazgeçilmez bir bayram geceleri oluyordu. Beraber toplanıyoruz. Kendi aramızda piyano başı sohbetleri dediğimiz. O zaman ilk kez ben Mikis Theodorakis ismini ondan duydum. Yunan müziğiyle ilgili zaten yani genel olarak bir yatkınlığım vardı çocukken dinlediğim radyolar falan sayesinde. Ama gerçekten bağlantı kuruşum işte isimleriyle olsun, müzikleriyle olsun Naim Hoca sayesinde olmuştur. Daha sonra da ilişkimiz kopmadı. Sürekli işte o yazları İstanbul'a gelirmiş. Büyükada'da falan Rum dostları var. Yeni çıkan plakları takip ediyor. Çok iyi bir sistemi var evinde, müzik sistemi var. Bizi de mezun olmak üzereyken evine davet etti. O tabii çok onurlandırıcı bir şeydi benim için. Ha, diyeceğim Naim Hoca sayesinde Antep'in sıkıntılı tarafları her zaman daha geride kaldı.
1: Eğitim hayatınızda en çok onu mu hatırlarsınız, onu mu anarsınız? Bir röportajınızda da uzun uzun anlatmışsınız, okudum.
0: Evet, yani Antep denince ilk en çok benim aklımda kalan, beni etkileyen Naim Hoca'dır açıkçası. Onun dışında tabii çok arkadaşımız oldu, öğretmenlerimiz oldu. Birkaçıyla görüşürüm hala ama aynı zamanda işte bu MC dönemi baskıları okullarda çok yoğundu gerçekten. Biz o zaman silah seslerini çıkardığı sesten tanırdık. Çok yoğun çatışmalar olurdu eğitim enstitüsünde. İşte yokuş aşağı bir sokaktır. Aşağıdan solcular gelir, yukarıdan sağcılar aşağı iner. Yokuşun ortasında karşılaşırlar göğüs göğüse. Çok yani anlatması bile insanı ürpertiyor. Öyle ortamlardı. Tabii bizde de oldu bir kör dövüşü okulda. Yani bizde de öğrencilere de yansıyan bir politik gerilim vardı. Şimdi hep anlatırım. Körler okullarında ders dışındaki zamanlarda eğer işte oturup bir yerde kitap okumuyorsan, ders çalışmıyorsan uzun bir koridor vardır genelde. O koridorda ikili üçlü gruplar halinde kolonla girip volta atarsın. Yani her dakika dışarı çıkmadığın için kendi aranda sohbet edersin, volta atarsın. O gergin ortamda bir gün bir kıvılcım bir şey oldu ve İnsanlar birbirine girdiler. Kimin kimi vurduğu belli değil tabii.
1: Evet.
0: Öyle bir artık hoş mu diyeyim, dramatik mi diyeyim bir şeyim de var, anım da var. 80'de de mezun olup geldik Antep'ten. Ondan sonra
1: İstanbul'a değil mi?
0: 12 Eylül geldi.
1: Evet. Siz mezun olduktan sonra 12 Eylül, daha sonra liseyi ama karma bir okulda okudunuz.
0: Tabii, aynen.
1: Evet.
0: Zaten hiçbir zaman hani görme engellilerin okuduğu bir lise olmadı.
1: Olmadı. Evet.
0: Her zaman kaynaştırılmış
1: Hı.
0: şekilde okuduk. O da apayrı bir şeydi. Yine tabii görenler dünyasına tekrar demeyelim ilk kez adım atmış oluyorum kendi yaştaşlarımla beraber. Hatta ben onlardan 2 yaş büyüktüm çünkü 64'te doğdum. 66'lılarla beraber okudum.
1: Hı.
0: Lise sondakilerle daha çok ahbaplık yapıyordum yani yaş beraberliği yüzünden. Tabii o 12 Eylül hepimizde bir sinir oluşturdu ve kendimiz gibi insanları bulduk lise zamanı. Bir taraftan da hemen okula başlar başlamaz bir düğün orkestrasında çalışmaya başladım. Şöyle söyleyeyim. Başarılı bir öğrenciydim. Makinemi alır. O zaman daktilo da almıştık. Almanya'dan getirtmiştik. Makinemi alır, sınıfa girer, notlarımı tutardım. Arkadaşlarımdan çok yardım gördüm. Tabii ki ders kitaplarını falan beraber okurduk. Notlarımı alırdım. Bazen mesela şöyle sıkıntılar olabiliyor. Bizim makinelerin sesi olduğu için bazı arkadaşlar o sesten
1: Aa.
0: rahatsız
1: Evet.
0: olabiliyorlar. Ama ben karşılaşmadım açıkçası. Yani karşılaşan arkadaşlar olmuş ama yani sonuç olarak hani hem politik duruşum hem müzisyen kimliği bakımından hani Tire'de bir şekilde kısa zamanda tanınan bir insan oldum diyebilirim.
1: Evet, Tire'de
0: Güzeldi.
1: gerçekten ünlü olduğunuz zamanlarmış hem müziğinizle hem de İşte okuldaki başarınızla diyeyim, oradan da zaten Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtiniz diye biliyorum, değil mi?
0: Aynen,
1: İngiltere'de.
0: aynen.
1: Orada.
0: Aynen. Birinci tercihime girdim.
1: Evet, çok güzel. O kadar çok aslında size sorum vardı ama çok temel ilkokul ve ortaokul yıllarınıza dair pek çok şey öğrendik. Yavaş yavaş programın sonuna geliyorum ama son bir soru da sormak istiyorum. Şimdi dönüp baktığınız
0: Tabii.
1: zaman o yıllara eğitimde ne farklı olsaydı, okulda ne farklı olsaydı sizin için daha iyi olurdu?
0: Şimdi aslında genel olarak ben gördüğüm eğitimden çok memnunum. Onu söyleyebilirim o zaman için.
1: Evet.
0: Yani günümüzle hiçbir karşılaştırma yapmıyorum. Hatta zaman zaman sizin programını dinlediğimde de çıkmaza düşüyorum açıkçası. Yani eğitim öyle bir zor bir konu ki yani insanın oradaki sorunlar insanın yaşam motivasyonunu da çok doğrudan etkiliyor. Aradan yaklaşık 50 sene geçmiş. Bir özen görüyordum ben eğitimde o zaman.
1: Hı.
0: Bir coşku görüyordum hem öğrencilerde hem de hocalarda. Yani hangi politik görüşte olursa olsun. Genel bir özen görüyordum ve yani zorlama bir özen değildi bu. Görev olsun diye yapılmış bir özen değildi. Gerçekten hissedilen bir özendi. Ne bileyim hani ders bitse de gitsek falan diye düşünmezdik o zaman.
1: Ne güzel. Daha ne olsun o
0: Bir
1: zaman?
0: ağırlık gibi bir yani zorunlu bir iş gibi asla görmezdik. Zevk alırdık. Anımızdan zevk alırdık o zaman.
1: Çok güzel. Özlem ve coşku dediniz Muammer Bey. Ben de bu özlem ve coşkunun altını çizerek programı bitirmek istiyorum.
0: Aynen,
1: Bizim de
0: aynen.
1: okulumuza, eğitimimize daha çok özlem ve coşku umuduyla bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizinle
0: Ben
1: daha çok
0: teşekkür
1: program
0: ediyorum.
1: yapmak isterim. Daha çok dinlemek isterim
0: Her zaman,
1: o günleri.
0: her zaman.
1: Çok sağ olun.
0: Bütün
1: Evet.
0: dinleyicilerimize selamlar olsun.
1: Çok teşekkürler. Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
2: Özel Sezin Okulu sundu.

0: Apaçık Radyo.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
4: Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanı Sayın Ogan Sengel bizimle birlikte. Konuğum hayatının büyük bir bölümünü binicilik sporuna ve spor kurumlarının toplumsal rolünü güçlendirmeye adamış bir isim. Kendisi 70 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Atlı Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanı olmasının yanı sıra eski bir milli binici ve Türkiye engel atlama şampiyonlukları kazanmış kıymetli bir sporcu. Hoş geldin Ogan.
6: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
5: Şimdi öncelikle sen eski bir milli binicisin. Uzun yıllar müsabakalarda yer aldın ve bugün de İstanbul Atlı Spor Kulübü Başkanı olarak binicilik sporuna katkıda bulunmaya devam ediyorsun. Bize ilk olarak biraz binicilik geçmişinden ve bu sporun hayatındaki yerinden bahsedebilir misin?
6: Tabii, kısaca bahsetmeye çalışayım. Atlar ve binicilik benim hayatımda çok uzun zamandan beri var. Bilmiyorum nereden başladı bu at merakım ama sonra kendimi at binerken buldum. Sonra müsabakalara girmeye başladım. Milli sporcu oldum. Milli takımda koştum düzenli olarak belli bir süre. Şimdi de İstanbul Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanıyım. Aslında dışarıdan bu işi takip etmiş ve bugün yöneticilik yapan birisi değilim. Ben bu işin işte antrenmanı, müsabakası, başarısı, başarısızlığı birçok şeyini tatmış birisi olarak bugünlere geldim ve bununla da çok mutluyum. Yıllar içerisinde yaklaşık 35 senedir at biniyorum. Çok farklı atlara bindim, çok farklı müsabakalar koştum, yüksek sınıf koştum Türkiye'de. Bütün bu süreç tabii bana sadece binicilik değil, hayat konusunda da birçok ders verdi. Dediğim gibi bugün İstanbul Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum. Farklı bir taraftayım şimdi, sporun yöneticilik tarafını tecrübe ediyorum. Bu görevi de birazcık bu sporun bana ve biniciliğin ve kulübün bana verdiklerine karşı bir borç geri ödeme olarak belki de üstlendim. Dediğim gibi binicilik sadece bir spor olmadı benim için. Hep bir tutku idi. Ve hayatımın en önemli parçası haline geldi. Şimdi tabii ki ailem de onun önüne geçti ama çok uzun zaman benim hayatımın en önemli yerinde yer aldı.
5: Evet. Peki birçok insan atları uzaktan hayranlıkla izler senin bu tutkunun yanı sıra zaten. Ancak senin gibi çok azımız aslında hayatını onlara adar. Seni atlara ilk çeken şey neydi? Atların bir ilgiden öteye geçip ömür boyu sürecek bir tutkuya dönüştüğü anı hatırlıyor musun?
6: Belli bir an söylemem çok zor. Şimdi geriye baktığın zaman çünkü o anı hatırlamam mümkün değil. Nasıl oldu bilmiyorum ama atlar benim için hep bir hayaldi. Çok ufakken işte rüyamda da işin enteresan tarafı rüyamda da at görüyordum. Yani güzel rüyalarda da at vardı. Hasta olduğum zaman, kabus gördüğüm zaman da atlar vardı. Enteresan bir şekilde at bende bir tutkuydu. Ama nasıl başladığını şimdi geriye dönüp baktığım zaman bilemiyorum şu an şöyle başladı diye. Ama senin de bahsettiğin gibi insanla at arasındaki ilişki gerçekten çok özel bir ilişki. At insanlık tarihinin insanlık tarihi boyunca hayatının merkezindeydi. Belki son 1-200 yıl hariç. İnsanları işte toplumları birbirine ulaştırdı. Tarımda çalıştı. Savaşta çok önemli bir yardımcı oldu insana, işte göçlere, keşiflere eşlik etti. Ticaret yollarının gelişmesinde, belki medeniyetleri şekillenmesine bile atın çok önemli rolü vardı. Belki de bu yüzden sanatta, kültürde, edebiyatta bu kadar güçlü bir sembol olması da tesadüf değil herhalde. Asıl ilginç olan belki de artık insanın günlük hayatında ata ihtiyacı olmamasına rağmen at hala insan için, insanlarda önemli bir yer tutuyor. Bu ilişki hala bir şekilde devam ediyor. Artık bu at insan birlikteliği bir dostluğa ve bizim açımızdan baktığın zaman da bir spor ortaklığına dönüşmüş durumda. Artık dediğim gibi yani bir savaş aracı olarak at kullanılmıyor. Tarımda at kullanılmıyor, ulaşımda at kullanılmıyor ama insanların atla olan ilişkisi hala devam ediyor ve kurulan ilişki birçok şey öğretiyor insanlara. Ne bileyim, sorumluluk öğretiyor. Çünkü sizden tamamen farklı bir canlının bakımını ve iyiliğini üstleniyorsunuz. Sabır öğretiyor. Çünkü bir ata her şeyi kendi istediğiniz zaman yaptıramıyorsunuz. Güven öğretiyor. Çünkü bu ilişkide sizin ona güvendiğiniz kadar onun da size güvenmesi gerekiyor. Bir de çok önemli bir konu da var. İnsan atla ilişkisinde egoyu bir kenara bırakması gerekiyor. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, ne kadar iyi biliyorsanız olun, karşınıza yeni bir at çıktığı zaman aslında yeniden öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Dolayısıyla burada bir tevazu da var bu ilişkide. Her at farklı ve hepsinden yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz. Belki de insanla atın ilişkisinin binlerce yıldır hala olması, sürmesinin sebepleri de bunlar. Atın tarihte bizim hayatımızdaki yeri değişti ama nedense etkisi hala bir şekilde devam ediyor. Tabii ben de kendi hayatımda farklı evreler yaşadım. Atın hayatımda olan önemi açısından. Dediğim gibi çocukken böyle bir at hayranlığı vardı. İşte kovboy filmleri seyrediyordum. Orada özellikle kovboy filmlerini sırf at için seyrediyordum. Sonra işte spora başladım, binicilik, ondan sonra müsabakalar, milli takım. Sonra özel hayatımı etkiledi çünkü eşimi de ben burada tanıdım. Eşim Sera bu arada Türkiye'nin ilk kadın usta sınıf şampiyonu. İşte onunla evlendim, ailemi kurdum, şimdi kızlarım at biniyor. Dolayısıyla artık spor ve sosyal hayat biraz benim için at çevresinde şekillendi. Ve bu tutku bir şekilde bu hale evrildi.
5: Ah, çok güzel anlattın gerçekten. Peki şimdi sen atı tanıyorsun, atıyla yaşanmış olduğun bir 35 yıldan bahsettin en azından. Hiç at binmemiş insanlar genellikle binicilik sporunu binicinin yalnızca atı kontrol ettiği bir aktivite olarak hayal ediyorlar. Şimdi bu ilişkiyi deneyimli bir biniciye sormak istiyorum. Atla binici arasındaki ilişki nasıl bir ilişki? Bir atla başarılı bir şekilde çalışmak için hangi nitelikleri geliştirmek gerekir gibi bir soru geliyor aklıma.
6: Evet, yani işte bu çok daha normal gelmiyor bana bu soruyu sormak, çünkü benim de çok karşılaştığım bir soru oluyor bu. Biraz anlatmaya çalışayım şimdi. Biniciliği diğer sporlardan ayıran tabii ki en önemli özellik, bunu tek başına yapmıyorsunuz. Bir ekip arkadaşınız var ve bu ekip arkadaşınız sizinle birlikte düşünebilen, hisseden, kendi karakteri olan başka bir canlı. Şimdi bu ilişkiyi sadece kontrol etmek üzerine tanımlamak çok zor. İşin özünden kaçılmak olur. Düşünün, çünkü yani partneriniz 600 kilo civarında ağırlığı olan bir canlı. Onu kontrol etmeye çalışmak aslında zor bir yöntem bu ilişki yürütmek için. Bu ikilinin arasındaki ilişkide, bu ilişkinin temelinde güven ve doğru iletişim var. Üstelik bu iletişimin büyük bir bölümü de sözsüz konuşmadan yapılması gerekiyor. Evet. At sizi anlıyor, beden dilinizden anlıyor, nabzınızı hissediyor, dengenizi, kararlılığınızı, ruh halinizi çok iyi hissediyor. Ama konuşamıyorsunuz. En azından o size karşılık veremiyor. lafla veremiyor. Siz de tabii zaman içerisinde atınızın etkilerini, hareketlerinden ne hissettiğini anlıyorsunuz. Okumayı öğreniyorsunuz aslında bir şekilde hareketlerini. Sonra da iyi bir de bu uyum, iyi bir seviyeye geldiği zaman da müsabakada izlendiği zaman neredeyse binici hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. Yani bana bütün arkadaşlarım eskiden derdi, yani sen hiçbir şey yapmıyorsun ki, at atlıyor. Aslında tabii ki öyle değil. Dışarıdan görünen o. Ama bu bir uyum neticesinde ortaya çıkıyor. Zaten iyi bir laf vardır. En iyi binici at üstünde yardımlarını dışarıya en az belli eden binicidir diye. Marifet gerçekten de o atla uyumu dışarıya yansıtmamak. Dışarıdan görünmeden bunu yapabilmek. Tabii buraya gelmek de kolay değil. Çünkü bu atla olan ilişkide en önemli şeylerden bir tanesi de sabır. Evet. Çünkü yani bu sabretmeden, zorla kontrol etmeye çalışarak karşınızdaki, dediğim gibi 600 kiloluk bir canlıya bir şey yaptıramazsınız. Onun güvenini kazanmanız lazım. Onu anlamanız ve onun da sizi anlamasını sağlamanız lazım. Bu da gerçekten bir sabır gerektiriyor. Bunun yanında tabii disiplin, empati çok önemli. Ne zaman kararlı olacağınızı, ne zaman bekleyeceğinizi, geri adım atmanız gereken zamanı, bunları doğru bilmeniz gerekiyor. Yani sonuçta iyi bir nicilik ata ne kadar hükmedebildiğinizle ilgili değil. Onunla ne kadar uyum içinde olduğunuzla ilgili bence. Zaten gerçek başarı da atın bir şeyi sizden korkarak değil, size güvenerek hareket ettiği noktada başlıyor.
5: Evet, yani uyum ve senkronizasyon deniyor galiba, değil mi? O çok kıymetli bu işte. Ama sen birkaç kez güven konusuna dikkat çektin. Sıkça tekrarladığım bir kelime olarak görüyorum ben bunu. At ile binici arasında gelişen güveni nasıl tanımlayabiliriz? Bu ilişki insan ilişkileri hakkında da bize bir şeyler öğretebilir mi?
6: Tabii öğretir. Yani bir kere güven gerçekten de bu ilişkinin ortasında duruyor. Ve bu güven de bir anda oluşmuyor tabii ki. Yani bu bir tutarlı bir şekilde birlikte yaşanan deneyimlerle kazanılıyor. At ne kadar sizin ne kadar iyi binici olduğunuzdan önce ne kadar güvenilir olduğunuzu öğreniyor. Belki önce onu tartıyor. Bence önemli olan zaten şu güven, itaat etmek değil. Gerçek güven atın tereddüt ettiği anda bile, çünkü atlar çok tereddüt ederler. Ama o anda bile sizle beraber hareket etmeyi seçmesi. Evet. Bu insan ilişkinde de biraz benzer değil mi zaten? Yani birine bana güven diyerek zorla güvenmesini sağlayamazsınız, onu yaratamazsınız. Bu güveni kendi davranışlarınızla kazanırsınız. Atların da bana öğrettiği en önemli şeylerden biri bu belki de. Çünkü güveni hak ederek kazanmanız gerekiyor bu ilişkilerle.
5: Evet, çok güzel anlattın. Şimdi birincilik yarışmalarını izlediğimizde genellikle bu uyumun ötesinde hız var, hassasiyet var, bir zarafet var. Tabii görmediğimiz şeyler de var. Sizin uyumu sağlarken gerçekleştirdiğiniz birçok iletişim yolu var aranızda mutlaka. Bizim izlediğimiz o birkaç dakikanın ya da saatin ardında yatan binlerce saatlik hazırlık var aslında. Ayrıca birçok spor takım çalışmasına dayanır ama binicilik sporundaki takım çalışması bana benzersiz geliyor. Çünkü takımın bir üyesi insan değil. Biniciliği diğer sporlardan temel olarak ayıran şey nedir sence?
6: Aslında önce benzer tarafından söyleyeyim. Senin söylediğin gibi mutlaka bir takım çalışması var burada. Şimdi biraz onu açabilirim ama asıl ayrılan, asıl farklı olan özellik takım arkadaşınızın başka bir canlı olması. Bu başka hiçbir sporda yok. Bu işin zorluğu kadar güzelliğini de getiriyor. En azından benim için. Ve sadece yani bu ekibi kurarken de fiziksel ve zihinsel olarak iki farklı canlının da aynı anda hazır olması gerekiyor. Çünkü sen de izledin daha önce bazı evet. Parkurlarımızı. Bu parkur ortalama bir dakika, bir buçuk dakika sürüyor. Ama belki bazen daha biraz sürüyor. Ama aslında bu bir buçuk dakikanın arkasında çok uzun yıllar dan gelen çalışmalar var. Binlerce saatlik çalışma var. Üstelik sadece binicinin ve atın çalışması da yetmiyor. Bunun arkasında bir ekip de var. Atın seyisi, nalbantı, veterineri, antrenörü, fizyoterapist, bu seyirci müsabaka sırasında görmediği ama o bir dakikalık performansın arkasında aslında emek sarf eden daha büyük bir ekip var. Dolayısıyla binicilik aslında bireysel bir spor gibi görünse de bence hiçbir şekilde bireysel bir spor değil. Bence bir takım sporu ama takım olarak sahaya çıkmıyorsunuz. Belki diğer sporlardan farkı bu. İkili bir şeyiniz var, takımınız var. Bir tanesi dediğim gibi 600 kiloluk bir at. Yani yarışma anında da o start zili çaldığı anda at ve binici yalnız kalıyor. Ve o 1,5 dakikalık zaman içerisinde en üst performansı beraber göstermeniz gerekiyor. Burada kazanılan kupalarda hiçbir zaman başarı sadece binicinin başarısı olmuyor bence. Bu takımın merkezinde bu at ve binicinin ilişkisi ve ortaklığı var. Bir de düşünün tabii at bir makine değil. Her gün aynı performansı veremez. Ne bileyim ağrısı olur, sancısı olabilir. Kendi karakteri, duyguları, güçlü ve zayıf tarafları, kendi korkuları olan bir hayvan. Yarışmaya çok iyi hazırlanmış da olabilirsiniz aylar boyunca. Ama o gün, o dakika geldiği zaman beklemediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Atınız parkurda bir şeyden ürkebilir, bir şey olabilir, konsantrasyon bozulabilir. İşte o anda kendi planınızı, daha önce tasarladığınız planı zorla uygulamak yerine takım arkadaşınız olan atı hissedip gereğine göre karar vermeniz gerekiyor. İşte binicilikte zaten ustalık da biraz bütün emeği o birkaç dakikada görünmez hale getirebilmek, oraya sızdırabilmek de ten geçiyor bence.
5: Evet, evet. Çok çok güzel. Gerçekten öyle. Bir müzik arası vermek istiyorum izninle. Sen o birkaç dakikanın arkasında tabii yıllar süren emek, görünmeyen bir ekip. En önemlisi insanlığa arasında kurulan ilişki var. Bu hikayede onunla ilgili biraz belki de yani onu anlatmak açısından kıymetli olacak. Binicilikte bazı yarışlar yalnızca birincinin belli olduğu spor karşılaşmaları değil tabii. Bazen bir yarış insanların kendilerini, umutlarını ve hayallerini yükledikleri bir hikayeye dönüşüyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 17 Mart 1957'de Meksika'da yaşanmış. Sonora eyaletinde küçük sınır kenti Agua Perata'da. İki at karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Kaliforniya'dan gelen soylu yarış atı Relampago var. Diğer tarafta da köylülerin ve sıradan insanların büyük umut bağladığı küçük gri at El Mora de Cumpas var. Aslında El Mora bir tordillo, yani gri bir at. Ancak halk arasında ona Mora deniliyor. Yarışı iki attan sonunda yani şöyle söyleyeyim. El Mora ile Relampago'nun şöyle özellikleri var. El Mora kırsal emekçilerin ve sıradan insanların temsilcisi haline gelmiş. Halkın atı olarak görülüyor o günlerde. Rakibi olan Relampago ise Kaliforniya'da yetişmiş, varlıklı çevrelerin desteğini arkasına alan bir kesime simgeliyor. O nedenle kasabanın neredeyse tamamı bu yarışı izlemek için toplanıyor ve yalnızca paralarını değil, arabalarını, hayvanlarını, hatta bütün umutlarını El Mora'nın üzerine yatırıyorlar. Ama yarışı Relampago kazanıyor. İlginç olan bana göre bundan sonra yaşanıyor aslında. O gün yazılan corrido, yani halk ezgisi diyelim, halk balatı diyelim. Hı-hı. Kazananın değil kaybedenin adını taşıyor. Onun için de insanlar sonuçla değil de kendi içinde buldukları hikayeyi hatırlamayı seçmişler gibi. Hı-hı. Hatta aradan geçen yıllarda filmi çekildi bu hikayenin. İki atın hikayesi efsaneye düştü. Hala bu yarışlar onların adıyla devam ettiriliyor Amerika'nın güneyinde. Şimdi bu hikayeyi komple anlatan bir parça bu.
6: Çok daha güzel fazla hikayeymiş. Ben bu hikayeyi bilmiyordum. Çok da memnun oldum öğrendim sayemde.
5: Evet, çok çok teşekkür ederim. Merak edenler daha ayrıntısını da görebilirler internette. Çok eski bir Meksika efsanesi. Efsane değil aslında. Efsanevi bir yarış. Gerçek bir yarış. Şimdi gel istersen bu efsanevi yarışın ardından doğan Corrido'yu dinleyelim. Antonio Aguilar söylüyor. El Mora de Cumpas.

0: Evet, El Moro de Cumpas, Antonio Aguilar seslendirdi. Şimdi senin anlattığın yarışlara, engel atlama yarışlarına aşina olmayan dinleyicilerimiz için biraz soru sormak istiyorum. Bir parkur sırasında mesela at ürkebilir dedin, başka durumlarla karşılaşılabilir dedin. Zihinsel ve fiziksel olarak neler yaşanabilir, neler yaşanabiliyor? At ve binici bir engele yaklaşırken binicinin aklından neler geçiyor? Hep atı soruyorum ama.
1: Tabii bir şeyi anlattım. Bir müsabakaya hazırlık çok uzun zaman öncesinden başlıyor. Yarışma günü de yarışmadan önce, parkur başlamadan önce biniciler önce parkuru yürüyorlar. Mesafeleri adımlıyorlar. Atının fulesine göre manilerin aralarının biraz dar mı açık mı olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Nereden döneceklerini, nasıl bir ritimde bineceklerini kafalarında tasarlıyorlar. Bu yarışmadan önce binicilerin parkur için yaptıkları son hazırlık. Sonra start, artık atla parkura girdikten sonra start zilinden sonra her şey zaten işte bu 1-1,5 dakika içerisinde oluyor. Atın dengesi, ritmi doğru mu? Maniye mesafe nasıl, bir sonraki engel nerede, bunları hesaplamanız gerekiyor. Tabii ki tecrübe arttıkça bu hesaplamalar artık hissiyata dönüyor ve hissederek yapıyorsunuz. Kafanız her şeyi hesaplamaktan çok hissetmeye başlıyorsunuz. Burada zihinsel performans tabii ki çok önemli. O 1 dakikalık, 1,5 dakikalık konsantrasyon çok önemli. Bir engel devirdiğiniz zaman artık onu geride bırakmanız gerekiyor. Bir sonraki maniye taşımamanız gerekiyor. Çünkü birkaç saniye sonra zaten önünüze başka bir engel çıkıyor. Bunu zihninizde çözmeniz gerekiyor. Yani yarışma sahasına girip de start zili çaldıktan sonra zaten artık her şey, bütün yaptığınız çalışmalar geride kalmış oluyor. O 1,5 dakikalık zaman sizin zihinsel performansınızın en üst seviyede olması gereken zaman aslında.
0: Evet, evet, fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spor. Yani sonuçta bu tabii ki. Hatta belirli bir seviyeden sonra binicileri birbirinden ayıran en önemli unsur değil mi? Zihinsel taraf.
1: Tabii, çünkü aslında zaten fiziksel şartlarınızı zaten, artık bir atletseniz, bir sporcuysanız en iyi durumda tutmanız gerekiyor. Zaten hani onu artık konuşmamak lazım. Kendinize çok iyi
0: Evet.
1: bakmanız lazım. Gene o 1,5 dakikalık performansta en iyisini verebilmek için fiziksel olarak en iyi durumda olmanız gerekiyor. Atınızın da, sizin de. Ama fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spor. Bu doğru. Hatta dediğin gibi belki belli bir seviyeden sonra iyi binicileri birbirinden ayıran en önemli unsur aslında işin zihinsel kısmı. Parkur boyunca o anda kalmanız gerekiyor. Dediğim gibi demin bir hata varsa onu orada bırakmanız gerekiyor. Çünkü bir sonraki maniniz var daha önünüzde. Duygusal kontrol de çok önemli. Çünkü sizin gerginliğinizden, heyecanınızdan, stresinizden sadece siz değil, atınız da etkileniyor. At sizin nabzınızı, işte ellerinizden vücudunuzdaki gerilimi hissediyor. Dolayısıyla bu duygusal kontrol gerçekten çok önemli bir hal oluyor. Aslında atınızı yönetebilmek için o esnada önce kendinizi yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Tabii duygusal kontrol korkmamak, heyecanlanmamak değil. Çünkü korkmak ve heyecanlanmamak insanın doğasında var. Heyecanlanmadan olmaz. Ama yani üst seviyede biniciler de, yani milli takımda yarışsanız da bir baskı var, kazanmak isteği var, stres var. Yani düşünün, yani bir takım müsabakası koşuyorsunuz, son siz gidiyorsunuz müsabakaya, son maniyi hatasız atlamanız lazım ki takım kazansın. Bu aslında o birkaç saniyede çok büyük bir stres koyuyor size. Ama önemli olan bunu yönetebilmek ve bunu yönetip atınıza da bunu hissettirmemek. Tam tersi belki de, tam tersini yapmak ve siz ne kadar stresliyseniz atınıza aslında o anda daha da fazla güven vermek gerekiyor. Diyelim ki evet, fiziksel beceri belli bir seviyeye getiriyor sizi ama özellikle üst düzey sporda sakin kalabilmek, doğru karar verebilmek, işte hata yaptıktan sonra onu orada bırakabilmek, zihinsel olarak tekrar toparlanabilmek, bu becerileri göstermek iyi sporcuyu ve dolayısıyla bizim sporumuzda iyi bineciyi öne çıkartıyor.
0: Evet, gayet iyi anlattın. Biz de bunu öğrenmiş olduk bu şekilde. Binicilikle ilgili peki bu kadar konuşuyoruz ama düzeltmek istediğin yaygın yanlış kanılar var mı? Aklımda böyle bir soru var.
1: Var tabii çünkü binicilik çok çok iyi bilinen bir spor değil özellikle ülkemizde. Birçok yanlış kanı var. Yani bunların bir tanesi de işte konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi işte bütün işi at yapıyor, binici sadece üstünde oturuyor düşüncesi. Oysa dediğim gibi yani iyi biniciliğin ilginç tarafı şu, ne kadar iyi yaparsan işini dışarıdan o kadar az iş yapıyormuşsun gibi görünüyor. O sadeliğin arkasında yıllarca geliştirdiğin denge, zamanlama, kondisyon ve konsantrasyon var. O yüzden at yapıyormuş her şeyi gibi görünüyor ama aslında tam da öyle değil tabii ki. Bir diğer algı da biraz da üzücü bir şey tabii. Biricilik sadece zengin insanların, varlıklı insanların sporu algısı. Bu da çok doğru bir algı değil. Tabii ki çok üst düzeyde yapacaksan bu sporu iyi bir at lazım, pahalı bir at lazım ama maliyetli olabilir tabii ama spora başlamak için veyahut da yüksek seviye yapmadan da bu işi devam edebilmek için illa çok çok büyük imkanlara sahip olmak zorunda değilsin. Bir de tabii şu var, işte bu hükmetmek, ata hükmetmek algısı, binicilik sadece ata hükmetmek değil, onunla aslında bir ortaklık kurmak ve bir iyi bir ilişki kurmak üzerine dayalı
0: Evet.
1: bir spor.
0: Evet, sen tam iyi ilişki deyince esasında ben de biraz konuyu binicilikten başka bir yere götürmeye çalışacaktım ama önce şunu söyleyelim bence. Esasında binicilik sporunu ile ilgili tartışmalardan biri de hayvan refahı ile ilgili. Binici ile at arasındaki bağın öneminden bahsettik. Ancak bu aynı zamanda önemli etik sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Günümüz dünyasında bu çerçeveden, bu açıdan bakarsak iyi bir biniciliği nasıl tanımlayabilirsin?
1: İyi binicilik, iyi atçılık, iyi binicilik sadece teknik beceri veya sportif başarı ile tanımlanmamalı. Merkezde tabii her şeyden önce atın fiziksel ve zihinsel refahı olmalı. Yarışmaya biz karar veriyoruz. Sonuçta biz diyoruz ki yani biz işte şu atı alalım, binelim, müsabaka koşalım. Dolayısıyla aslında bunu biz ortağımızı biz zorluyoruz. Dolayısıyla da onun sağlığını korumak da bizim sorumluluğumuzda. Atın verdiği sinyalleri dinlemek gerektiğinde belki müsabaka hedeflerinizi geri plana atabilmek gerekiyor. Bence gerçek atçılık zaten kendi hedefinizle atınızın iyiliği karşı karşıya geldiği zaman atınızın iyiliğini seçmek olmalı. Sportif başarı sadece atın refahı ile birlikte elde ediliyorsa gerçek başarı değil. Etik sınır da çok açık. Performans hiçbir zaman atın sağlığının ve refahının önüne geçmemeli. Performans endişesi. Tabii bu konuda binicinin yanında antrenörüne, seyisine, veterinere, hakemlere, federasyona, kulüplere de çok büyük sorumluluk. Aslında bu yapının içinde olan herkese aynı sorumluluk düşüyor. At refahı sadece binicinin veya at sahibinin bireysel vicdanına bırakabilecek bir konu olmamalı. Binicilik kültürünün ve sporun kurallarının da merkezinde bulunmalı. Gerçi son zamanlarda EFE'yi yani Enternasyonel Binicilik Federasyonu son 10 yıllardır bu tip kurallarda birçok geliştirmeye gitti. Bu da iyi.

0: kariyerin boyunca atların refahına ilişkin standartlar hangi yönde gelişti? Hangi olumlu değişikliklere tanık oldun diye sorayım.
1: Bir kere bu endişe ciddiye alınması gereken bir endişe. Çünkü bu sorgulama bence sporu daha da iyi yerde getirir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Birçok kötü örnek olduğu gibi iyi örnekler de var bu sporumuzda. Ama geriye dönüp baktığım zaman yani benim en azından binicilik kariyerim boyunca refah anlayışı çok daha sistematik ve bilimsel bir yapıya dönüştü. Bu anda artık ata verdiğiniz antrenman yükünden dinlenme, beslenme, işte veteriner kontrolleri, kullandığınız ekipman, yaptığınız seyahat, birçok konuya daha bütüncül bakılıyor. En önemli değişikliklerden biri de aslında atın davranışlarını daha dikkatli okuyor olmamız olabilir. Örnek verecek olursam, eskiden işte inat denen, atın mukavemet eden, at mukavemet ediyor denilebilecek bir davranışın aslında altında atın bir yerinin ağrıması, korkması veya bir rahatsızlık duyduğu başka bir şeyin olabileceği artık daha fazla sorgulanır hale geldi. Bence en büyük gelişme buradaki kurallarda değil, kültürdeki gelişme bence. Veterinerlik de tabii ve spor biliminin de gelişmesi çok büyük fark yaratıyor. Bugün atların fiziksel durumlarını çok daha yakından takip edebiliyoruz. Sorunları daha erken fark ediyoruz, teşhis ediyoruz. Antrenman yöntemleri buna göre değişiyor. Daha bilimsel bilgiye dayanıyor. Aynı şekilde yarışmalarda veteriner kontrolleri, işte ilaç ve doping kuralları, ekipman kontrollerinin ve atı korumaya yönelik düzenlemelerin de geçmişe göre çok daha ciddi hale geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Ama en büyük değişiklik bence sadece kurallarda değil, kültürde olmalı. Kurallarla çünkü bir yere kadar kontrol edebiliyorsunuz ama insanların bunu benimsemesi gerekiyor.
0: Evet, çok güzel ifade ettin. Kurallar da değil, kültürde olmalı gerçekten de. Peki, rekabetçi başarının asla hayvan refah pahasına elde edilememesi, yani sağlamak için. Şimdi sen gerçi ifade ettin ama kulüplerin ve federasyonların da sorumlulukları var değil mi?
1: Tabii olmaz olur mu? Çünkü sonuçta şimdi bir kere bu sporu federasyonlar yönetiyor. Yani sporları federasyonlar yönetiyor. Kulüpler çok önemli bir nokta. Kulüpler çok önemli bir yer teşkil ediyor bu işte. Daha önce dediğim gibi atın refahı yani welfare'i yalnızca binicinin iyi niyetine veya onun kişisel yaklaşımına bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Doğru davranışı teşvik eden, yanlış davranışı da gerekirse cezalandıran, sınırlar koyan bir sistem ve kültür oluşması gerekiyor. Federasyonların sorumluluğu tabii ki kuralları belirlemek, kuralları koymak ve bunları taviz vermeden uygulamak. İşte veteriner kontrolleri, doping kuralları, ne ilaçlar kullanılabileceği, dediğim gibi kullanılan ekipman, atın yarışmaya uygunluğu gibi konularda standartların çok net olması ve takip edilmesi, kontrol edilmesi gerekiyor. Ama bana göre sadece kural koymak yeterli değil, dediğim gibi. Yani eğitimde her şeyde olduğu gibi burada da en az denetim kadar önemli. Binicilerin, antrenörlerin, seyislerin, hakemlerin, yani bu ekosistemde yer alan herkesin at refahı konusunda bilgilendirilmesi ve sürekli eğitilmesi gerekiyor. Bilim gelişiyor, bizim bilgilerimiz de değişiyor. Dolayısıyla bu ekosistemde olan herkesin güncellenmesi gerekiyor. Kulüplerin ise daha farklı bir rolü var bence. Örneğin İstanbul Spor Kulübü olarak biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü binici sporun, spor kültürünü federasyonun koyacağı kurallarla veya yönetmeliklerden önce kulüpte öğreniyor. Özellikle genç çocuklar, genç biniciler işte atla ilk ilişki, nasıl ilişki kuracağını, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu etrafta, kulüpte gördükleri kendilerinden yaşça büyük, tecrübeli abilerinden, ablalarından görüyorlar. Dolayısıyla bu kulüpte bir örnek teşkil eden ortam yaratılması gerekiyor. Sadece yarışmalarda değil, bizim kulübümüzde örneğin antrenmanlarda da bu konu çok yakından ve sıkı takip ediliyor. Biz binicilerimizi de zaten sürekli olarak değişen

0: kurallar hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Yani bunu bir kulüp kültürü olarak oturtmaya çalışıyoruz. Bizim kulübümüzün görevi yalnızca yarışma düzenlemek veya işte şampiyon biniciler yetiştirmek değil. Nasıl bir binicilik kültürünün gelecek nesillere bırakılacağına da biz karar veriyoruz aslında bir şekilde.
1: Evet, ben şimdi bu şeyden sonra esasında biraz İstanbul Atlı Spor Kulübü'ne gelmek istiyorum ama yine kısa bir ara verelim izninle.
0: Tabii.
1: Bugün dinleyeceğimiz ikinci parça senin önerin. Ogan'ın önerisi ve Aerosmith'in kariyerindeki en ikonik şarkılardan biri. Back in the Saddle, 76 yılında yayınlanan Rocks albümünün açılış parçası Back in the Saddle. Dinleyelim, sonra sohbetimize devam edelim. Back in the saddle again. Yine eğerin üstündeyim, yine işin başındayım veya hangisini tercih ederseniz.

0: Evet. Aerosmith'ten dinledik. Back in the Saddle. Şimdi İstanbul Atlı Spor Kulübü'ne biraz yavaş yavaş gelelim istiyorum. Bir kere çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine yönelik projelere önem verdiğinizi biliyorum. Senin tecrübelerine göre gençler atlarla temas kurarak ne öğreniyorlar, ne kazanıyorlar?
1: Yani ben bir pedagog veya psikolog değilim. Sadece tecrübelerimi aktarabilirim ama atlar çocuklarla bazı değerleri çocuklara bazı değerleri anlatarak değil yaşatarak öğretiyor aslında. Bir çocuk kendi isteğinin yanında başka bir canlının ihtiyaçlarını da düşünmeyi öğreniyor. Empati ve sorumluluk açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum bunun. At tabii aynı zamanda çok da dürüst bir öğretmen çünkü sabırsızsanız, gerginseniz bunu hemen hissediyor ve bunun karşılığını size hissettirebiliyor. Bir çocuk düşünün, kendisinden çok daha büyük bir hayvanla güven içinde iletişim kurabildiğinde bir özgüven kazanıyor bunun sonunda. Bizim için amaç daha önce de belirttiğim gibi sadece iyi binici yetiştirmek değil, sabırlı, işte empati sahibi, sorumluluk sahibi ve iyi at insanları yetiştirmek aslında. İstanbul Spor Kulübü olarak çocuklara yönelik projelere gerçekten çok önem veriyoruz ve önem vermemizin sebeplerinden de işte demin anlattığım gibi iyi at insanı yetiştirmek. Bizim için amaç şampiyonluk değil sadece. Tabii ki çok mutlu oluyoruz bincilerimiz iyi sonuçlar aldığı zaman ama milli sporcular yetiştirdiğimiz zaman ama her çocuğun da şampiyon olması gerekmiyor. Atlarla geçirdiği zamanın ona iyi bir insan olma yolunda bir şeyler katması da başlı başına çok değerli. Çocuk ata nasıl davranması gerektiğini öğrenirken aslında kendisinden daha güçsüz veya ihtiyaçlarını kelimelerle, sözlerle ifade edemeyen bir canlıya karşı nasıl davranması gerektiğini de öğreniyor. Sabır, güven gibi değerler böylece, sorumluluk gibi değerler böylece teorik olmaktan çıkıyor. Çocuklar bunu ufak yaşlarda yaşayarak öğreniyorlar.
0: Ya, bu soruyu özellikle şey için de sormuştum. Çocuklar zamanlarının çoğunu günümüzde dijital ortamlarda geçiriyor gibi bir yaygın algı var. Ama sizin sağladığınız bu imkanlar gençlerin özellikle atlarla ilgilendiklerinde ne gibi değişiklikler gözlemliyorsun peki? Gözlemledin mi? Kendi çocukların da var gerçi görmüşsündür diye düşünüyorum.
1: Gözlemliyorum tabii. Aslında spor genel anlamda bu iş için çok önemli. Yani bu işte sosyal medyanın beğenmediğimiz veya kötü taraflarından çocukları uzak tutabilmek için spor genel anlamda çok önemli. Ama bizde yani atta biraz daha farklı sonuçlar alabiliyoruz. Bir kere ilk değişiklik bizde çocukların bence yavaşlaması ve dikkatlerini toplamaları oluyor. Yani at sizden gerçekten orada olmanızı istiyor. O anda olmanızı istiyor. Bir ekran gibi, ne bileyim telefon ekranında YouTube'da bir şeyi sabırsızken daha hızlı dinlemek, izlemek veya işte ekranı kaydırıp başka bir şeye geçmek gibi değil. Orada olmanız lazım. Çocuk gözlemlemeyi ve sabretmeyi de sorumluluk almayı da bu şekilde öğreniyor. Bir de açık havada olduğunu düşünün bu işin. Yani gerçek ve kontrol edemediği bir çevrede atla temas ediyor. Teknolojiyi kötülemek istemiyorum tabii ama çocukların doğa ve canlılarla bağını kaybetmemesi de çok önemli. Teknoloji dünyayı çok hızlı gösteriyor. Atlarsa onlara böyle bir durmayı, beklemeyi, sakin kalmayı, dikkat etmeyi ve gerçekten görebilmeyi öğretiyor bence. Dediğim gibi at gerçekten o anda orada olmanızı sizden istiyor. Ekranı kapatayım, bundan vazgeçtim, işte öbür şeye geçeyim gibi olayı hızlandıramıyorsunuz. At hep orada ve sizin dikkatinizi ve ilginizi bekliyor. Onun kendi ritmi var. İşte yanına nasıl yaklaştığınız, ses tonunuz önemli, hareketinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bir süre sonra çocuk gerçekten bunu görmeyi ve gözlemlemeyi öğreniyor bence.
0: Evet, bir de özgüven konusunu sormak istiyorum. Genç bir binicinin atlarla etkileşim yoluyla korkularını ve kişisel zorluklarını aştığına tanık olduğun anlar oldu mu?
1: Tabii, kesinlikle. Çünkü şimdi özgüven, yani ben kendi hayatımda da bunu yaşadım tabii ki. Şimdi çocuklarda da gözlemliyorum. Bir kere binicilik çocuğa sen yapabilirsin demek yerine gerçekten yapabildiğini gösteriyor. İlk başta düşünün, ata yaklaşmayı, kendinden çok daha büyük bir hayvana yaklaşmaktan çekinen bir çocuk zamanla işte onunla iletişim kuruyor. Sonra tek başına ona binebilmeye başlıyor. İşte sonra engel atlamaya başlıyor. Belki müsabaka koşuyor vesaire. Bu bir başarı duygusu yaratıyor. Bunun pek çok örneğine tanık oldum. Buradaki önemli ders şu belki de, yani cesaret korkmamak değil, korkuyu yöneterek devam edebilmek. Bilinciliğin kazandırdığı özgüven de bence, yani hiçbir şeyden korkmam, ben çok cesurum değil de korksam da üstesinden gelebilirim hissiyatı.
0: Evet. Atlı sporla devam etmek istiyorum zamanımızı iyi değerlendirmek için. İstanbul Atlı Spor Kulübü 70 yıllık bir geçmişe sahip olarak önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Türk biniciliğin en köklü kurumlarından biri. Bu geçen süre boyunca spor başarının yanı sıra anlattığımız gibi aslında sosyal sorumluluğa da önem veren bir kulüp. Bir spor kurumu açısından bakarsak rekabetin ötesinde düşünmesi neden önemli? Bunun ötesinde kulübün Türk binicilik sporunun gelişimindeki yerini de tabii sormak istiyorum. 70 yıllık bir miras çünkü. Bugün için ne ifade ediyor? Hepsine bir bakış gerçekleştirdiğin zaman.
1: Yani şöyle genel bir bakış istiyorsan, birincisi İstanbul Spor Kulübü Türk biniciliğinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bence en önemli lokomotiflerinden bir tanesi. İşte 1956 yılında kuruldu kulübümüz. Bu sene 70. yılını kutluyor. 70 yıl önce kurulmuş. Demek ki aslında bu da tam Türkiye'de sivil biniciliğe geçişin başladığı döneme denk geliyor. Bizim kulübümüz 70 yıl boyunca işte yalnızca yarışmalar veya işte organize ettiği organizasyonlarla bir spor kulübü olmadı. Türk biniciliğinin gelişimine, binicilerin yetişmesine, özellikle de Türkiye'de sivil binicilik kültürünün oluşmasına çok önemli katkılar sağladı. İstanbul Spor Kulübü olarak tabii ki sportif başarı bizim için çok önemli. İyi biniciler yetiştirmek, genç sporcular, işte milli sporcular yetiştirmek. Ama bir spor kulübünün topluma karşı da sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Özellikle bizim gibi atlarla ve doğayla iç içe olan bir kurumun çocuklara ve gençlere ulaşabilmesi çok değerli. Belki hayatta hiç ata dokunmamış bir çocuğa atla tanıştırmak, ona hayvan sevgisini ve sorumlulukları, bu empatiyi yaşatabilmek bizim için gerçekten önemli. Bizim İstanbul Spor Kulübü dediğim gibi Türkiye'de biniciliğin lokomotifi. Özellikle sivil binicilik, ki bu dünyada savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada aslında binicilik sivilleşmeye başladı. Türkiye'de de yine savaş sonrasında denk geliyor, İkinci Dünya Savaşı sonrasında denk geliyor. Ve bizim kulübümüz burada, bu işte Türkiye'nin öncülerindendi. Bugün geldiğimiz noktada tabii sadece sportif sportif faaliyetlerde de kalmıyoruz. Sosyal sorumluluk da, sosyal sorumluluk projeleri de bizim için önemli yer teşkil ediyor. Kulübün sahibi olduğu imkanları, işte bilgi, birikimi, atların insanlar üzerindeki olumlu etkisini toplumla paylaşmak kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası. Şimdi 70. yılımızdayken geçmişe tabii büyük bir gururla bakıyoruz ama bir yandan da önümüzdeki 70 yılda nasıl bir kulüp, 70 yılda nasıl bir kulüp bırakacağız diye de çalışıyoruz aslında.
0: Evet. Senin anlattıklarından gayet iyi anladık. İstanbul Atlı Spor Kulübü çevre bilinci, hayvan hakları, gençlerin gelişimi, birçok konuda girişimleri destekleyen bir kulüp. Ama biraz daha spesifik olarak bu girişimlerden, projelerden bahsetmek ister misin? Bu projelerin binicilik sporun değeriyle bağlantısı hakkında neler söylenebilir?
1: Tabii, yani biz dediğim gibi sosyal sorumluluk projeleri başlığı altında birçok aktiviteler yapa geldik bugüne kadar. Özellikle çocuklara yönelik projelere çok önem veriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız için ücretsiz atlı terapi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çocukların atlarla temas ederek işte fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Okullardan çocukları kulübümüzde ağırlıyoruz. Belki hayatlarında ilk kez bir atla tanışmalarını sağlıyoruz. Görme engelli çocukları atlarla buluşturduğumuz çalışmalarımız oldu. Bunları bazı belediyelerin katkılarıyla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz tabii bir kulüp olarak her yere ulaşamıyoruz ama işte ulaşabilecek, bize bu çocukları ulaştırabilecek belediyelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Pony kulübümüz bu, tabii bu anlayışın önemli bir parçası. Burada çocuklara yalnızca atmayı değil, işte atın bakımını, ona karşı sorumlulukları, ekip çalışmasını ve başka bir canlıya saygı göstermeyi de öğretmeye çalışıyoruz. Bizim kulübümüzün lokasyonu da bu açıdan aslında bize bir avantaj sağlıyor, kolaylık sağlıyor. Biz Maslak'tayız biliyorsun. İstanbul'un merkezi sayılabilecek bir yerde. Bir vaha aslında bizim kulübümüz. Ama bu kolay ulaşabildik de sağlıyor. Daha fazla çocuğa ulaşmamıza da yardımcı oluyor. Çevre konusunda da benzer bir yaklaşımımız var. Kulüp olarak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Karbon ayak izinin azaltılması, işte yeşil kulüp uygulamalarının geliştirmesi de hedeflerimiz arasında. Bütün bunların bilincilikle çok doğal bir bağlantısı var tabii. Yani bir çocuğa ata saygı duymayı öğretirken aslında canlıya saygıyı, atın bakımını öğretirken sorumluluğu, işte doğanın içinde spor yaparken de çevre bilincini öğretiyorsunuz bir yerde. Dolayısıyla bizim için mesele yalnızca daha fazla insanın bilincilik yapabilmesi değil, bilinciliğin taşıdığı değerleri de daha fazla insanla paylaşabilmek.
0: Evet, iyi ki varsınız. Şimdi şöyle bir şey, ben tabii programla da biraz ilişki kuruyorum aklımda. Binicilik insanlarla doğa arasında özellikle doğrudan bir bağlantı kuruyor, bu kesin. Binicilik sporunun işte peyzajlar olsun, ekosistemler olsun ve çevreye karşı sorumluluk konusunda farkındalık yarattığını düşünüyor musun?
1: Tabii kesinlikle bir farkındalık yaratıyor. Yani aslında binicilik sizi doğayla yalnızca gözlemci olarak değil, onun bir parçası olarak ilişki kurmaya zorluyor. İşte mevsimleri, hava koşulları, çevredeki değişimleri daha yakından takip ediyorsunuz. Çünkü bunların hepsi atınızın yaşamını ve sağlığını da etkiliyor. Bu yüzden at refahı ile de çevrenin korunması birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil. Doğrudan ilişkili. Binicilik insana çok temel bir şey hatırlatıyor. Doğa bize ait değil. Biz doğanın bir parçasıyız. Atlarla yaşadığımızda bu teorik bir çevre bilinci olmaktan çok günlük hayatın bir gerçeğine dönüşüyor bu iş.
0: Bizim programda hep konu geliyor, iklim değişikliğine dayanıyor. İklim değişikliği ve çevresel bozulma toplumun her yönünü etkiliyor biliyorsun. Bu değişiklikler binicilik camiasında da hissediliyor mu?
1: Yani iklim değişikliğini her yerde hissediyoruz. Tabii ki binicilik camiasında hissediyoruz. Atlar aslında çok büyük, gösterişli hayvanlar olmasına rağmen çok hassas hayvanlar. Bu aşırı sıcaklar, ani iklim değişiklikleri, işte kuraklık atları gerçekten etkiliyor, kötü etkiliyor. Tabii bu iklim değişikliği dolaylı olarak işte bizim çalışmalarımızı da etkiliyor. İşte sıcak günlerin sayısı artıyor. İşte ona göre atlarınızı daha idareli kullanmanız, daha dikkatli kullanmanız gerekiyor. Onlara daha iyi bakmanız gerekiyor. Bu ani hava değişiklikleri dediğim gibi atların sancılanmasına yol açabiliyor. Onun için beslenmesini kontrol etmeniz gerekiyor. Maalesef iklim değişikliğinin bizi de iyi etkilemediği ortada.
0: Peki, geleceğe bakalım son dakikalarda. Türkiye'de binicilik sporu için ne gibi zorluklar ve fırsatlar görüyorsun? Önümüzdeki yıllar içinde en çok hangi gelişmeleri görmek istersin diyelim?
1: Ben şimdi Türkiye'deki biniciliğin geldiği noktada avantajlar ve dezavantajlar bir arada oluştu. Tabii riskler ve fırsatlar da diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de binicilik son zamanlarda sayısal olarak gelişti. Bu ne demek? At sayısı ve binici sayısı son belki 10-20 senede çok arttı. Fakat bu kaliteyi beraberinde getirdi mi? Ondan emin değilim. Bazı çok iyi binicilerimiz var. Avrupa'da yaşıyorlar. Şimdi Avrupa'dan bizim coğrafi olarak uzak olmamız, bu işin kalbi olan, sporun kalbi olan Avrupa ülkelerinden uzak kalmamız bizi biraz ister istemez geride bırakıyor. Birkaç tane çok iyi binicimiz var. Onlar o ekosistemde, Avrupa'da yaşıyorlar ve o ekosistemde kendilerini geliştiriyorlar. Fakat onların gelişmiş olması, onların çok iyi sonuçlar alıyor olması Türk biniciliğini geliştirmiş oluyor mu? Ben hiç sanmıyorum. Bence şu anda yaşadığımız bir problem binicilikte sayının artmasıyla beraber kalitenin artmamış olması, aynı oranda artmamış olması. Bu da gene eğitime dönüyoruz. Yeteri kadar, yeteri sayıda iyi antrenör, kaliteli antrenör olduğunu düşünmüyorum. Geleceğe yönelik önümüzdeki yıllarda ne gelişme görmek istediğimi sordun. Daha eğitimli, daha çok sayıda iyi eğitimli antrenör olması şart ki bu antrenörler iyi biniciler yetiştirsinler.
0: Peki son bir soru sormak istiyorum. Biraz kapsamlı olabilir ama yıllarca binici oldun, yarışmacı, şu anda bir kulüp liderisin. Atlar sana bugün hala ne öğretiyor diye sormak istiyorum. Bir de atların dünyasından baktığın zaman hiç at binmemiş insanlara önerilerde bulunmak ister misin diye sorularımı tamamlamak istiyorum.
1: Yani atlar bana hala ne öğretiyor? Atlar bana herhalde öğrenmenin hiçbir zaman bitmeyeceğini öğretiyor. Çünkü işte yıllarca at bindim, çeşitli atlara bindim, müsabakalar koştum, milli takım koştum. Ama hiçbir zaman tamam öğrendim diyemedim. Çünkü karşınıza yeni bir at çıkıyor ve onu tanımaya çalışıyorsunuz, onu tanımak zorundasınız. Onu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir zaman burada oldum diyemiyorsunuz. Öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorsunuz. At binmemiş insanlara önerilerde bulunmak ister misin? İsterim tabii. Yani işte bir kere at binmelerini öneririm. Ama aslında at binerek yaşayacakları şeyleri deneyimlemelerini isterim. Yani biraz yavaşlamalarını, işte gerçekten dinlemelerini, atların yani atlarla temas edip sabrı ve doğru zamanı beklemeyi, güveni, karşılıklı güveni öğrenmelerini tavsiye ederim. Tabii bu herkes için mümkün değil ama dediğim gibi seninle sohbetimizin başında da sadece en üst seviyede bu sporu yapmak gerekmiyor. Atlarla tanışmak, temas etmek için o kadar büyük imkanlara da sahip olmaya gerek yok. Bir kulübe gidebilirler, atlarla vakit geçirebilirler. Ve bu tecrübeyi edinebilirler. Çünkü bu ilişki bence dünyanın en güzel şeyi.
0: Evet, bugün İstanbul Binicilik Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, milli binici ve eski Türkiye Engel Atlama Şampiyonu Ogan Sengel ile biniciliğin sadece bir spor olmadığı, hayvanlara saygı, doğa ile bağ ve topluma hizmetin kesiştiği bir nokta olduğunu konuştuk. Ogan, bize katıldığın ve bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğin için.
0: Evet, bir programın daha sonuna geldik. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.
2: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.

Caz Miras. Pop'tan Bop'a asırlık repertuar. Hazırlayan ve sunan Cünort.

Merhabalar, burası 95.0 Açık Radyo. Caz Miras programına hoş geldiniz. Ben Cinort. Açık Radyo için daha önce Bu Yaka, Numune Hastanesi, Dikenli Tel ve Sefer Tası programlarını hazırlayıp sunmuştum. Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından tekrar Açık Radyo'da evde olmak çok güzel. Öncelikle daha önce bu gün ve saatte yayınlanan sevgili Hülya Tunçağ'ın şahane programı Caz Orkestrası için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Caz Miras standartlar üzerine, caz standartları üzerine bir program olacak. Kimilerinin geçmişi 100 yıla dayanan bu şarkıların öyküleri ve versiyonları yer alacak. Şu an altta Amerikalı ünlü enstrümantal grup The Ventures çalıyor. Dünyanın en çok enstrümantal plak satan grubu. Jazz, pop, rock, soul şarkıları, klasik eserler, film, dizi müzikleri, kariyerleri boyunca binlerce şarkıyı reverb'li gitarlarıyla, stereo kayıt oyunlarıyla, easy listening, space age, surf tarzlarıyla yorumladılar. 60'larda elektro gitar satışlarını şahlandırdılar. Çaldıkları şarkı ise bir jazz standardı. 36 tarihli Hollywood filmi Swing Time için yazılmış. Bestesi Jerome Kern, sözleri Dirty Fields'a ait The Way You Look Tonight. Baz aldıkları versiyonsa The Leatherman'in 1961'de Capitol Records'la anlaştıktan sonra ilk çıkardığı Billboard Hot 100 listesinde 13 numaraya kadar çıkan single'ları The Leatherman ve

Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow. Just thinking of you and the way you look tonight. The Ventures ardından da Leatherman'den dinledik. Çoğunluk bu şarkıyı All Blue Eyes lakaplı Frank Sinatra'dan biliyor. Benim ise ilk aklı başında tanışmam Roxy Müziğin biricik Brian Ferris'in 99 tarihli cover albümü As Time Goes By ile olmuştu. Birçok eleştirmen bence süper olan bu albüme burun kıvırmış. Albümün swing etmediğini, Brian Ferry'nin yorumlarının sanki aynı şarkıları yıllardır söylemekten bıkmış salon şarkıcıları gibi olduğunu söylemişler. Bu şarkıları dinlemeye doymadık mı diyenler çıkmış. Ama şarkıların çoğu o zaman benim için çok yeni ve tazeydi. Çeşitli müziklerin içine girmiş çıkmış ama caz ve Amerikan songbook repertuarına daha yeni dalıyordum. Belki de bu standartların sürekli seslendirilmesinin böyle bir faydası var. Ben de bu sayede caza dalmış oldum. Sinatra'da 1943'te biraz daha baygın bir versiyonunu seslendirdiği şarkıyı 1964'te kendi plak şirketi Reprise Records'tan çıkardı. Days of Wine and Roses, Moon River ve diğer Oscar kazanmış şarkıları söylüyor. Albümünde yeniden yorumlamıştı. Orkestrasyonunu yapan Nelson Riddle da birçok film müziğinin yazarı, birçok çok satan albümün aranjörü, müzik direktörü. Riddle'la Brian Ferry'nin albümünün ortak bir yanı da var. Jazz çağında geçen 1975 yapımı The Great Gatsby'nin müziklerini Riddle yapmış. 2013 tarihli yeniden yapımının müziklerinde ise birçok şarkıda Ferry'nin albümünün müzikal direktörü Colin Good ve oluşturduğu Brian Ferry Orkestrası yer almış. Önce Brian Ferry'den ardından da Frank Sinatra'dan The Way You Look Tonight dinleyelim.

Evet, çok tatlısın. Sıcacık gülümsemen ve yumuşacık yanaklarınla. Yapacak bir şey kalmıyor bana bu geceki halini ve seni sevmekten başka. Şarkıların sözlerini Türkçe'ye çevirerek sunan Sezen Cumhur Önal'ın anısını yaşatayım istedim. 1999 yılından Brian Ferry ve 1964 yılından Frank Sinatra'nın The Way You Look Tonight yorumlarını dinledik. Açık Radyo'da pop'tan bop'a, asırlık repertuardan caz standartlarını ele aldığımız Caz Miras programındasınız. Şimdi daha da geriye şarkının yapıldığı 1936 yılına gidelim. Artık her şeye rahatlıkla old school deniyor. Ama şarkının bestecisi Jerome Kern hakikaten old school bir abi. 1885 doğumlu. Filmlere ve özellikle Broadway oyunlarına bol bol müzik bestelemiş. Smoke Gets in Your Eyes, All the Things You Are, The Song Is You ve daha neler neler. The Way You Look Tonight'ı beslediğinde artık olgunluk döneminde. Caz çağında görkemli günleri başlamış. Swing artık tamamen patlamış. Salonlar, orkestralar, danslar herkesin hakkını almış durumda. Üç lafın ikisi swing. Bir şeyin satmasını istiyorlarsa adında illaki swing geçiriyorlar. Bu olay zaten Amerika'da eğlence endüstrisinde oldukça yaygın. Surf müziğin patladığı dönemde blues gitar devi Freddie King'in Let's Hide Away albümü başta pek satmayınca gün batımında deniz kıyısındaki surfçilerin yer aldığı bir kapakla Freddie King Goes Surfing ismiyle albümü yeniden basmışlardı ve sonuç Kawabunga. Neyse şarkının bestelendiği filmin adı da biraz bu yüzden Swing Time. Müzikal komedi tarzındaki filmde Fred Astaire'in başrol paylaştığı kişi Ginger Rogers. Astaire'in oynadığı Lucky karakteri evlenmek üzere olan kumarbaz bir dansçı. Evlenince de dansı bırakacak. Dans kumpanyasındaki diğer arkadaşları bunu istemiyorlar ve komik komik şeyler yaparak evlenmesine mani olmaya çalışıyorlar. Lucky de zaten bu sırada Rogers'ın oynadığı diğer bir dansçı karakter Penny'ye aşık oluyor. Şarkının çaldığı kült sahnede Penny saçlarını yıkamak için banyoda. Lucky gidiyorum ben deyip çıkacakken piyanonun başına oturuyor. Ginger Rogers o zaman için alışılmadık bir şekilde pek zarif görünmüyor seyircilerin gözüne ama sempatik geliyor. Alışılmadık bir şekilde saçlarını şampuanlarken Fred Astaire de şarkıyı çalıp söylüyor. Şarkının söz yazarı Dorothy Fields, besteci Jerome Kern ona şarkıyı ilk çaldığında çok etkilenmiş ve dakikalarca ağlamış söylediğine göre. Eleştirmenler ise şu eleştirmenler başta şarkıyı beğenmemişler ama film izlenme rekoru kırarken şarkı da bir numaraya oturmuş ve eleştirmenleri susturmuş. Yine eleştirmenlerin Definitive Swing Piyanisti lakabını taktığı Teddy Wilson ki kendisi beyazlarla karışık çalan ilk siyah müzisyenlerden ki bu beyazlar da swing kralı Benny Goodman ve modern davulun babası Gene Krupa. Neyse Teddy Wilson şarkının yarattığı rüzgardan faydalanmak istiyor ve yaklaşık çıkışından 10 hafta sonra koluna henüz 21 yaşındaki Billie Holiday'i, Lady Day'i takıp stüdyoya sokuyor. Şarkının temposunu hızlandırıyor ve sadece yarısını vokale ayırıyor. Genelde Lady Day'in söylediği şarkılar bir şekilde onay alır ve diğer şarkıcılar da onu hemen repertuarlarına alırlarmış. Ama belki henüz genç olduğundan böyle bir etki oluşmamış ve The Way You Look Tonight yaklaşık 10 yıl kadar hiçbir önemli şarkıcının repertuarına girmemiş. Çok konuştum hemen bu iki yoruma geçelim. Önce Fred Astaire Swing Time filmindeki orijinal versiyonuyla ardından da Teddy Wilson orkestrasıyla Billie Holiday ve The Way You Look Tonight.

Fred Astaire ve Billie Holiday'den dinledik. The Way You Look Tonight. Programın neredeyse yarısına geldik ve hala hakiki caz dinlemedik diye umurdananlar var. Bunu hissediyorum ama biraz daha sabredeceğiz. Amerikalı yazar, eleştirmen ve müzisyen Ted Gioia sağ olsun bir sürü harika kitabının yanında bir de Caz Standartları diye bir kitap yazdı. Ben de programı hazırlarken ondan layıkıyla faydalanıyorum. Bestoji Jerome Kern'ın gerçekten old school olduğunu söylemiştim. Tedavi de aynı şekilde söylüyor. 30'larda caz çağı ve swing modasından inceden nemalanan Jerome daha yakın zamana kadar 20'lerde caz orkestralarının şarkılarını bozmalarını durdurmak için kendi çapında bir Haçlı seferi başlatmış. Caz müziğinde özgün ya da Amerika'ya ait hiçbir şey olmadığını iddia etmiş. Aradan çok zaman geçmedi. Büyük depresyon sona erdi. Müzisyenlere swing'den gına geldi. Dinleyiciler için kendi gönüllerince modern bir müzik yapmaya başladılar. Bebop. Bebop stili davulun mucitlerinden Kenny Clook Clark. Biz yaptığımız müziğe hiçbir zaman bebop demedik, caz da demedik, çağdaş müzik yapıyorduk dese de Thelonious Monk bebop ismini ben buldum. Sonradan standart olan 52nd Street Team'in ilk adı bebop'tır diyor. Adı neyse, her neyse, kim ne derse oyunu baştan yazan bir müzik oldu bebop. 30'larda ve 40'larda New York şehri caz dünyasının başkentiyken bir taksi çevirip şoföre caddeye dediğinizde sizi Thelonious Monk'un da şarkısı olan 52. caddeye götürürdü. Müzisyenler, caz tutkunları, üniversite öğrencileri, büyük iş adamları ve hipsterların yan yana olduğu hiç uyumayan cadde 52. caddeydi. Cazın sıcak servis edildiği mekanların hepsi buradaydı. Müzisyenler bir yandan kendi standartlarını yaratırken bir yandan da klasikleşmiş pop melodilerini, filmlerin, müzikallerin sevilen şarkılarını çalmaya devam ediyorlardı. Ama nasıl? Gaddarca, acımasızca, canını okuyarak. Bu cana okumalardan 1945'te rahmetli olan Jerome Kern'ın kemiklerini sızlatacak iki kayıt dinleyeceğiz önce. Dünyanın en güzel öten kuşu Charlie Bird Parker'ın 1948 Temmuz'undan hayli dandik amatör bir kayıt gelecek önce. Mekan yine 52. caddedeki Onyx kulübü. Yanındaki olan şüphelilerden bazıları davulda death metal hızıyla çalan Max Roach, piyanoda Duke Jordan, trompette Miles Davis ve basta Tommy Potter. Kayıt gerçekten çok kötü ama Bird'ün The Way You Look Tonight yaklaşım açısından dinlenilmesi şart gibi geliyor. Ardından da aynı kadronun 47 Aralık'ında Detroit'te Savoy için kaydettiği ve muhtemelen telif vermemek için de küçük değişiklikler yaparak adını Claustons koydukları meşhum şarkı gelecek.

Açık Radyo'da Caz Miras programındasınız ve Kanlı Kavak stüdyolarından yaptığımız yayının sonlarına yaklaşıyoruz. Charlie Parker ve arkadaşlarından dinledik bu kez iki tane şeytani The Way You Look Tonight yorumunu. Aslında Batı yakasına gidip oradan örnekler çalmak istiyordum. Chet Baker ve Stan Getz'in de çok sevdiğim bir canlı versiyonu var ama Doğu yakasında kalalım. Thelonious Monk ve Sonny Rollins parçayı 1954'te New Jersey'de Rudy Van Gelder stüdyolarında kaydetmişlerdi. Basta yine az önce dinlediğimiz Tommy Potter var. Davulda da Art Taylor onlara eşlik ediyor. Ardından da ara vermeden başka bir efsane hızdaki kayda gideceğiz. Küçük dev Johnny Griffin'in Blue Note'daki ikinci kendi adına kaydı. Johnny Griffin Volume 2 A Blowing Session ismiyle de geçiyor. 8 Nisan 1957'de kaydedilip bir sene sonra çıkmış. Gerçekten acayip bir kadro var albümde. Davulda bu kez Art Blakey, basta Paul Chambers, piyanoda Wynton Kelly ve esas üfleyenler gerçekten bir acayip. Önce Johnny Griffin'in, en hızlı saksafoncu Johnny Griffin'in girişiyle başlıyoruz ve sonra kareleri sevmeyen yuvarlakların hastası Hank Mobley'den bir hızlı korusu gelecek. Arkasından trompette başka bir efsane Lee Morgan giriyor ve John Coltrane'den bir solo geliyor. Ardından tekrar Johnny Griffin, bu kez Art Blakey ve Wynton Kelly ile küçük atışmalar yapıp session'ı bitiriyorlar.

With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Değil de, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım, kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım sözleri daha uygun gibi geliyor özellikle bu son dinlediğimiz Johnny Griffin ve Üflenti Çetesi'nin versiyonuna. Gerçekten bu ne sürat, bu celal. İngilizce breakneaking denen bir tempoda çalınmış. Muhteşem bir kayıttı. Önceki kayıt 1953'ten, sonraki de 1957'dendi. Aslında bir 10 yıl sonrasından, 60'ların sonundan da çalmak istediğim bir kayıt. Organ mafyası muhteşem Jimmy McGriff'ten gelecekti. Onu artık meraklısı bulur dinler. The Way You Look Tonight albümün de adı. Programın sonunda bir 10 sene sonraya daha gidiyoruz ve 77'de kaydedilip 78'de yayınlanan My Mother's Eyes albümündeki versiyona dalıyoruz. Başka bir zaman, başka efsane müzisyenler. Davulda İdris Muhammed, gitarda Pittsburgh'in gururu Funky Jimmy Pounder, tuşlu çalgılarda önüne geleni tuş edebilecek kapasitedeki Sonny Phillips ki sol albümleri yanında sol caz ve caz funk severlerin bayılacağı Ivan Buckley Jones, Rusty Bryant, sonra Melvin Sparks gibi isimlerin albümlerinde çaldı. Bass'ta Rufus Reed ve saksafonda 70'lerde Prestige ve Musicos'tan çıkan inanılmaz albümlerin tenoru Charles Ireland, Charles Kynard, Johnny Hammond Smith ve Caesar Fraser'ın Killer albümlerinin tenoru Houston Pearson ve vokalde de kıymetli eşi Garp Bülbülü Etta Jones var. Lovely, Never Ever Change, Keep That Breathless Charm, Won't You Please Rearrange It, 'Cause I Love You, Just The Way You Look Tonight dinledik. Caz mirasın ilk programı, pop'tan pop'a asırlık repertuarın ilk durağında. Ben Cunort, haftaya yeniden görüşene kadar hoş kurdun, hoş sırtlanın, hoşça kalın.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Çalışkan, Mavi Çalışkan ve Alper Can Kılıç'a teşekkür ederiz.
11: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bu hafta programa Spider, John Corner ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir blues ile başladık. Ramblin' Blues. Bu şarkı 1963 tarihli Blues, Rags and Hollers albümünde yer alıyordu. Son iki haftadır blues'un en büyük efsanelerinden birinin Robert Johnson'ın peşi sıra Mississippi Deltası'nın tozlu yollarında dolaştık. Kavşaklarda şeytanla yapılan o meşhur pazarlığın söylencesini dinledik. 27 yıllık bir ömre sığan 29 şarkının geçen 88 yılda nasıl koskoca bir müzik tarihini değiştirebildiğine tanık olduk. Ve bugün takvim bize müzik tarihinin küçük ama olağanüstü tesadüflerinden birini gösteriyor. Robert Johnson 16 Ağustos 1938'de öldü. Spider John Corner ise yalnızca 15 gün sonra 31 Ağustos 1938'de dünyaya geldi. Elbette bu yalnızca bir tarih rastlantısı. Robert Johnson Corner'a gitarını bırakmadı. Yolları hiç kesişmedi ama insan müzik tarihine biraz şiirle bakınca düşünmeden edemiyor. Sanki Mississippi'de genç bir adam gitarını yol kenarına bırakmış ve 15 gün sonra Amerika'nın başka bir köşesinde başka bir çocuk dünyaya gelmiş. Yıllar sonra o çocuk da eline gitarını alacak. Led Belly'yi, Woody Guthrie'yi, Blind Lemon Jefferson'ı, Memphis Minnie'yi, eski çalışma şarkılarını ve Ragtime'ı dinleyecek. 78 devirlik plaklardan gelen o çizik, kırık, uzak sesleri kendi zamanına taşıyacaktı. Ama onları taklit ederek değil, bozarak, eğip bükerek, kendi ritmini ve mizahını ekleyerek. Robert Johnson'ın karanlık kavşaklarından çıktık. Şimdi yolumuz kuzeye, Minnesota'ya, Minneapolis'in kahvehanelerine, küçük folk kulüplerine ve 1950'lerin sonu ile 60'ların başında Amerika'yı değiştirmeye hazırlanan genç müzisyenlerin arasına uzanıyor. Ve o kalabalığın içinde uzun boylu, incecik, uzun kolları ve bacakları yüzünden arkadaşlarının Spider, örümcek diyeceği bir adam var. John Corner. Bugün 31 Ağustos. Corner yaşasaydı 88 yaşına girmiş olacaktı. Babil'den sonra da bu hafta Spider John Corner'ın hikayesini anlatıyoruz ama önce bir şarkı dinleyelim. Dinleyeceğimiz şarkı demiryolu işçilerinin ray döşerken ve rayları hizalarken kullandıkları çalışma ritimlerinden doğmuş eski bir iş şarkısı. Corner bu şarkıda nereye baktığını gösteriyor. Müziğin stüdyodan çok önce var olduğu yere, işe, bedene, ritme ortak sesi. Bu kayıt da 1963 tarihli bir kayıt. Geleneksel Led Belly repertuarından uyarlamış bu şarkıyı Spider, Spider Ray ve Glover üçlüsünden dinliyoruz. Leaning Track. Oh boys, is you right? Don't go any right. All I hate about land and train. These are

Spider John Connor'ın hikayesine gitarla başlamak aslında biraz yanıltıcı. Çünkü çocuk John'ın aklında gitar yoktu, uçmak vardı. 31 Ağustos 1938'de Rochester, New York'ta doğdu. Uçaklara merakı genç yaşta başladı. 1956'da Minnesota Üniversitesi'ne geldiğinde hedefi havacılık mühendisliği okumaktı. Yani hayat başka türlü ilerleseydi, bugün onu bir folk blues müzisyeni olarak değil, belki bir uçak mühendisi olarak hatırlayacaktık. Ama üniversite yıllarında başka bir dünya açıldı önünde. Woody Guthrie kayıtları, folk derlemeleri, eski blues plakları ve bir gitar. Corner'ın mühendislik merakı hiçbir zaman bütünüyle kaybolmadı. Sonraki yıllarda teleskoplarla, teknelerle, kendi yaptığı araçlarla uğraşmayı sürdürdü. Fakat hayatın ana yolu çoktan değişmişti. Bir süre deniz piyadelerinde görev yaptı. Ardından 1959'a gelindiğinde yeniden Twin Cities çevresindeydi ve artık folk müziğinin peşindeydi. Minnesota Üniversitesi yakınlarındaki Dinky Town bölgesi o yıllarda küçük ama kaynayan bir kültür alanıydı. Kahvehaneler, öğrenciler, beat kuşağının etkileri, şiir, politika, ucuz kahve, ucuz şarap ve saatler süren müzik. Birisi Led Belly plağı buluyor, öteki Woody Guthrie'yi getiriyor. Bir başkası eski bir blues 78'liği çıkarıyordu. Şarkılar kitaplardan değil, çoğu zaman birbirlerinin ellerinden öğreniliyordu. Corner da o dünyanın içine girdi ve orada daha henüz efsane olmayan başka bir gençle karşılaştı. Kimdi bu genç? Bir şarkı daha dinleyelim ve sonra devam edelim isterseniz. Old Smokey, Spider John Corner'dan dinliyoruz.

Minneapolis 1959'un sonları 1960'ların başı. Minnesota Üniversitesi'nin hemen çevresindeki Dinky Town. Ucuz apartmanlar, kitapçılar, kahvehaneler, öğrenciler, şairler, gitarlar ve gecenin bir vakti birkaç dolara alınmış şarap şişelerin çevresinde birbirlerine şarkı öğreten genç insanlar. Oradaki önemli buluşma noktalarından biri Ten O'Clock Scholar adlı küçük bir kahvehaneydi. John Corner burada gitar çalıyordu. Bir gün içeri Hibbing'den gelmiş, üniversiteye yeni başlamış başka bir genç adam girdi. Adı Robert Zimmerman'dı. Kendisine yavaş yavaş başka bir isim seçmeye başlamıştı. Amerikalı şair Dylan Thomas'tan esinlenen bir isim, Bob Dylan. Dylan yıllar sonra anılarında Corner'ı uzun boylu, ince, sakin konuşan ama şarkı söylemeye başlayınca birden değişen bir adam olarak hatırlayacaktı. Onun vokalinde tarlalardan ve çalışma alanlarından yükselen yalın çağrıların gücünü duyduğunu söyleyecekti. Corner'dan şarkılar öğrendiğini, onun plaklarını dinlediğini, birlikte müzik yaptıklarını da anlatır ama bu ilişkiyi usta ve öğrenci diye kesin çizgilerle tarif etmek fazla kolay olur. Çünkü o yıllarda Dinky Town'da herkes birbirinden bir şey öğreniyordu. Gitarlar el değiştiriyor, şarkılar ağızdan ağıza geçiyor, biri bir akor buluyor, öteki başka bir dize ekliyordu. Henüz hiç kimse Bob Dylan'ın birkaç yıl sonra Amerikan şarkı yazarlığını alt üst edeceğini bilmiyordu. Corner da bilmiyordu. Onun hafızasında Dylan önce bir efsane değildi. Birlikte gitar çaldığı gençlerden biriydi. Belki folk geleneğinin özü de burada. Şarkının sahibi bir kişi değildir. Birinden ötekine geçer, değişir ve yoluna devam eder. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra devam edelim. 1964 tarihli bir kayıtta Spider ve arkadaşları geleneksel bir Amerikan halk şarkısını seslendiriyor. Black Dog.

Az önce dinlediğimiz Black Dog Corner, Ray ve Glover'ın 1964 tarihli ikinci albümünde yer alıyordu. Şimdi takvimleri birkaç yıl ileri alalım. Minneapolis'te küçük kahvehanelerde gitar çalan o gençlerden biri artık bütün Amerika'nın tanıdığı bir isim, Bob Dylan. Öteki ise Spider John Corner ve yolları bu kez Amerikan folk tarihinin en önemli sahnelerinden birinde Newport Folk Festivali'nde kesişiyor. Corner, Ray ve Glover 1964'te Newport'ta sahneye çıkmıştı. Bir yıl sonra 25 Temmuz 1965 Pazar günü John Corner yine festival programındaydı. Aynı günün akşamında Bob Dylan sahneye çıkacaktı ama bu kez elinde yalnızca akustik gitarı yoktu. Arkasında elektrikli bir grup vardı. Mike Bloomfield, Al Cooper, Jerome Arnold ve Sam Lay. Majors Farm, ardından Like a Rolling Stone, sonra o sırada Phantom Engineer adıyla bilinen parça. Üç elektrikli şarkı, kısacık bir set ama müzik tarihinin en uzun tartışmalarından biri. Yıllarca hikaye çok basit anlatıldı. Dylan elektrikli gitarı taktı, folk dinleyicileri öfkelendi, onu yuhaladı. Gerçek daha karmaşıktı. Yuhalayanlar vardı, alkışlayanlar vardı. Tepkinin elektrikli sese mi, kötü ses sistemine mi, setin kısalığına mı olduğu üzerine tanıklar yıllarca farklı şeyler söyledi ama sonuç değişmedi. O gece folk ile rock arasındaki duvara büyük bir çatlak açıldı ve o gün festivalde Dylan'ın Dinky Town yıllarından tanıdığı Spider John Corner da vardı. Bir zamanlar küçük bir kahvehanede birkaç arkadaşın önünde şarkı paylaşan gençlerden biri, şimdi binlerce insanın karşısında Amerikan popüler müziğinin yönünü değiştiriyordu. Dylan eski şarkılardan aldığı dili modern şarkı yazarlığının içine taşıdı. Corner ise blues'u, ragtime'ı, holler'ları ve geleneksel folk şarkılarını kendi tuhaf ritminde yaşatmayı sürdürdü. İkisi de aynı kuyudan su çekti ama suyu başka kaplara doldurdular. Belki gerçek folk geleneği tam da budur. Ustanın sesini taklit etmek değil, ondan aldığın şarkıyla kendi sesini bulmak. Şimdi bir şarkı arası daha verelim. Sırada bir John Corner bestesi var. Creepy John.

Spider-Ray ve Glover üçlüsünden dinledik Creepy John. Programın başından beri bu üçlüden şarkılar dinliyoruz. Şimdi bu üç adamın nasıl aynı müzik cümlesinde buluştuğuna bakmak istiyorum. John Corner, Dave Ray ve Tony Glover. Corner, gitarist Dave Ray ile, Ray de armonikacı Tony Glover ile aynı çevrede buluştu. Üçlü 1962'de şekillendi ve kısa süre içinde lakaplarıyla anılmaya başladı. Dave Ray, Snaker Ray, Tony Glover, Little Son Glover, John Corner ise o uzun ince kolları ve bacakları yüzünden Spider, örümcek diye anılmaya başladı. 1963'te Milwaukee'de küçük audiofil etiketi için tek uzun kayıt oturumunda Blues Rags and Hollers albümünü yaptılar. İlk baskı yalnızca birkaç yüz kopyaydı. Elektra firması kısa süre sonra albümü yeniden yayımladı ve üçlünün sesi folk canlanmasının merkezine doğru yürümeye başladı. Onları ilginç yapan yalnızca eski bluesu bilmeleri değildi. Eski müziği fazla cilalamadan, ayağın yere vurduğu, ritmin kimi zaman hafifçe sendelediği, mizahın ve kabalığın saklanmadığı canlı bir şey olarak söylemeleriydi. İlk albümlerin adı aslında bir manifesto gibiydi. Blues, Rags and Hollers. Üç kelime, üç kapı. Önce blues. Blues denince aklımıza çoğu zaman hüzün geliyor. Oysa blues yalnızca hüzün değildir. Aşk vardır, cinsellik vardır, yoksulluk, öfke, mizah, trenler, içki, ölüm ve gündelik hayat vardır. Blues insanın başına geleni başka bir insana anlatma biçimidir. Corner'ın beslendiği eski blues dünyasında Led Belly, Blind Lemon Jefferson, Sleepy John Estes, Memphis Mini ve başka pek çok ses vardı. İkinci kelime Rags. Ragtime'ın belirgin özelliklerinden biri senkoptur. Yani altta düzenli bir vuruş sürerken melodi ve vurgu beklediğimiz yere tam basmaz. Ritim hafifçe seker, öne ve arkaya düşer. Bu yüzden Corner'ın gitarında bazen garip bir neşe, hafif bir sendeleme hissedersiniz. Ritmi kaybetmez, ritimle oyun oynar. Ve üçüncü kelime Hollers. Türkçe'de tam karşılığını bulamadım ama yani sesleniş, haykırış, çağrı denebilir. Field Holler, Amerika'nın güneyindeki Afro-Amerikan çalışma yaşamında, tarlalarda, demir yollarında, ağır emek koşullarında tek başına ya da uzaktaki diğer işçilere seslenen insanların serbest ritimli çağrılarıydı. Bir şarkıdan önce gelen şey gibiydi. Ölçü olmak zorunda değildi, yani kıta olmak zorunda değildi. Önce insan sesi vardı ve o sesin içinde yorgunluk, yalnızlık, mesafe, iş ve dayanma gücü vardı. Blues, Rags, Hollers, üç ayrı müzik kutusu değil, yani birbirine açılan üç kapı. Holler insanın çıplak sesi, Rag ritmin oyunu, blues ise yaşanmış hayatın hikayesi. Şimdi bu üç kapıyı birer örnekle dinletmek istiyorum. Önce One Kind Favor, bir blues ezgisi. Ardından bir ragtime örneği. Ted McRae ve Hollers'a bir örnek. Go Down Old Hannah.

Az önce dinledik, yani işte şimdi albümün adı başka türlü duyuluyor. Blues, Rex, Hollers ve Spider John Corner bunların üçünü de alıp kendi ritmine sokuyor. Ama 1960'ların sonuna geldiğimizde bu ses artık yalnızca gitar, armonika ve ayak vuruşuyla yetinmeyecek. Yanında yeni bir yol arkadaşı var, piyanist, basçı, aranjör ve şarkıcı Willie Murphy. Şimdi bu ikiliyi bir Spider bestesinde dinliyoruz. I Ain't Blue.

Blues Wrecks and Hollers albümünden bir şarkı daha var sırada. Good Time Charlie. Spider John ve arkadaşlarından dinliyoruz.

Spider John Corner ve Willie Murphy'yi 1969 tarihli Running, Jumping, Standing Still albümünden bir kayıtta dinledik. Corner'ın yanında bu kez Willie Murphy var. Piyano, elektrik, bas, düzenlemeler ve çok daha geniş bir ses alanı. Bu albümde blues var, folk var, ragtime var. Ama piyano, bas, davul ve başka enstrümanlarla Corner'ın müziğinin duvarları açılıyor. Willie Murphy'nin gelişi Corner'a yalnızca yeni enstrümanlar eklemedi. Yeni bir hareket alanı açtı. Yıllar sonra Murphy için ben sadece bir folk müzisyeniydim. Willie gerçek bir müzisyendi diyecekti Spider. Ve bu ortaklığın etkisi başka bir genç müzisyene ulaşacaktı. Bonnie Raitt. Raitt, Corner'ın Blues, Rags and Hollers albümünü duyduğu andan itibaren onun etkisi altında kaldığını yıllar sonra açıkça anlatacaktı. 1969'da Corner'la tanıştı ve Corner ile Murphy'nin birlikte yaptığı Running, Jumping, Standing Still albümü sayesinde Willie Murphy'ye ulaştı. İki yıl sonra Bonnie Raitt ilk albümünü kaydettiğinde yapımcı koltuğunda Willie Murphy vardı. Kayıtlar Minneapolis'te yapıldı. Mühendislerden biri de Corner'ın eski yol arkadaşı Dave Ray'di. Ve albümün içinde bizim 3 haftalık hikayemizi birbirine bağlayan olağanüstü bir yan yana geliş vardı. Albümün 7. sırasında Robert Johnson'ın Walking Blues'u, 10. sırada John Corner'ın I Ain't Blues'u bir plak yüzeyinde iki kuşak birbirine değiyordu. Robert Johnson, Spider John Corner ve Bonnie Raitt. 1930'ların Mississippi Blues'u, 1960'ların Minneapolis Folk canlanması ve 1971'in genç Bonnie Raitt'i. Başka kentler, başka kuşaklar ama aynı nehir. Şarkılar korunarak değil, yeniden söylenerek hayata kalıyordu. Aynı şarkı ama artık başka bir bedenin içinde. Başka bir ses, başka bir gitar. Folk ve blues geleneğinin bütün hikayesi belki de bu şarkıda. Şarkıyı korumanın yolu onu hiç değiştirmemek değildir. Bir sonraki insanın o şarkının içine kendisini koymasına izin vermektir. Corner'ın kendi hayatı ise büyük şöhretin merkezine doğru düz bir çizgi halinde ilerlemedi. 1970'lerin başında bir süre Kopenhag'a çekildi. Orada geleneksel Amerikan folk şarkılarına yeniden daldı. 1977'de Minnesota'ya döndü. Müziği kimi zaman yarı zamanlı sürdürdü. Başka işlerde çalıştı. Sonra yeniden kayıt yaptı. 1986'da Nobody Knows the Trouble I've Been, 1992'de Raised by Humans, 1966'da Stargazer albümlerini yayımladı. Yıllar geçerken Corner'ın temel fikri değişmedi. Eski şarkı eski olduğu için ölü değildir. Onu yeniden söylersen bugünün şarkısı olur. Minneapolis'te özellikle West Bank çevresinde yaşayan bir müzik hafızasına dönüştü. Palmer's Bar'daki aynı köşe taburesi, kahvesi, brandisi, hikayeleri. Ve sahneye çıktığında hala ayağını yere vuran 12 telli gitarıyla ritmi itip çeken o adam. Spider John Corner 18 Mayıs 2024'te Minneapolis'teki evinde 85 yaşında öldü. Ardında büyük satış rakamları, stadyum turneleri ya da pop yıldızı mitolojisi bırakmadı. Ama Bob Dylan'dan Bonnie Raitt'e, sonraki folk ve blues kuşaklarına kadar uzanan çok derin bir iz bıraktı. Belki Corner'ın hikayesini değerli yapan şey de bu. Şöhretin merkezinde olmadan da müziğin merkezinde olabilmek. Ve 3 haftadır yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. 2 hafta Robert Johnson'ın peşindeydik. Bir kavşakta başladık. Mississippi'nin gecelerini, şeytan söylencesini, 27 yıllık bir ömrü ve geriye kalan 29 şarkıyı konuştuk. Robert Johnson 16 Ağustos 1938'de öldü. 15 gün geçti. 31 Ağustos 1938'de Rochester, New York'ta bir çocuk doğdu. Adını John koydular. O çocuk büyüdü, uçak mühendisi olmak istedi, gökyüzüne baktı, sonra bir gitar buldu ve yeryüzünün eski şarkılarının peşine düştü. Belki müzikte gerçek miras böyle aktarılıyor. İnsanlar birbirlerini hiç tanımadan, birbirlerine hiçbir şey vasiyet etmeden bir şarkı bitiyor.
kısa bir sessizlik oluyor ve başka biri başlıyor. Robert Johnson'dan Spider John Corner'a, Corner'dan Dylan'a, ondan Bonnie Raitt'e ve oradan henüz adını bilmediğimiz başka bir müzisyene. Çünkü folk müziğinde şarkılar ölmez, yalnızca yol arkadaşını değiştirirler. Bugün Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da doğumunun 88. yıl dönümünde Spider John Corner'ı anımsadık. Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Demir'i ve çalgısı Ron Rocco'yu anımsayacaklardır. Geçen aylarda önce Özgür'ü ve sonra Latin Amerika gezileri sonrası Özgür'ü ve sevgili eşi Sinem'i programında konuk etmiştim. Özgür Demir geçen sürede ilk albümünü yayımladı. Haftaya yani 7 Eylül Pazartesi günü canlı yayında Özgür Demir bir kez daha konuğum olacak. Yeni albümünden seçtiği eserleri bizlerle paylaşacak. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo Teknik ekibine ve kaydı sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Instagram, Facebook ve Blue Sky hesaplarından takip edebilirsiniz. Program kayıtlarına, ki bu program 479. programım oldu. Yani tüm bu kayıtlara Babil'den sonra Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz. Sayfanın hemen başında yer alan program logosuna tıklarsanız mixcloud.com'da yer alan kayıtlara zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Programı Spider John Corner'dan dinleyeceğimiz 1996 tarihli bir kayıtla kapatıyorum. Geleneksel bir şarkı, The Days of 49. Ben Ercüment Gürçay, hepinize müzikle dolu çok güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Çalışkan, Mavi Çalışkan ve Alper Can Kılıç'a teşekkür ederiz. Stop the first for my honey
1: and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 24 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
1: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir hakikatin hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Evet, hazırlayanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy ve Fatih Benlisoy ile Doğan Çetinkaya uzun bir aradan sonra baş başalar. Merhaba Fatih.
2: Merhaba Doğan, nasılsın?
1: İyi valla, teşekkür ederiz. Programımız, ikimizin programı sonunda baş başa buluştuk.
2: İyi oldu, iyi oldu. Senin yazını konuşacağız. Üstelik seni konuşacağız.
1: Eyvallah. Tam biz olduk yani.
2: Evet, 1789 Fransız devrimi bir burjuva devrimi miydi? Başlıklı oldukça yoğun bir makale. Toplumsal Tarih Dergisi'nin Ağustos 2026 sayısında yayımlandı bu yazı. Fransız devrimi ile ilgili böyle oldukça kapsamlı bir historiografik çalışma. Aklıma şeyi getirdi okurken, böyle meşhur bir hikaye vardır bilirsin. Ne kadar gerçek ne kadar yanlış tabii bunu bilebilmek mümkün değil ama Limbiao'a atfedilir Fransa'ya yaptığı bir gezide. Fransız gazeteciler ona Çinli devrimciye Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorarlar güya.
1: Evet.
2: Onun da cevabı meşhurdur. Bir şey söylemek için henüz daha erken diye bir cevap verir.
1: Aynen.
2: Ya bu cevabın tabii aslında senin yazını okurken aklıma gelmesi bir tesadüf değil. Hakikaten özellikle büyük tarihsel kırılmalar, büyük toplumsal altüst oluşlar anlamına gelen devrimler her tarihsel çağda tabii farklı siyasal toplumsal güç ilişkileri çerçevesinde, farklı düşünsel historiografik gelişmeler çerçevesinde başka başka yorumlara tabi tutulabiliyor. Dolayısıyla Fransız devriminin bir tarihi olduğu kadar Fransız devrimi tarih yazımının da bir tarihi var. Bu açıdan aslında yazın bu tarih yazımının ne kadar değişken, ne kadar farklı yorumlara açık olduğunu ortaya atıyor. Tabii merkezinde bu burjuva devrimi kavramı var. Ben topu sana atayım hemen. Fransız devrimi bir burjuva devrimi miydi sorusu biraz provokatif bir soru. Neden? Çünkü hani klasik olarak biz ne diye düşünürüz? Fransız devrimi, burjuva devrimi dediğimizde aklımıza gelen neredeyse arketipik örnektir. Yani tabii ki işte Hollanda devrimi var, İngiliz devrimi var, işte daha sonrasında Amerikan devrimi var, Amerikan İç Savaşı var, farklı tarihsel örnekler var ama bu örnekler içerisinde Fransız devrimi, burjuva devrimi dediğimizde herhalde aklımıza gelen İlk örnek, öyle değil mi?
1: Evet, evet aynen. Yani onun öncesinde devrimler tarihinde tabii Hollanda devrimi, Amerikan devrimi vesaire de tartışılıyor bu bağlamda. Bunun etrafında zaten devrimler çağı olarak da adlandırılıyor bu dönem. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın ortasına kadar dünya çapında büyük çalkantıların ve büyük devrimci kalkışmaların olduğu bir uğrak. Ama Fransız devriminin tabii bütün dünya için ve bütün dünya devrimcileri için nevi şahsına münhasır bir yeri var. Yani dünya tarihinde ben devrimler tarihi dersini anlatırken artık bir 25-30 senede oldu hala anlatıyoruz. Genelde devrimleri anlatırken bazen böyle futboldan mülhem yani işte iki büyükler, üç büyükler, dört büyükler diye anlatırım. Onlar içerisinde en önemli iki
2: Tabii.
1: tanesi tabii ki de devrimler tarihinde 1789 Fransız devrimiyle 1917 Rus devrimi dünya çapında bütün devrimcilerin devrim yapmak isteyenlerin ya da dönüp baktıkları, referans aldıkları, kavramlarını kullandıkları ve her dönüm noktasına, her gününde gerçekleşen bir olayından büyük sonuçlar çıkarttıkları bir hadise yani dünya
2: Tabii
1: tarihsel.
2: hatırlatayım. Yani
1: Evet.
2: mesela Rus devrimi içerisinde farklı aktörler pozisyon almaya çalışırken işte Rus devrimi bir termidorundan bahsediyorlar ya da Rus devrimi içerisinde bir Bonapart çıkabilir mi? Bu Bonapart kim olur? Troçki mi olur? Stalin mi olur filan gibi tartışmalarda senin bahsettiğin gibi işte aslında kavramsal aparat önemli ölçüde Fransız devriminden alınmış bir aparat. Bu da bir tesadüf değil tabii, şaşırtıcı değil aslında. Bir sonraki tarihsel döneminde de herkes bu sefer Rus devriminin diliyle konuşmaya başlayacak. Çeşitli tarihsel
1: Tabii.
2: böyle büyük toplumsal alt üst oluşlarda Menşevikler arayacağız, Bolşevikler arayacağız vesaire vesaire.
1: Aynen. Bundan dolayı bu iki devrim önemli. Biz de daha önce konuk etmiştik Ömer Turan'ı. O zaman da bahsetmiştik. Toplumsal Tarih Dergisi'nde Ömer Turan bir dönemdir bir yazı dizisi derliyor. Dünya Tarihi, Yeni Sorunlar, Yeni Ufuklar diye böyle çığır açan bir takım kitaplar, bir takım tartışmaları gündeme getirmeye çalışıyor. Özellikle yurt dışındaki yabancı dillere erişimi olmayan o tarih okuyucuları için. Benden de tarih yazımının en tartışmalı hem politik anlamda hem akademik anlamda başlıklarından bir tanesi olan 1789 Fransız Devrimi ve onun yorumlanmasına ilişkin yapılan tartışmalar üzerine bir yazı istedi. Yazının da çok boyutlu olacağını düşündüğü için biraz da beni serbest bıraktı sağ olsun. Hem Ömer Turan hem Toplumsal Tarih Dergisi ve biraz toplumsal tarihin boyutlarını aşan bir yazı oldu. Çünkü konu gerçekten çok boyutlu ki yazmaya başlayınca biraz dipnotlarda da söylüyorum. Küçük bir kitapçık boyutunu aldı. Daha sonra tabii bunu kısaltmak biraz yoğun bir yazının ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı okurlarımız da bana mail atıyorlar. 2-3 kere okumak zorunda kaldım diye. Evet, biraz tartışmalar ve birbirleriyle olan rabıtaları yoğun olduğu için biraz ağır bir yazı oldu ama 3 aşağı 5 yukarı 200 yıla yakın bir süredir devam eden kabaca bir tartışmayı özetlemeye çalışıyor. Senin dediğin gibi 1789 olduktan hemen sonra aslında çok ciddi bir tartışma peyda alıyor. Çünkü o kadar derinden yaralıyor ki Fransa'yı ve aslında Fransa ötesini sen de bilirsin
2: Evet.
1: 1789 olurken tahtta 3. Selim var. Kendisi de Osmanlı tarihinde Nizam-ı Cedid'le önemli reformlara imza atmak isteyen bir sultan ama aynı zamanda Osmanlı'da da çok derin dönüşümlerin yaşandığı bir aralık. Herkesin dikkat kesildiği, izlediği sultanından kamuoyuna kadar izlediği bir devrim. Bu tabii bütün dünya için geçerli ki girişinde de söylüyorum ben diyorum bu Burjuva devrimi olup olmadığı tartışmalardan bir tanesi tabii Fransız devrimine ilişkin. Bunu ben ilk 12 Eylül Türkiye'sinde ortaokul öğrenimi sırasında duymuştum ki daha sonra bugün de yine dipnotta söylediğim gibi açtım baktım hala ortaokul ders kitabında bugün zorunlu olarak okutulan Fransız devrimi bir Burjuva devrimi olarak anlatılıyor. Bu neden önemli? Şundan önemli. Bu tabii şimdi makalede de yazıyor. Biraz da burada konuşacağız. Çok farklı temsilcileri olan bir iddia Fransız devriminin Burjuva devrimi olduğu ama büyük oranda artık bir Marksist tez olarak kanıksandığı için ve öyle de kabul edildiği için ve öyle de aslında gerçeklik de öyle olduğu için böyle bir Marksist tezin ortaokul ders kitaplarında bir sınıf devrimi olarak anlatılması tabii çarpıcı. Bunun nedenlerinden başlıyor aslında yazı. Sen de dikkat etmişsindir.
2: Evet, sen yani hemen böyle daha restorasyon dönemi Fransız ve İngiliz liberal tarihçilerin bu Burjuva devrimi kavramsallaştırmasını geliştirdiğinden bahsediyorsun. Aslında bir yerde de bu Burjuva devrimi kavramsallaştırmasının neredeyse bir hani heyula diyelim ya da ne bileyim bir hayalet misali çok farklı siyasal eğilimlerin bu devrimi okuma biçimlerini belirleyen bir model haline geldiğinden bahsediyorsun, öyle değil mi?
1: Evet. Zaten yani Osmanlı'da da mesela Abdülhamit döneminde yine o dönemin önemli aydınlarından Mizancı Murat ki mülkiyede verdiği dersler o zamanın Jön Türkleri için efsane. O da mesela tarihi umumi dersinde uzun uzun Fransız devrimi bunun bir Burjuva devrimi olduğunu anlatıyor. Yani 19. yüzyılın ortalarını ve sonuna doğru gelirken Fransız devriminin bir Burjuva devrimi olduğu çok ciddi anlamda yaygınlık gösteriyor. Yani aslında Fransız devrimi olduktan sonra tabii egemen sınıf için çok dehşetengiz bir devrim. Yani aristokrasinin infaz edildiği, kutsal mekanlar olarak kiliselere girildiği vesaire eski rejimin bütün sembollerine saldıran çok radikal. O kadar radikal ki takvimi yeniden başlatıyor. Yani zaman, tarihler sıfırdan başlanıyor ve iklimlere, aylara yeni adlar konuluyor. Bu anlamda bu kadar sembolik olarak da radikal olan bir devrimin çok büyük tartışmalar yaratmaması çok imkansız zaten. Bundan dolayı da hemen devrimden sonra tabii bir facia olarak anlatılıyor Fransız Devrimi, bir komplo olarak anlatılıyor. Ama bununla birlikte 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle liberal aydın çevrelerde ve özellikle burjuva politikacılar, François Guizot gibi çok önemli ya da o dönemin önemli entelektüel figürleri Thierry Migne gibi, Auguste Migne gibi yazarlar ilk defa Fransız devrimini biraz iktisadi toplumsal dönüşümle ilişkilendirip yükselmekte olan sınıfların özellikle üçüncü sınıf, tabii Fransız devriminde üç sınıf çok önemli tiyareta. Üçüncü sınıfın yani halkın ve onun temsilcisi olan öne çıkan unsur olarak burjuvazinin eski rejimin egemen sınıfına karşı gerçekleştirdiği bir devrim olarak nitelendiriyorlar ve 19. yüzyıldan sonra özellikle eleştirel teoride daha sonra Marksizm başat olmak üzere bu anlatı egemen hale geliyor kısa bir süre içerisinde.
2: Evet, yani bu tabii işte biraz karikatürize edilmiş tabii, daha sonra da çok eleştirilecek bu burjuva devrimi yorumu. Yani işte yükselen ve kahraman burjuvazinin farklı toplumsal kesim ve sınıflar etrafında bir koalisyon örgütleyerek
1: Ve herkesin
2: eski,
1: çıkarı için, özgürlük ve eşitlik için
2: evet,
1: mücadele ederek.
2: eski rejimin işte mutlakçı devletin yapılarını ortadan kaldırdığı bir kahramanlık destanı bu hikaye. Burada tabii ilginç olan şu, sen Marx ve Engels'in de bu yorumu benimsediğini aslında Marx aktarıyorsun sen de yazıda. Bu meşhur bir mektubu vardır orada, sınıf mücadelesini ben keşfetmedim, işte Fransız liberal iktisatçılardan devraldım. Hakikaten de bir tür entelektüel borcunu ifade eder orada. Onu da anarak bu devrim kavramsallaştırmasını, bu burjuva devrim kavramsallaştırmasını bir tür hani onlardan iktibas ettiğinden bahsediyorsun. Dolayısıyla aslında hani biraz daha provokatif bir tabir kullanayım. Marksist, tarihsel materyalist görüş içerisinde bir tür liberal sızma olduğu şeyini, imasını da içeriyor
1: Evet,
2: söylediğim.
1: evet, evet, evet.
2: Bu
1: Bu bu.
2: noktaya dair açıkça söyleyeyim, hani bence biraz daha tartışılmaya muhtaç bir başlık bu. Hani sen daha sonra hemen dümeni şeyi kırıyorsun ve çok kapsamlı bir biçimde aslında özellikle Fransa'daki historiyografik gelişmeden ve Fransa'daki Fransız Marksist tarih yazımından bahsediyorsun, ama oradaki iki paragraf, yani Marx, Engels, sonra Plehanov, sonra İkinci Enternasyonel, sonra Üçüncü Enternasyonel başlığında aslında biraz tartışmalı bir başlık. Çünkü burjuva devrimi kavramsallaştırmasını kanaatimce hani Marx'ın benimsemesi sadece bir entelektüel etkilenme olarak düşünmüyorum. Marx büyüdüğü ve hani politik bilincinin şekillendiği dönemde Fransız devrimi malum çok canlı etkisi, yani onun büyüdüğü Rhineland'da da çok canlı ve bir devrim geliyor. O devrim, yeni bir devrim geliyor, işte
1: Tabii.
2: 1848-49
1: Tabii.
2: devrimi geliyor.
1: Tabii.
2: O devrimin akıbeti ne olacak? O devrimin
1: Aynen.
2: ufku ne olacak? O devrim hangi program etrafında, hangi toplumsal sınıfları seferber edecek gibi bir kaygılarla bakıyor bence Marx biraz da bu
1: Zaten
2: Fransız.
1: tam da bu söylediğin gibi bu tartışma
2: Dolayısıyla
1: onun için.
2: orada bir politik boyut da var diye başka bir tartışma bu belki, ama hani bir arada yapmak iyi olabilir. Yani Marx bu burjuva devrimi kavramsallaştırmasını kullanırken hangi politik ihtiyaçlardan hareket ediyor? Neden mesela bir proleter devrim, burjuva devrimi ayrımına gitmek durumunda kalıyor? Daha sonra buna dair Isaac Deutscher'in, Lukács'ın vesaire bir takım yorumları var. Buna biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında da aslında, hemen kapatacağım, çok özür dilerim. Sonrasında da ikinci enternasyonelde, üçüncü enternasyonelde burjuva devrimi ya da kolonyal dünyadaki devrimler tartışması aslında, ya da Rusya'daki, biliyorsun, çok iyi biliyorsun, işte devrimin karakteri, sınıf karakteri ne olacak tartışması hep içkin olarak aslında bir burjuva devrimi tartışmasıdır.
1: Tabii.
2: Engels bu yukarıdan devrim tartışmasını başlatır. Üstelik Almanya örneğinden itibaren. Dolayısıyla hep bir burjuva devrimi hayaleti vardır, ama hani nasıl diyeyim, bu sadece böyle bir liberal etkiden ziyade aslında aktüel güncel bir politik ihtiyaç etrafında şekillenen bir tartışma olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla historiyografik tartışmayla bağlantılı olmakla birlikte ondan farklı bir boyutu da var. Bunu demeye çalışıyorum.
1: Evet. Aslında çok da güzel bir yere parmak attın. Çünkü neden? Bu tartışma, hem Burjuva devrim tartışması hem de Fransız devrim tartışması, demin de liberallerden itibaren başlarken söylediğim gibi, aslında çok net politik. Yani hiçbir zaman politik tartışma olma hüviyetini kaybetmiyor. Hatta öyle ki güncel siyaset içerisinde de hep bu politik veçesiyle hatırlatıyor. Şimdi bu yazıda Marx'a ben çok girmek istemedim. Öyle bir karar verdik. O dediğim uzun kitap halini almış olan yazıda daha fazla var. Aslında Marx'ta ve Engels'in metinlerinde Fransız devrimine ilişkin çok boyutlu bir referans var. Tam anlamıyla hiçbir yerde baştan sona çok boyutlu bir şekilde tartışmadıkları için tabii entelektüel hayatları boyunca farklı bağlamlarda farklı göndermelerle ele alıyorlar. Oralardan biz bir takım sonuçlar çıkartıyoruz. Orada da gerçekten dediğin gibi hem politik ihtiyaçlar gereği hem de entelektüel tartışma içerisindeki bağlam içerisinde farklı biçimlerde ele alındığı için ayrıca bir makale gerektirdiği için orayı sadece tartışmanın başlangıç noktası olarak hızlıca geçtik.
2: Evet.
1: Yoksa hem Plan of Kautsky'de, Lenin'de de karikatürize edilemeyecek şekilde çok boyutlu bir şekilde ele alınıyor. Ben daha önce bu Fransız Devrimi çok kısa bir başlangıç kitabı vardır, Oxford'dan seriden yayınlanan. Onun Türkçe tercümesine de bir giriş yazmıştım haddim olmayarak. Orada Doyle'un kitabıydı, İngiliz tarihçi. Orada da şeyden bahsetmiştim tam olarak, bu makalede de anıyorum adını tabii. Çünkü Fransa'da Fransız Devrimi Tarihi Enstitüsü kurulacak. Sadece bu Fransız Devrimi çalışmaları için 19. yüzyılın sonunda ve onun ilk başına getirilen şahıs Alphonse Allard, daha sonraki Marksist geleneğin kurucu babası olacak. Kendisi komünist ve Marksist olmamasına rağmen, çünkü bütün öğrencileri daha sonra Fransız Devrimi'nin Marksist Komünist Partisi ile ilişkili yorumunu kuracak isimler olacak ve bu enstitünün başına geçecekler. Zaten Marksizmin Fransız Devrimi yorumunda resmi ekol haline gelmesi de tam da bu enstitüden dolayı olacak. Şu önemli, Alphonse Allard'ın bu enstitü kurulduğunda Sorbonne'da verdiği derslerde 1880'ler, 1889, ki Fransız Devrimi'nin 100. yılına denk geliyor zaten. O dönüm noktasında verdiği derslerde yumruk yumruğa kavgalar çıkıyor. Yani öğrenciler arasında. Yani o zaman da bu devrimin hani tarihinin nasıl yazılacağı, nasıl yorumlanacağı, daha Marksizm resmi bir hal almadan önce de zaten politik kavgaların konusu oluyor. O sözde onu daha ayrıntılı yazmıştım. Şeyden sonra, Ollard'dan sonra özellikle Albert Matthies çok önemli. Tam da bu Burjuva devrimi Marksist tezini Sorbonne'da bu enstitüde kuran insan, hem hocasından aldığı liberal cumhuriyetçi damarı sahipleniyor. Yani Fransız devrimini Fransız tarihindeki olumlu ilerici bir devrim olarak ele alıp Burjuvazi'nin gerçekleştirdiği sınıfsal vurgusuyla alıyor. Ama aynı zamanda o dönem tabii 3. Cumhuriyet Fransa'sında Jean Jaurès, Fransız Sosyal Partisi'nin efsanevi lideri, onun da Fransız devriminin sosyalist tarihi, yani meslekten akademisyen olmayan politik şahsiyetin yorumu, ki Türkçesi de var, Dipnot yayınlarından yayımlandı. Onun da etkisiyle birlikte Fransız devrimi üzerine Burjuva devrimi teorisinin 20. yüzyıl boyunca resmi hale geldiği ve çok güçlenerek devam edeceği ekol, bu damar oluşuyor. Makale tabii burada çok vaktimiz olmadığı için çok ayrıntılarına girmeyeceğim.
2: Evet.
1: Yani işte çok ünlü, birçokunun Türkçe tercümeleri olan büyük tarihçiler bunlar. Lefebvre gibi, Sobol gibi, Vowel gibi çok büyük
2: Önemli tarihçiler.
1: Mozorek
2: Ama ben
1: gibi
2: hani
1: önemli tarihçiler.
2: zamanımız
1: Evet.
2: sınırlı olduğu için hemen şeye geçeyim. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında sen de makalinde bahsediyorsun. Bu Burjuva devrimi modeline dair bir takım eleştiriler gündeme geliyor. Aslında hani biraz önemli ve tartışılması gereken kısım belki orası. Yani çok kabaca sana sorayım. Nedir bu Burjuva devrimi modeli burada? İster istemez çok kısaca,
1: Tabii.
2: kabaca üzerinden geçtiğimiz bu modele dair en eleştiriler neler ve hangi kesimlerden geliyor? Çünkü hani sen de makalende yazıyorsun, aslında ilk hani revizyonist diyebileceğimiz, yani bu hakim tarihsel modeli eleştirenler aslında ne diyeyim, hani biraz daha kabaca ifade edeyim, sağdan eleştirenler bu
1: Evet.
2: modeli, bu
1: Anti komünist yazım.
2: toplumsal sınıflar temelli anlatıma itiraz ediyorlar. Fakat soldan da itirazlar gelecek. Biraz kabaca bahsetsene bundan.
1: Çok hızlıca zamanımız da az olduğu için söyleyeyim. Şimdi bu çok güçlü ekol ki bunu eleştirenler dahi bu güçlülerini veriyorlar. Çünkü Fransız Devrimi üzerine yapılmış ampirik anlamda da arşiv anlamında da en büyük çalışmaları bu yazarlar bu enstitüde yapıyorlar. Şimdi bu enstitünün temel vurgusu yalnız Burjuva devrim teorisi olarak anlatsa da çalışmaları sosyal sınıfların özellikle aşağıdan sınıfların, işçilerin, zanaatkarların, emekçilerin, kadınların ve özellikle köylülerin devrimci mücadelelerini anlatıyorlar. Bu noktada da özellikle İngiliz tarihçiler ve daha sonra Soğuk Savaş ikliminin postmodern zamanlarında 1970'lere gelirken, 60'lar 70'lere gelirken şöyle bir soru soruyorlar. Ya siz bu devrimi anlatıyorsunuz, Burjuva devrimi diyorsunuz sınıf mücadele olarak ama ortada Burjuvazi yok. Yani barikatlarda Burjuvazi yok, aydınlanma fikirlerini savunanlar arasında Burjuvazi yok, rejimi inşa edenler arasında Burjuvazi yok, düşünürleri. Burada hiçbir yerde Burjuvazi yok, biz buna niye Burjuva diyoruz diye bir çıkış yapıyorlar ve buradan biraz bu iddiayı sorgulayarak Fransız devriminin önemini azımsatan, bunun devrim olma niteliğini tartışmaya açan bir karşı çıkışla geliyorlar. Hatta Burjuvazi'nin var olup olmadığına kadar giden bir tartışma yapıyorlar. Çünkü
2: Evet.
1: yine bu ekolün
2: Bu
1: de daha
2: ekolün
1: solun...
2: büyük temsilcilerinden bir tanesi François Fourier'in bu 1989'da devrimin 200. yılında yaptığı meşhur bir tartışma vardır. Yani şey getirir, Fransız devrimine aslında pek de gerek yoktu. Yani
1: Evet,
2: Fransız
1: hatta bir kazaydı ve gerek yoktu'ya getiriyor. Evet.
2: evet, talihsiz bir kaza olarak andığı. Dolayısıyla hani devrim fikrinin itibarsızlaştırılmasına da o dönemin ideolojik politik koşullarını da hatırlayalım. 89 duvar yıkılırken bir
1: 89
2: tane.
1: tam da evet. Hem devrimin 200. yılı hem de bu postmodern toplumsal hareketler karşıtı neoliberalizmin de güçlenmeye başladığı dönüm noktası tabii.
2: Evet, öyle bir denklem oluyor ama tabii soldan da bu yine kabaca tarif ettiğin bu Burjuva devrimine dönük eleştiriler var. İstiyorsan biraz onları
1: Evet,
2: da.
1: biraz da ondan bahsedeyim. Politik Marksizm'de diyor ki iki tane ekol var. Bunlardan bir tanesi diyor ki evet Fransız devrimi bir Burjuva devrimi değildi. Hatta modern bir devrim de tam anlamıyla değildi. Çünkü Fransa'da kapitalizm gelişmemişti. Kapitalizm İngiltere'de geliştiği gibi gelişmediği için Fransız devriminin bir Burjuva devrimi olması çok mümkün değildi. Hatta feodalizmi tahkim etmeye dönük bir devrim olduğunu söyleyenler vesaire de vardı. Bir başka yorumda evet Fransa yeteri kadar kapitalist leşmemişti. Bundan dolayı Fransız devrimi kapitalizmin önünü açan sonuçları itibariyle bir burjuva devrimiydi yorumu getiriyor. Yani bir yandan Fransa'nın kapitalistleşmediği için burjuva devrimi olamayacağını söyleyen, diğer yandan aslında onu onaylayıp ama Fransız devriminin kapitalizmin yolunu açan bir devrim sonuçları itibariyle bir burjuva devrimi olduğunu söyleyen bir yorum ortaya çıkıyor. Tabii bu ekoller de çok tartışılıyor. Özellikle 1789'u anlamlandırma noktasında önemli. Neden? Çünkü sonuçları itibariyle bir devrimi siz toplumsal devrim ve burjuva devrimi saydığınız zaman Fransız devrimi gibi dünya tarihinin en büyük devrimi gibi devrimler olmayan Prusya modernleşmesini, Meiji restorasyonunu da kapitalizmin önünü açan her modernleşme deneyimini aslında bir burjuva devrimi ya da sessiz devrim deniyor oksimoron yani bir devrim hiçbir zaman sessiz devrim olmaz pasif devrim hiçbir devrim hiçbir zaman pasif olamaz bu kavramları kullanmak zorunda kalıyor Marksist literatür tabi bunlar da tamamen temelsiz değil elbette ki çünkü biliyoruz ki kapitalizm 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda muzaffer oluyor bütün dünyada 1917 parantezi dışında öyle baktığımız zaman zaten kapitalizmin gelişimine her şey yolunu açabilir bu noktada kapatırken söyleyebiliriz. Buradaki teorilerin de temel sorunu 1789 gibi büyük devasa bir devrim ve orada eğleyen, iradesini ortaya koyan aşağıdan ezilenlerin toplumsal eylemleri anlamsızlaşıyor. Bu sefer 1789'u yine açıklamamış oluyoruz. Yani 1789'un sonuçları itibariyle Burjuva devrimi olması çok önemli, tartışılabilir bir iddia ve doğruluğu da söz konusu edilebilir. Burada da iki problem var. Bir, 1789'dan önce kapitalizmin geliştiğine dair artık çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İkincisi, 1789'da tam da kapitalizmin ortaya çıkarttığı müştereklere el koyulması, ortaya çıkan eşitsizliklere dair başkaldırılar, köylülerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, zanaatkarların başkaldırıları anlamsız olmaya başlıyor. Asıl olarak 1789'un neden olduğu açıklanmamış oluyor. Böyle bir problem oluyor. Ama tabii bütün bu tartışmaların hepsinin parmak bastığı gerçek bir noktada var. Tam da bu noktada zaten bu literatür devasa bir şekilde böyle yükseliyor diye
2: Aslında
1: toparlayabildim ancak.
2: evet, yani bu Burjuva devrimi tartışmasında her şeyden önce hani uzun kapsamlı bir tartışma, ama burada vurgu, senin de yaptığın vurgu, sondaki vurgu önemli. Bu tabii, nasıl söyleyeyim, aslında eski de bir vurgu. Sen metinde de bahsediyorsun, mesela Daniel Gere'nin
1: Yine evet.
2: kitabı aklıma geliyor. Yani farklı toplumsal sınıfların, ezilenlerin, emekçilerin, baldırı çıplakların ya da çıplak kolların, çıplak kolluların, değil mi? Öyleydi
1: Evet,
2: tabir.
1: çıplak
2: Bu
1: kolları.
2: devrimde oynadığı rol, çeşitli ezilen halk sınıflarının devrimci süreç içerisinde kendi devrimlerini, öyle ifade edeyim, gündeme getirmeleri. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında karşımızda yani işte burjuvazi versus aristokrasi, iki temel sınıfın birbirine, böyle hani Lenin de bahseder ya devrim bir yerde, iki sınıfın meydan muharebesi alanına karşı karşıya çıkıp birbiriyle vuruştuğu bir şeyle karşı karşıya değiliz.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla bu özne merkezli, böyle doğrusal, tek bir sınıfın neredeyse hani kahramanca mücadelesi olarak anlatılan burjuva devrim modeli tabii ki çok yıpranmış durumda. Fransız devrimine ilişkin bilgilerimiz hani çok da arttığı için artık biz devrim içinde devrimler görüyoruz. Farklı sınıfların, farklı toplumsal kesimlerin kendi taleplerini ortaya koyduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çok daha çoğul bir süreçte karşı karşıyayız. Diyeyim, yani bu tartışmayı burada bitirmek mümkün değil. Belki hani
1: Mümkün değil,
2: aslında
1: mümkün
2: bunu
1: değil.
2: bir 2-3 program içerisinde yapmak gerekiyordu. Ama belki devam edelim. Yani burjuva devrimi kavramına ihtiyacımız, sen yok diyorsun.
1: Evet.
2: Yok derken de ben niyetini anlıyorum ve aslında niyetinde beraberim, birlikteyim. Çünkü burjuva devrimi kavramsallaştırması bir taraftan bizim zihnimize başka türlü, bizim politik eylemimize de başka türlü sirayet edebiliyor bugünümüzde. Problemli sirayetler olabiliyor.
1: Hemen daran
2: Burjuvaziden
1: Evet,
2: demokrasi
1: Darun Acemoğlu'na
2: beklemek gibi.
1: kadar birçok tartışma
2: Evet,
1: ona dair.
2: demokratik reformlar vesaire beklemek gibi. Fakat diğer yandan burjuva devrimi kavramsallaştırmasını bir bütün olarak ortadan kaldırdığımız zaman farklı devrim tipolojileri arasında, yani politik devrim, sosyal devrim mesela, ya da farklı ufukları olan devrimler arasındaki geçiş meselesi, orada işte bu sürekli devrim, Marx'ın kesintisiz devrim olarak ifade ettiği tartışmalar, bütün bu tartışmalar doğacak ve bunların hepsi aslında 200 yıldır da hani hem tarih yazımı içerisinde, hem Marksist tarihsel materyalist yazının içerisinde sürekli olarak ele alınan şeyler. Sen bir başlangıç yapmış oldun. İyi de bir başlangıç oldu. Bu tartışmayı devam ettirmek elzem. İstersen başka bir programda Burjuva devrim kavramsallaştırmasını sorgulamaya devam edelim.
1: Evet. Zaten bu makalede ele aldığımız konuların yarısını konuşabildik. Süremiz de şu anda bir dakika aşmış durumdayız. Onun için bir başka programda yine makaledeki farklı ekoller, farklı isimler üzerinden bu konuyu tartışmaya, irdelemeye başka bir bağlamda yeniden devam ederiz diyelim o zaman. Burada bitirelim.
2: Eline sağlık.
1: Teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Ben Doğan Çetinkaya.
2: Ben Fatih Belinisoy.
1: Bir başka Hakikatin Hikayesi programında buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Sayın dinleyiciler, Hakikatin Hikayesi isimli programda bu hafta 24 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Apaçık Radyo.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta klasik müzik tarihinin çağdaş dönem bestecilerinden birine yer vereceğiz. Avusturyalı besteci, aynı zamanda Viyana Okulu üyesi Alban Berg. Viyana'da doğan çağdaş dönem bestecisi Alban Berg, önce şair olmak istemiş ancak Mahler'in müziğine olan tutkusuyla besteciliğe yönelmiş bir sanatçı. Bir tüccarın oğlu olan Alban Berg, küçük yaşlarda şarkı bestelemeye başlamış ancak 19 yaşında Arnold Schönberg'den ders almaya başlayıncaya kadar müzik eğitimi almamıştı. Kitap satıcısı olarak çalışmaya başladığı yıllarda Schönberg ile tanıştı ve ondan sanatçı yönünü ifade etme tekniklerini öğrendi. 2 yıl sonra kitap satıcılığı işini bırakıp kendisini tamamen besteciliğe verdi. Sanatçı, 24 yaşında ölen Alman yazar Georg Büchner'in eserinden yarattığı Wozzeck operasını 32 yaşındayken Avusturya ordusunda görev yaptığı sırada yazmaya başladı. Tam 5 yıl sonra bitirdi. Bu eser, müzik tarihi içinde ilk atonal oper olma özelliğini taşır ve 20. yüzyıl müziğinin en önemli temsilcilerinden birisidir. 50 yaşına geldiğinde, 5 yıldır yazmakta olduğu ikinci operası üzerindeki çalışmasına ara vererek keman konçertosunu besteledi. Mahler'in dul eşi Alma Mahler'in ünlü mimar Walter Gropius ile ikinci evliliğinden doğan kızı Manon'un 18 yaşında çocuk felcinden ölümü üzerine 3. perdesi üzerinde çalıştığı Lulu operasını bırakarak keman konçertosunu bestelemeye başladı Alban Berg. Aile dostu olduğu, tiyatroya çok yetenekli ve 18 yaşında çok güzel bir kız olan Manon'un çektiği acıları ve yaşama veda edişini bu konçertoda dile getirdi. Eseri tamamladıktan birkaç gün sonra sırtında bir yara oluşan sanatçı, enfeksiyonun 4 ay içinde vücuduna yayılması sonucu

çalkantılı bir dünya, nostalji ve boyun eğme taşıdığı gerçeğidir. Eser 4 bölümlü olmasına rağmen 1. ve 2. ile 3. ve 4. bölümler ara verilmeden çalındığı için 2 bölümlü havasını veriyor. Konçerto'nun ilk bölümünde Manon Gropius'un portresi çizilir. Ağırca Andante başlıklı bu bölüm hülyalı ve zarif bir anlatımdadır. Bu güzel ama hasta olan varlığın karakteri canlandırılır. Hemen geçilen Allegretto'da hasta kız rüya görmektedir. Önce küçük bir vals, sonra Carinthia halk ezgisi belirir. Böylece genç güzel kızın karakteri onun yaşama arzusu ve güzelliği belirtilir. Üçüncü bölüm, dramatik Allegro. Acı ve karanlığı yansıtırken genç kızın ümitsizce ölümle pençeleşmesini anlatır. Adagio tempolu son bölümde ise ölüm galip gelmiş, ruh göğe yükselmiştir. Alban Berg, bu adagio'da Bach'ın 60 no'lu kantatında geçen Es ist genug, artık yeter adlı koral ezgiyi kullanmıştır. Eseri Isaac Stern yorumuyla Leonard Bernstein yönetiminde New York Philharmonic Orkestrası seslendiriyor.

Alban Berg'in bestelediği keman konçertosunu kemanda Isaac Stern, orkestrada Leonard Bernstein yönetiminde New York Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Zor bir eserin ardından şimdi Berg'in ilk bestecilik dönemlerinde bestelediği şarkılara geçelim. 19. yüzyıl Alman romantiklerinin etkisinde bestelediği Jugendlieder, Gençlik Şarkıları adlı serisinin en sevilen eserlerinden oluşan bir seçkiyi Filippo Farinelli'nin piyanosundan Mark Milhofer ve Elisabetta Lombardi'nin sesinden dinliyoruz.

Alban Berg'in Jugendlieder, gençlik şarkılarından bir seçki dinledik. Şimdi sanatçının Opus 6 3 Orkestral Parça adlı eserini dinleyeceğiz. Titiz, yavaş, yöntemsel ve kendini çok eleştiren bir besteci olan Berg, 38 yaşında başladığı 3 orkestral eseri 2 yılda tamamladı. Dev bir orkestraya göre düzenlenen eser, dokusu ve yapısı itibariyle son derece karmaşık. Ancak yine de Mahler'e yakın bir tını dünyası var. Perküsyonun bütününden kopuk notalarının yoğun melodik bir çizgide ilerleyişini içeren Prelude adındaki ilk bölüm, olağanüstü heyecan verici titreşimleri içerir. Rounds adındaki ikinci parça, Viyana valslerinin bilindik müziksel akışını tüyler ürpertici bir şekle çevirir. Son olarak, dönemin sosyopolitik koşullarını ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ayrılma belirtilerini yansıtan huzursuz öfkesiyle marş bölümü gelir. Eserin Prelude ve Rounds adlı bölümlerini Claudia Abbado yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Alban Berg'in 3 Orkestral Parça adlı eserini Claudia Abbado yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü programımız burada sona eriyor. Haftaya yeniden Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. İstanbul'da yaz mevsiminin ve aşırı sıcakların tarihini kent tarihiyle iç içe bir şekilde konuştuğumuz bu programa yine İstanbul'un 1960'lı yıllarından bir ses kaydıyla başladık. Birçok bölüme başladığımız gibi. Ve bu bölümde de aslında o yıllara gideceğiz. 1950'ler ve sonrasının İstanbul'una gideceğiz. Ve İstanbul'un değişen kentsel formunu konuşacağız. Tabii programın sonuna doğru da bunun sıcaklarla ne ilgisi var? Sıcakların nasıl deneyimlendiğiyle, insanların nasıl soğumaya çalıştığıyla ne ilgisi var? Günümüzde ne ilgisi var? Bunu konuşacağız. Her zamanki gibi önce güncel hava durumuyla da başlayalım. Şu an artık 2026 yazının sonuna geliyoruz. Ağustos'un sonundayız. Bu yaz tabii çok daha yüksek sıcaklıklar gördük. Artık sıcaklıklar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu hafta en yüksek sıcaklıkların 30 derecenin altında olduğu bir haftaydı. Yine tabii hala 29 derece civarında en yüksek sıcaklıklar. Yağışlı günler oldu. Yağışlı günlerde daha serin olduğu da oldu. Bununla birlikte benim dikkat çekmeyi sevdiğim bir başka nokta var. Dinlediyseniz programı bilirsiniz. En düşük sıcaklıklar meselesi. Yani gece sıcaklıkları meselesi. Yazın büyük bir kısmında gece sıcaklıkları 24-23 derecenin altına düşmemişti. Bunu da ayrı bölümlerde açıklamıştım zaten. Neden bunun önemli olduğunu, neden 24 derece, 23 derecenin altına düşmezse insan vücudunun soğuyamayacağı ve bu sıcağın birikmiş etkisinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini daha önce bahsetmiştim bu konudan, değinmiştim buna. Şu an artık 22-21 derece minimum sıcaklıkları gördüğümüz bir hafta yaşıyoruz.

Daha önce de bahsetmiştim. Zaten iklim değişikliği dolayısıyla ortalama sıcaklıklarda ve özellikle yaz aylarında ortalama sıcaklıklarda, maksimum sıcaklıklarda ciddi bir değişim görüyoruz. Son 100 yıla baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Son 20-30 yılda bu çok daha şiddetli bir şekilde hissedilir oluyor. Ancak gece sıcaklıkları meselesine baktığımızda yazın sıcaklığın en düşük düşebildiği nokta meselesine baktığımızda bunu çok daha bariz görmüş oluyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela eğer 1950'lerde, 1930'larda, 1970'lerde bir Ağustos ayında olsaydık, bekleyeceğimiz minimum sıcaklıklar belki işte 16-17 ile maksimum da 20-21 arasında olabilirdi. Ancak belli bir noktadan sonra, özellikle 1980'lerin ikinci yarısı 90'lardan sonra bu grafiklere baktığımızda sürekli bir artış trendi görüyoruz. Trend diyorum, şunu da açıklayayım. Tabii ki bazı senelerde çok daha düşük minimum sıcaklıklar görüldüğü olabiliyor. Ama grafiğin geneline baktığımızda bu noktadan itibaren bir artış yönü, artış eğilimi görmüş oluyoruz daha önce görülmemiş şekilde. Bunun zaten iklim değişikliği ile alakasını açıklamıştım. Bir de kent formuyla bir ilişkisi var bu meselenin. Sıcaklıklar bir yandan iklim değişikliğinden dolayı artarken kentin formu da değişiyor ve değişen kent formu kentin farklı yerlerinde sıcaklıkların farklı hissedilmesine neden oluyor. Araştırmalar var bununla ilgili. İstanbul üzerinde farklı mahallelerin 6-7 derece sıcaklık farkı olabildiği tespit edilmiş ki gelecekte bu farkın daha da artması bekleniyor. 10-11 derecelere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla kent formu meselesi burada önemli. 2 hafta önce 12. bölümde bu kentsel ısı adası meselesine birazcık girmiştik ve tarihsel olarak da kentin formu nasıl değişiyor diye bakmaya başlamıştık. Osmanlı'dan başlayıp Osmanlı son döneminden başlayıp özellikle Cumhuriyet'in erken dönemine de değinmiştik. Ve o dönemdeki apartman furyasından bahsetmiştik. Bu apartman furyası hem bir moda olarak oluyordu. Yani insanlar imkanları olduğunda ve hatta olmadığında bile borç alıp moda olduğu için apartman yaptırabiliyorlardı. Bununla ilgili bu durumu hicveden eleştiren gazete küpürleri okumuştuk. Onun dışında bu bir devlet politikası olarak da uygulanıyordu. Yani İstanbul'un imarı modernleşmenin bir politik aracı haline gelmişti ve bu bir inşa davası olarak görülüyordu. Hatta 1939 yılından bir rapor okumuştuk. Birkaç hafta boyunca Ulus Gazetesi'nde yayınlanan Cemal Kutay'ın bir raporunu da incelemiştik ve kentte nasıl inşaat faaliyetlerinin gitgide arttığı, ahşap ev yapımlarının azaldığı, kâgir ev yapımlarının arttığı, bununla birlikte altyapı sıkıntılarının devam ettiği, işte elektrik, su gibi altyapı sistemlerinin bu hızlı inşaata yetişemediği, ondan sonra bir noktada artık doygunluğa ulaşıldığı gibi ayrıntıları da okumuştuk. Bu bölümü eğer dinlemediyseniz ve dinlemek isterseniz Apaçık Radyo'nun web sitesindeki sayfiye programının kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Ya da podcast uygulamalarından da bulabilirsiniz. O bölümde 1940'ların sonuna kadar belki gelmiştik diyebilirim. Ya da 40'ların başına kadar gelmiştik daha doğrusu. Ve devam etmeye fırsatımız olmamıştı. Bu bölümü ben biraz onun devamı niteliğinde düşünüyorum. Zaten bu program genelinde 1950'ler ve sonrasının biraz boynu bükük kaldı.

diye de düşünüyorum. Osmanlı'nın son dönemine çok değindik. Cumhuriyet'in ilk dönemine çok değindik. Farklı bağlamlarda insanların soğuma alanları bağlamında değindik. Mesela işte mesireler, parklar, deniz banyoları, deniz hamamları bağlamında değindik. Onun dışında felaketler, salgınlar, yangınlar, yangın alanlarının dönüşümüne dair kanunlar bağlamında değindik. Ancak tabii çok da enteresan bir dönem bu dönem. Ama dediğim gibi 1950'ler ve sonrasının boynu biraz bükük kalmış oldu. Buna da değinmeden olmaz. Çünkü bir gecekondu meselesi burada ortaya çıkıyor. Ve gecekondu meselesi aslında bugünkü kent formunu da şekillendiren, bugünkü kent politikalarını da şekillendiren bir mesele olduğu için atlamadan olmaz. Atlarsak olmaz. Atlamamak lazım, düzeltiyorum. Tabii burada benim açımdan bunun bir başka önemi de var. Bu program kapsamında baktığımız konulardan bir kısmı aslında daha varlıklı kesimleri ilgilendiren konulardı. Örneğin sayfiye kültürü, sayfiye hayatı, sayfiyeye göç edebilmek varlıklı insanların yapabildiği bir şey mesela. Böyle baktığımızda işte yaz, İstanbul'da yaz deneyimi nasıl bir deneyim diye baktığımızda sadece şehrin varlıklı kesimlerinin deneyimi tabii ki şehrin deneyimini yansıtmıyor. O yüzden bu bölümde yüzümüzü gecekondulara döneceğiz ve acaba yoksul kesimlerin deneyiminde bu sıcakla mücadelenin izlerini bulabiliyor muyuz diye bakacağız. Ben bu programda gazete küpürlerini çok kullanıyorum. Orada bulabiliyor muyuz? Bulamıyorsak nerede bulabiliyoruz acaba diye bir soru da soracağız. Şimdi bu gecekondu meselesine geçmeden önce bir müzik arası verelim. Ben bu programın şu ana kadar her bölümünde bir longa eseri dinletmiş oldum. Şimdi de Şehnaz Longa'yı dinletmek istiyorum. Genelde farklı icralarını, değişik icralarını dinletmeye çalıştım. Bu defa da bizi böyle tarihsel olarak günümüze yaklaştıracak biraz Yeşilçam havasında bir icrasını Osman İsmen Orkestrası'ndan dinleyelim.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Bu bölümde İstanbul'da kent formunun değişimini, özellikle 1950'ler ve sonrasındaki gecekondu gündemini konuşuyoruz. Tabii bu gecekondu meselesi genelde 1950'ler ve sonrasına ait bir mesele diye biliniyor. Ama ben buraya bir soru işareti de koyarak başlamak istiyorum. Bazı çalışmalarda bunu Osmanlı dönemine dayandıran benzer formda kaçak diyebileceğimiz yapılaşmaların Osmanlı döneminde de var olduğunu, ona dair önlemler de olduğunu belirtip güncel gecekondu meselesiyle bağlantılandıranlar da var. Ben o kadar geri gitmeyeceğim. Ben Cumhuriyet sonrası gecekondu meselesine bakacağım bu program kapsamında. Bu arada bu programda da zaten çoğunlukla gazete arşivlerinden faydalanıyoruz. Gazete arşivlerine bakarak gecekondu meselesini çok detaylı araştıran bir kitap da yayınlandı. Mekanda Adalet Derneği tarafından 1932'den başlıyor ve 80 yıllık bir gecekondu tarihini anlatıyor. Ve hatta o kitaba ek olarak Gecekondu Sohbetleri diye bir başka kitap daha yayınlandı. Columbia Üniversitesi'nin içerisindeki bir bölümün kitaplığı tarafından Yaşar Adnan Adanalı bunun editörü. Bunlar önemli kaynaklar. Ben bu kaynaklara bakmadan önce bir kendim zaten gazete taraması yapmıştım. Birazcık o taramada bulduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Ve neyin eksik kaldığından da bahsederek devam edeceğim. Tabii burada bu bahsettiğim kaynak 1932'ye kadar geri gidiyor. Ama gecekondu kavramı ve şu an bildiğimiz anlamda gecekondu yapıları aslında 1940'larda ve hatta 1940'ların sonlarına doğru görülmeye başlanıyor. Bu dönem bir dünya savaşı sonrası ekonomik buhran dönemi tabii ki ve kente göç, kırsaldan kente göç bir yapı ihtiyacını doğuruyor. Az önce de bahsettiğim gibi zaten İstanbul'da yapılaşmayla ilgili mevcut sıkıntılar var. Bunun üzerine yeni bir nüfus eklenince de bu yeni nüfus özetle kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyor. Ve bunun cevabı da gecekondu evleri olmuş oluyor. Şunu da hatırlatmak lazım bu arada. Şimdi bahsettiğimiz dönemdeki siyasal arka planı da atlamayalım. 1946'daki genel seçimlere kadar tek partili bir sistem var. 1946'da ilk kez çok partili bir seçim yapılıyor. Ancak bu da açık oy ve gizli tasnif usulüyle yapılıyor. Dolayısıyla henüz bu noktada bugünkü anlamda bir demokratik seçimler olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi oluyor tekrar. Demokrat Parti de ana muhalefet partisi olmuş oluyor. Bu dönem gazete küpürlerinde özellikle gecekondu tartışmalarını görmeye başladığımız bir dönem olmuş oluyor. Tabii sonrasında da artarak devam edecek. İlk çok partili demokratik seçimler, yani kapalı oy ve gizli sayımın yapıldığı demokratik seçimler ise 1950'de olacak ve Demokrat Parti oyların %52'sini alarak iktidar olmuş olacak. Böyle bir iktidar değişimi de yaşanıyor olacak bunun arka planında. Bunu da hatırlatarak giriş yapmış olayım. Şimdi bu dönemde tabii ilk gecekondular ile ilgili bir
bilgi ayrılığı var diyeyim. Aslında Zeytinburnu'ndaki Kazlı Çeşme'nin ilk gecekondu yerleşimi olduğunu birkaç ayrı yerde okudum. Ama daha sonra Vatan Gazetesi'nin 1947 tarihli bir küpüründe şehrimizde ilk olarak Mecidiyeköy civarında gayri nizami olarak gecekondu evleri inşa edilmiştir. İşte 70-80 kadar barakadan ibarettir. Boş tarlalara, arsalara yapılmıştır bunlar diye bir yazıyı da bulduğum için iki bilgiyi de vermek istedim. Tabii ki ben gecekondu araştırmacısı değilim. Bunu daha detaylı araştıranlar daha iyi bilecektir. Ancak bu dönemlerde gecekondu yerleşimlerinin başladığını görmüş oluyoruz buradan. Bu ilk dönem tartışmalarında evlerin yıktırılmasının gerekip gerekmediğine dair tartışmaları görmeye başlıyoruz. Ve örneğin 1947'de sur dışındaki gecekonduların yıktırılmayacağına dair bir temin de geliyor mesela validen ve belediye başkanından. Zaten bu dönemin birkaç sene sonrasında da aslında çok uzlaşmacı bir yaklaşım da göreceğiz. Enteresan bir şekilde. Hem gecekondu evleri daha fazla yapılmasın diye bir çaba var. Yayılmasınlar diye bir çaba var. Ama bir yandan da bunun bir ihtiyaç olduğunu anlayan, kabul eden ve uzlaşmacı bir yaklaşım da var. Bu önemli bence. Gecekondu evlerinin neden yapıldığına dair tartışmalar var gazetelerde. Yani nasıl bir ihtiyaç var da gecekondu evleri yapılıyor diye yazılar var. Bu da önemli. Çünkü ilerleyen dönemde gecekonduların tamamen şeytanlaştırıldığı, işte modern görünümü bozduğu, varoşlaştırdığı, şehri tehlikeli kıldığı şeklinde gazete yazıları daha yoğun olacak. Bu dönemde nasıl bir uzlaşmacı yaklaşım vardı? Birazcık buna bakalım o zaman. Bir yandan da belki işte ne tür şikayetler vardı, ona da bakmak lazım. Şimdi şuradan o zaman başlayayım. Mesela gazetelerde bu dönemde yıkılan gecekondulara dair verilen haberler aslında gecekondu sahiplerini anlayan bir dille verilmiş oluyor. Şu da enteresan, gecekondu sahipleri dediğimiz insanlar aslında çok çeşitli de olabiliyorlar. 1948 yılından bir örnek var elimde. Burada Beşiktaş Tramvay İdaresi otobüs memuru olan birisinin gecekondu sahibi olduğundan bahsediliyor. Ve bu kişi evini nerede yapmış onu da söyleyeyim. Bu da çünkü çok enteresan. Ortaköy'de Çırağan Caddesi'nde Kabataş Erkek Lisesi karşısında yapmış evini. Sonra belediye bu evi herhangi bir tebligat göndermeden yıkmış. Kendisi de şöyle diyor, işte 50 gün evvel bir gecekondu evi yaptım. Daha 2 gün önce evde kimse yokken ben işteyken bunu yıkmışlar ve işten döndüm, evin enkazıyla karşılaştım. İşte bir sürü tahtalarım, malzemelerim gitmiş, eşyalarım harap olmuş, banka, kumbaram kaybolmuş, bir sürü kaybım var, maddi kaybım var. Bu yıkılacak dahi olsa, yıkılma kararı dahi olsa tebligat olmadan, tahliye tebligatı olmadan belediye böyle bir şey yapamaz, yapmamalıydı diyor bu memur. Ve onun üzerine de ekliyor, mütevazi bir vatandaşın alın teriyle kazanarak dişinden tırnağından ayırmış olduğu kayıp paraların tazmin ettirilmesi gerekir diyor. Yani burada da bu vatandaşın mağduriyeti aslında tam olarak kendi dilinden ve işte bu vatandaşı aşağılamadan, şeytanlaştırmadan gazetenin ana sayfasına yansımış. Tabii aynı sayfada bir başka haber daha görüyoruz. Valilikte gecekondularla ilgili bir
toplantı yapılıyor. Çünkü gecekondulara dair bir önlem almak gerekiyor artık bu noktada. Ve bu noktadan sonra gecekondu inşaatına kat'i surette mani olunacaklar deniliyor. Bu 1948. Bu temayı gecekondular meselesini incelerken sıklıkla görüyoruz. Hep öyle bir nokta geliyor ki bu noktadan sonra bir daha yapılmayacak deniliyor. Ama bu noktaya kadar olanlar işte affedilebilir, onlar yıktırılmayacaktır ya da işte onlara çeşitli haklar verilecektir deniyor. Bunun tekrar tekrar yaşandığını görüyoruz. Evleri yıkılanlar şikayet ediyorlar. Mesela vilayete şikayette bulunabiliyorlar. Ve yani burada aslında çok yüksek sayılarda aslında insanın mağdur olduğunu da görmüş oluyoruz. Yine 1947'den bir haberde 4000 kişinin sokakta kalacağı söyleniyor. İşte planlanan yıkım gerçekleştirilirse. Tabii burada her ne kadar bu program yaz ilgili olsa da ve işte yaz sıcaklarıyla mücadele etmekle ilgili olsa da gecekondu sahibinin asıl kaygısı kış ve kar, yağmur, soğuk. Bunu çoğunlukta görüyoruz bu gazete küpürlerinde. Önümüz kış, belediye buna bir çare bulmalı diyorlar. Bu mesken buhranı olarak adlandırılıyor ve belediye bu mesken buhranına bir çare bulmalı deniliyor. Çünkü gerçekten de başka bir alternatifi yok bunun o esnada. Belediye nasıl girişimlerde bulunuyor? Uzlaşmacı bir tavır alıyor demiştik. Örneğin elektrik şebekesi tesisatı planlıyorlar gecekondu semtlerine. Ve gecekondu sahalarında imar planı da yapıyorlar. Bu da çok önemli bence. Yani gecekondunun yasallaştırılması, resmileştirilmesi sürecini görüyoruz burada. Hatta şunu da tabii hatırlamak lazım. Özellikle uluslararası çalışmalarda ve yerel çalışmalarda da bu gecekondu çalışmaları zaten çok büyük bir alan. Türkiye'den verilen gecekondu örnekleri aslında genelde Ankara'dır. Ankara bu alanda çok öne çıkar. O da tabii Cumhuriyet'in ilanıyla sıfırdan inşa edilen bir şehir ve gecekondu meselesi orada büyük bir gündem oluyor. Ankara özelinde de bu tarz yaklaşımlar var ve hatta gecekondu fiyatına belediyenin ev yaptıracağına dair haberler de var. Ama Ankara burada konumuz değil, onu geçeceğim, yine İstanbul'a döneceğim. Örneğin gecekondu sahiplerine yardım ile ilgili haberler var. Bunlar yine valiliğin yaptığı yardımlar. Yıkılan evler için de çeşitli yardımlar var. İşte örneğin çadır vermek, yemek vermek gibi yardımlarda bulunuyorlar. Ve hatta bazı arsalarda kulübe yapılmasına müsaade edileceğini de söylüyor vilayet. Yine bu dönemde. Tabii bu dönemde gecekondular hızla yayılmaya devam ediyor. Ve bununla ilgili işte farklı kaygılar da ortaya çıkıyor. Mesela sağlık sistemleri de burada önemli. Sağlık altyapısı da önemli. Bu yeni yerleşimlerde bir sağlık altyapısı yok. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılayabilecek sağlık ekipleri konuşlandırılıyor bu merkezlere. Bir de valinin gecekondu bölgelerini gezdiği örnekler de var. Özellikle Fahrettin Kerim Gökay'ın gecekondu bölgelerine gitmesi, bu gecekondu bölgelerindeki sakinlerin hatta ona teşekkür ettiği ile ilgili haberleri görüyoruz. Gittiğinde bu bölgelere oradaki ihtiyaçlar, altyapı ihtiyaçlarını, kadastro, yol, su, elektrik ihtiyaçlarını da tespit ettiğini okuyoruz ve imar planının yapılması gerektiğine dair direktifler verdiğini de okuyoruz. Ve bu gecekondu yerleşimlerini bir zaruret olarak anladığını da görüyoruz valinin.
Bu dönemde zaten valinin İstanbul'u adım adım gezip sorunları çözdüğüyle ya da halkla bu sorunları tartıştığıyla ilgili pek çok haberlerde var. Hatta bu okuduğum gecekondu haberinin yanında, hemen yanında da bir sitemeden bir haber vardı. Bir başka mahalleden Kemal Sülker bu şehrin sesi köşesinde yazmış. Bizim mahalleye vali gelmesin gerek yok diye başlayıp çünkü zaten buraya gelirse hasta olur, hiç zahmet etmesin. Buraya gelirse çamura batar, hiç zahmet etmesin gibi hicveden bir yazı da yazmış. İstanbul'un altyapı sorunu çok yani o esnada. Gecekondularda tabii bunun bir parçası olmuş oluyor. Bu 1940'ların sonu 1950'ler döneminde. Bu bölümde giremeyeceğimiz bir başka mesele daha var tabii burada. Gittikçe ağaçsızlaşan bir İstanbul meselesi de var. Bunun konumuzla bağlantısı olsa da bunu imkan olursa, artık bu programın son bölümlerine geliyoruz ama imkan olursa bir başka bölümde daha detaylı tartışmayı planlıyorum, umuyorum demiş olayım. Gecekondu meselesi nasıl ilerledi? Ne tür kanunlar, yaptırımlar bununla ilgili ortaya çıktı? İlerleyen dönemlerde dil nasıl değişti? Bundan bahsedeceğiz. Ama şu an yine bir müzik arası verelim. Gecekondularla ilgili pek çok eser de aslında bir noktadan sonra görmeye başlıyoruz ve bunlardan bazıları gecekondu hayatı nasıldı, bunu güzel anlatan eserler oluyorlar. Şimdi öyle bir eserle ara vermiş olalım. Taliha Akbulut'tan Gecekondu'yu dinleyelim ve tabii dinlerken de işte aklımızın bir ucunda gecekondu neyden yapılmış, neyden muzdaripmiş bu sorularda olsun. Böyle biraz ders gibi bir şarkı dinleyelim.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze yaz programındasınız. Bu bölümde gecekonduları ve kent formunun değişimini konuşuyoruz. Şimdi 1960'lara kadar olan dönemi konuştuk. Az önce de gecekonduda yaşamanın sıkıntıları ve daimi yıkım tehdidiyle ilgili bir eser de dinlemiş olduk. Şimdi 1960'lara ve bir dönüm noktasına geliyoruz. Bu artık gecekondulara karşı savaşın bir politika haline geldiği bir dönüm noktası. Tabii 1960 dediğimizde öncelikle darbeden bahsetmek lazım. Bu bir ve tabii darbeler dönemine girişten de bahsetmek lazım. Bundan sonra işte 70'te 80'de darbeler devam edecek ve bunlar da gecekondu meselesine yaklaşımı değiştirecek. 1960'da böyle bir dönüm noktasını temsil ediyor. Tabii az önce de bahsetmiştim. Bir yandan bir savaş var ve bu kanunlaşıyor hatta 1966'da. Gecekondu kanunu çıkmış oluyor. Ancak bir yandan da hep bir imtiyaz var. Şu anlamda imtiyaz, belli bir tarihten önce yapılan yapılar aslında bir tür dokunulmazlık statüsünde olmuş oluyorlar. Örneğin İstanbul Valiliği'nin yayınladığı bir tebliğ 27 Mayıs 1960'tan önce inşa edilen gecekonduların yıktırılmayacağını, ondan sonra yapılanların yıktırılacağını söylemiş oluyor. Bu anlamda da bir devamlılık da görüyoruz. Tarihsel olarak bu gecekondu meselesine yaklaşımlarda. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Artık bir 1960'ların ortasından itibaren bir Süleyman Hep Başbakan dönemine de girilmiş olunuyor. Ve aslında gecekondu meselesinin en çok gündemde olduğu bu dönemde aslında hep bu politik arka planda gerçekleşmiş oluyor. 1966'daki 775 sayılı gecekondu kanunu başkasının arazisine yapılan izinsiz kaçak yapıları önlemeyi hedef alıyor. Bu arada bu kaçak yapı kavramı da burada gündeme gelmiş oluyor ve artık gazete küpürlerinde de bunları kaçak yapı olarak ifade edildiğini görmüş oluyoruz. Ve önleme için tabii ki bir yapımını durdurmak, ikincisi de yıkım politikaları benimsenmiş oluyor. Bir yandan da gecekonduların bulunduğu bölgeleri işte daha iyi hale getirebilmekle ilgili ıslah politikaları da mevcut bu dönemde. 1970'lere gelindiğinde ise bu meselenin biraz daha politikleştiğini de göreceğiz. Şu anlamda politikleşiyor. 1970'lerde bu artık solcuların bir meselesi haline gelmiş oluyor. Sahiplenilen bir mesele haline gelmiş oluyor. Devletin zorbalığına karşı yoksulları savunmanın sembolü haline gelmiş oluyor. Ve hatta bu dönem ve sonrasında böyle sol grupların, müzik gruplarından bahsediyorum. Müzik gruplarının bu anlamda eserlerini de görmüş oluyoruz. İşte Grup Büyürüm, Grup Ekin gibi gruplar gecekondularla ilgili şarkılar yazıyorlar. Bu bölümde onları dinleyemeyeceğiz ama kendiniz dinlemek isterseniz ayrıca onları bulabilirsiniz. Şimdi bu 1960-70 dönemine döndüğümüzde şunu da söylemek lazım. Burada gecekonduların formunda da bir değişiklik oluyor. İlk dönem gecekondular ihtiyaca binaen inşa edilen gecekondular olarak biliniyorlar. Yani yapan kişi onun içerisinde yaşıyor oluyor. İkinci dönem gecekondularda ise gecekondunun sahibi ile ondan gecekonduyu kiralayan kişi farklı olmuş olmaya başlıyor. Yani bir gecekondu rantı meselesi ortaya çıkmış oluyor. Hatta bununla ilgili karikatürler de var. Her mahallede bir milyoner diye bir gecekonduya rastladım. Her mahallede bir milyoner, her milyonerde bir mahalle diyor. Yani bunlar gecekondu milyonerleri. İşte 40 gecekondu sahibi olan var diye de bir not düşmüş. Bu işte gecekonduları gecekondu tekeline sahip insanlar zenginleşirken yoksullar da onlardan buraları kiralamak durumunda kalıyorlar bu dönemde ve bu da aslında bir yandan tedbirlerin alınmasına yol açmış oluyor. Bu meselenin daha çok gündeme gelmesine. Çünkü gecekondu bir yatırım aracı haline gelmiş oluyor bu noktada artık. Ve gecekonduların değerleri artıyor hatta böyle olduğunda. Ve tabii gecekondu meselesi o kadar yaygınlaşıyor ki bu dönemde. 1966'dan bir yazısı var Yusuf Ziya Ortaç'ın Akbaba gazetesinde. Şöyle diyor orada, yani İstanbul'un nüfus artışına da değinerek, eğer İstanbul toprağa mıhlanmış bir şehir olmasaydı, eğer 2 milyonu aşkın yolcusu ile deniz ortasında bir gemi olsaydı çoktan batardı. Çünkü bu gemi bu kadar yolcuyu taşıyamaz. Bunu şu anlamda da söylüyor. İstanbul'un altyapısı da buna müsait değil. Zaten sonrasında bu yazının işte elektrikten, sudan, bunlara dair sıkıntılardan da bahsediyor. İstanbul'un bu gelen nüfusu karşılayacak bir altyapısı yok. Buna işte polisi de yetmez, doktoru da yetmez, ebesi de yetmez, hastanesi de yetmez diye söylüyor. Ondan sonra diyor ki işte bütün şehri saran gecekondular, işte insan sığınağı, mağaralar, işte yangın yerleri, ağaç kabukları, köprü altları, hani her yer mesken olmuş diyor ve bu da bize meskenin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor diyor. Bu dönemde tabii ciddi bir nüfus artışı var. Onu şu an birebir söylemedim, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim ama özetle şöyle bir tablo sunabiliriz. 1940'larda 1 milyon civarında olan İstanbul nüfusu 1960'a gelindiğinde ikiye katlanmış oluyor. 2 milyon 1970'te 3 milyona yaklaşıyor. 1980'de 4 milyon. Yani katlanarak giden bir artış var burada ki zaten bundan sonrasında ise çok daha durdurulamaz bir artış olacak. Ama o şu an bugünkü bölümün konusu değil diyelim. Artık 1980'lere doğru gelindiğinde mesela 1979'dan bir haber var. İstanbul'da yapılan 42 bin konuttan 30 bini gecekondu diye bir haber var. Yani bu çok ciddi bir oran. Böyle baktığımızda gecekonduların her tarafı sarmış olduğunu görüyoruz. Bir yandan gecekonduların işte yıkımlarıyla ilgili direnişler var, çatışmalar var, politik bir gerginlik var bununla ilgili. Bir yandan bu kültürel alana da malzeme olmuş oluyor. Gecekondu romanları, gecekondu çizgi romanları bunları görüyoruz sıklıkla. Ve bu mesele bir... Tabii sonra kentsel dönüşüm meselesine de bağlanıyor. Ona bu bölümde girmeyeceğiz ama bugünkü kent formunu da bu anlamda etkilemiş, belirlemiş ve kentsel politikaları da bu anlamda belirlemiş oluyor. Tabii ki kentsel dönüşüm ile kentsel ısı adası meselesinin ilişkisi de var. Ona da burada detaylı girmeyeceğim. Ama programı bitirmeden kısaca bakmak istediğim bir konu var. Ne alakası var gecekondular ile sıcakların ya da sıcak deneyiminin meselesi? Buna gazete küpürlerinde aslında ben rastlamadım diyebilirim. Şöyle bunu ima eden şeylere rastladım. Örneğin gecekonduların işte damlarının çinkodan olduğuna dair bir haber vardı. Haber değil, bir yazıydı bu. Ve çinko damlar bana direkt Paris ve Paris'teki sıcak hava dalgalarını hatırlatıyor. Çünkü Paris'te çok yaygın kullanılan çinko çatılar tarihsel olarak sıcak hava dalgaları dönemlerinde çatı katlarında yaşayanların büyük oranda ölmelerine neden oldu. Tabii çatı katlarında yaşayanların yoksullar olması, yaşlılar olmasının da bunda payı var. Ama bu işte saç gibi işte çinko ile kaplı damların, çatıların sıcağı tutan yapılar olduğunu burada belirtmek lazım. Çünkü Türkiye üzerinde değil ama dünyada farklı ülkeler için gecekondu benzeri yapıların, yani işte slum, tenement denilen yapıların ısı maruziyetleri ile ilgili yapılmış pek çok çalışmalar var. Ve bunlarda bu yapıların da ne kadar dezavantajlı olduğu bu açıdan anlatılıyor. Bu bağlamda enteresan da bunu görmek. Ancak benim asıl gecekondu ve sıcaklarla mücadele meselesini gördüğüm yer edebi eserler olmuş oldu. Özellikle 80'lerin, hatta belki biraz daha öncesinin de toplumcu realist romanlarında, öykülerde aslında kızgın güneşin altındaki gecekondulardan, işte muşambalarla kaplı gecekonduların nasıl terlediğinden, etraflarında gölge yapacak tek bir ağacın olmadığından, etraflarındaki daracık sokaklardaki boğucu havadan, lağım kokularından, ondan sonra bu gecekonduda yaşayanların güneş altında çalışan işçiler olduğundan, alınlarında boncuk boncuk terler biriktiğinden, şehrin ortasında susuz kalmış otlar gibi kuruduklarından bahsedildiğini görüyoruz. Ve hatta bu köşklerin işte yeşil ağaçlı bahçeleriyle, işte sayfiyeden yaz bitince dönen insanların rahatlığıyla bir kontrast oluşturuyor ve bu da yansıyor bu romanlara. Tabii buldozerler ile yıkım da yansımış oluyor ve gecekonduların bahçesinde yeni filizlenen ağaçların da bu buldozerler tarafından yıkıldığı yine bu romanlarda göze çarpmış oluyor. Bir yandan da işte apartmanların yükseldiği, işte sitelerin yükseldiği, yeşilliğin daha böyle yapaylaştığı, dokunulamayan bir yeşillik haline geldiği de bu romanlarda görülüyor. Birkaç tane belki örnek okumak istiyorum programın sonuna doğru gelirken. Önce 1950'ler 60'lar dönemini anlatan romanlardan başlayalım. Mesela burada bir örnek, Hasan İzzet Dinamo'nun Koyun Baba romanı. Burada işte bu daracık, sokaklı, işte kirli, lağımlı falan, işte etrafı muşambalarla kaplı mahallelerden bahsediyor ve işte burada ne kadar boğucu bir hava olduğunu anlatıyor. Sonra da yeni kurulmuş bu cüceler kentinde tek bir gölgesi olan ağaç yoktu, ancak her evin mini mini bahçesine yeni dikilmiş cılız fidanlar göze çarpıyordu diye söylüyor. Bir başka örnek de Orhan Kemal'in Gurbet Kuşları kitabı 1962'den. Orada da yine gecekondulardan bahsediyor. Güneşin altındaki kırmızı kiremitli gecekondu damları, paslı tenekeler, üzerinden Made in USA damgalarıyla tahta duvarlar pörsümüş, kulakları üşümüş ayçiçekleri diye tanımlıyor. Ondan sonra işte gecekondulardaki erkeklerin işte olduğunu, kadınlarınsa işte evde kaldıklarını, bu erkeklerin işte kızgın güneş altında çalıştıklarını ve gecekonduların da kızgın güneş altında halsiz, işte terli, bezgin bir halde olduğunu söylüyor gecekonduları kişileştirerek örneğin. Yine biraz daha ilerleyen döneme gittiğimizde 1979'da Demir Özlü'nün Bir Küçük Burjuva'nın Gençlik Yılları kitabı. Burada aslında pek çok referans var. Kavurucu işte yaz güneşine dair. Ancak şu benim için çarpıcı olandı. Bunu okumak istiyorum. Kentin ortasında sıcaklığını daha çok duyuran bir yaz. İstanbul'da kentin içindeki doğa gittikçe ortadan kaldırılıyor. Kent hızla değişiyor. Ağaçlar kesiliyor. Yerine çirkin apartmanlar dikiliyordu. Böylece bir beton yığınına dönüşen bu deniz kenti öyle sanıyordu ki, kahraman öyle sanıyordu ki her yaz mevsimi daha da sıcak oluyordu. Aslında burada artık bu gitgide sıcaklaşan yazların da bir farkındalığı olduğunu görüyoruz. Çok erken bir dönemde, 1979 döneminde. Tabii bu da yine gecekondu semtleriyle ilgili bir kitap ve gecekondu semtlerindeki insanların niye güneş altında kavrulma deneyimleri de bu kitapta bahsediliyor. Buna benzer aslında pek çok örnek var bu dönemde. Başka bazı çalışmalarda özellikle kadın öykücülerin öykülerine bakan çalışmalarda da kadın öykücülerin bu kentsel ve çevresel sorunları konu edindiğini de görüyoruz. Bununla ilgili çeşitli makaleler de var. Bahsetmeden yine geçmeyeyim. Tabii gecekondu romanı denince bir de Latife Tekin akla geliyor. Berci Krist'in Çöp Masalları 1984 yılından. O da çöpten inşa edilen bir gecekondu mahallesi anlatıyor. Başka tip bir gecekondu tabii bu. Ve sürekli yıkım tehdidi altında olan, gittikçe küçülen. Ve o da işte muşamba altında terleyen gecekondular anlatıyor. Bunun yanı sıra da bir gecekondu sakininin hikayesini de konu ediyor. Özetle aslında kafasına çalışırken güneş geçmiş bir ayakkabı boyacısını anlatıyor ve işte kafasının güneş ışıklarıyla kızdığını, beyninin fıkır fıkır kaynadığını, işte elindeki fırçanın yere düştüğünü ve işte ondan sonra kendini yere atıp debelenmeye başladığını, kafasını sağa sola vurduğunu falan anlatıp ondan sonra 3 yıl komada kaldığını anlatıyor. Sıcağın etkilerinin gecekondu bağlamında bu şekilde edebiyata yansımış olması da çok enteresan gerçekten. Onun dışında tabii farklı örnekler de var ama şu an programın sonuna geldiğimiz için onlara girmeyeceğim. Belki programın sosyal medya sayfasında bunları daha detaylı olarak paylaşma imkanım olabilir. Buradan sayfanın da duyurusunu yapmış olayım. Programı bitirmeden önce birleşik yazarak Sayfiye İstanbul hesabına ulaşabilirsiniz. Orada hem bu romanlardan alıntıları hem de burada tanımlamaya çalışıp tabii size görselini gösteremediğim bazı grafikleri, görselleri zamanla paylaşmayı düşünüyorum. Bu programda benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. İlerleyen programlarda da, ilerleyen bölümlerde de sıcakların kentte insan olmayan canlılara etkilerinden de bahsedeceğiz diye ön bir bilgi de vermiş olayım. Hepinize teşekkürler, iyi günler.
1: Sayfiye.

Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokarç.

0: Apaçık Radyo.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Bugün size yazın son günü sayabileceğimiz 31 Ağustos 2026 itibariyle yeni sezonla birlikte Avrupa'nın sanat takviminin nasıl hız kazandığına dair bir program hazırladım. Esasen Eylül'ün ortasında sezon tam olarak açılıyor diyebiliriz. Hatta sosyal medyada bununla ilgili espriler de vardı. 14 Eylül'den önce bizi ellemeyin. O zaman da bütün açılışları planlıyoruz. 11 açılış birden o gün itibariyle düzenleniyor gibi. Ama yine de hatta Ağustos sonu itibariyle dahi özellikle de Eylül başında sanat takvimi Avrupa'da hızlanıyor. Bugün adamda sadece Avrupa olacak. Yani İngiltere'yi de tabii Birleşik Krallığı da ona dahil ediyorum. Her ne kadar Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılmış olsa da Avrupa sayabiliriz. Yaz aylarında Venedik'ten Basel'e, Marsilya'dan farklı Akdeniz kentlerine yayılan sanat dünyası Eylül'le birlikte yeni bir döneme giriyor. Geçtiğimiz programlarda size adalar, sahiller, yazlıklar, yine Akdeniz Ege Havzası'ndaki sanat ortamından haberler, seçkiler getirmiştim. Bu kez biraz daha kıta Avrupa'sına bakıyoruz. Yavaş yavaş mesajlarımıza, mesaj kutularımıza, sosyal medya bilgilendirmelerine, galerilerin yeni sezon programlarını alıyoruz. Sezon sergilerini açıyorlar. Fuarlar, biennaller, sanat haftası ya da sanat hafta sonu olarak nitelendirilen yani Art Week, Gallery Weekend, Art Weekend gibi etkinlikler ardı arda programlarını duyurmaya başlıyor. Bazı biennaller yazın ya da ilkbaharda açıldı, onlar devam ediyorlar. Yeni biennaller kapıda. Müzelerde tabii ki sonbaharla yeni sergilerini açmaya hazırlanıyorlar ya da programlarını duyuruyorlar. Tabii büyük fuarlar var. Londra'daki Frieze Fuarı, Paris'teki Art Basel Paris Fuarı gibi. Bu fuarlar etrafındaki programlar da şimdiden merak uyandırıyor. Bugün hariçten sanatta Eylül ayında Avrupa'da neleri izleyebileceğimize bakacağım. Özellikle görsel sanatlar alanında. Ve Avrupa'nın sanat haritasını hariçten sanatta alışa geldiği üzere biraz Türkiye'den sanatçıların ve küratörlerin katılımı üzerinden de takip etmeye çalışacağım. Venedik'ten İlbar Güreş, zaten Venedik Bienali kapsamında gündemimdeydi. Berlin'de Cevdet Erek Azade Köker, Ruhr bölgesindeki Manifesta da çok sayıda Türkiye'den sanatçı. Yine Almanya'da Dortmund'da Ali Kazma, Lyon Bienali, Londra'da Free Sculpture, Eylül'de açılacak ya da devam etmekte olan bir sanat alanında da yoğun bir hat yaratmış durumda. Neler var baktığım zaman, hani Berlin'de büyük bir hareketlilik görüyoruz. Eylül'ün ilk yarısında Berlin Art Week, Positions Berlin gibi. İspanya'da görüyoruz Apertura Madrid ya da Barcelona Gallery Weekend, yani sanat hafta sonu gibi. Fransa'da, Güney Fransa'da tabii ki etkinlikler, örneğin benim de programda gündeme getirdiğim Rencontre d'Arles gibi odaklı buluşmalar, festivaller devam ediyor. Ama Lyon Bienali şu anda merak konusu. Londra'da ise tabii ki Frieze öncesi yeni açılacak sergiler ve Frieze Sculpture, Fatoş Üsteğin

sanatçı oraya yerleşti. Pek çok sanat alanında yeni merkez açıldı. Sadece o bölgede değil, Provence bölgesinde de büyük bir hareketlilik var. Örneğin Arles'da. Marsilya'da Arto Rama 28-30 Ağustos tarihleri arasında. Benim de geçmişte çalışma hakkı ve sergi yapma fırsatı bulduğum Friche La Belle Dome'de gerçekleşti. Tabii ki çok büyük bir fuar değil ama ticari fuarlardan farklı bir yapısı var. Daha deneysel ve özellikle ticari kaygıları da arka plan atmış galerilere, yeni sanat sahnelerine alan açıyor ve 18 ülkeden 40 galeriye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Eylül sanat sezonunun aslında başlangıç gongunu diyelim, hala o tatil atmosferinde sürdürmekte olan Akdeniz liman kenti Marsilya'da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ama asıl yoğunluk için oldukça kuzeye, Berlin'e geçeceğiz. Zira 9-13 Eylül tarihleri arasında Berlin Art Week, yani Berlin Sanat Haftası var. Bu bir fuar değil. Yüzün üzerinde müzeyi, işte galeriyi, özel koleksiyonu, proje mekanı, bağımsız sanat kurumunu aynı hafta içinde aktive eden bir tür festival ya da şehir ölçeğinde bir güncel sanat buluşması olarak nitelendirebilirim. Bu yıl tabii ki Türkiye'den de katılım, belki benim tam olarak izini süremediğim bazı başka isimler de vardır. Ama pek çok ismi orada görüyoruz. Hani benim özellikle paylaşmak istediğim, dikkatimi çeken, gözüme takılan isimler Azade Köker ve Cevdet Erek oldu içlerinde. Farklı kuşaklardan ikisi de uluslararası müzelerde, bienallerde sergileri açılan isimler. Öncelikle Azade Köker zaten Almanya'da da çalışmalarını sürdüren bir isim. Berlin ve İstanbul ve Bodrum arasında yaşıyor. Dolayısıyla Almanya sanat tarihinde de yer edinmiş bir isim. Onu Tengeli Müzesi'nde, Basel'de, Art Basel sırasında, yani yine dünya sanat ortamının bir araya geldiği alanda böyle beden politikaları ve teknoloji üzerine oldukça politik görüşlere de yer veren çok önemli bir uluslararası sergide 90'lı yıllarda yaptığı bir heykelini gördüm örneğin bu Haziran ayında. Son derece kıymetliydi. Ama Silbermann Galeri'nin Berlin şubesinde 8 Eylül 14 Kasım arasında Stallone başlıklı yepyeni bir kişisel sergisi var Azade Köker'in. İşte bu Berlin Art Week'e de bu şekilde katılıyor. Aynı zamanda Martin Gropius Bau'da, yani çok önemli sanat kurumunda, 10 Eylül'de açılan Kreuzberg sergisinde de, bu grup sergisinde de yeri var. Ve bu serginin özellikle Berlin'in Kreuzberg semtinin 60'lar ve 70'ler itibariyle Türkiye, Yunanistan ve İtalya'dan gelen göçmen topluluklarıyla dönüşümüne de bakan, bu anlamda bir sosyolojik ve kentsel tarih okuması da yapan bir seçki olduğunu söyleyelim. Zira küratörlerinden biri yine Almanya'da yaşayan Gürsoy Doğutaş, Türkiye kökenli bir isim. Cevdet Erek dediğim için tabii ki ondan hemen bahsediyorum. Onun da bir süredir çalışmakta olduğu, daha önce de sergisine ev sahipliği yapan Berlin'de bir galerisi var. Neu Gerim Schneider galerisinde Them and Us başlıklı solo sergisi 11 Eylül'de açılıyor. Yani yine Art Week'e denk geliyor ve 7 Kasım'a kadar devam ediyor. Mimari, mekan, ses, ritim, gündelik hayat arasındaki ilişkiler zaten belirleyici. Cevdet Erek'i aynı zamanda müzisyen ve mimarlık eğitimi üzerinden de çok iyi tanıyoruz ve ses alanındaki çalışmalarını da çok iyi biliyoruz. Tabii ki onun bu projesini merakla bekliyoruz. Ama bir projede daha yer aldığını söylemem gerekiyor onun da. Zaten böyle hem solo sergisi daha bir galeride, hem de uluslararası bir grup sergisinde yer alması, bu iki sanatçının son derece kıymetli. Haus der Kultur in der Welt, yani Dünya Kültürleri Evi'nde, HKV'de 36. São Paulo Bienali'nin Berlin edisyonu düzenleniyor. Zira Bonaventure her iki kurumda da, yani Haus der Kultur in der Welt'in başındaydı, São Paulo Bienali'nde küratörüydü. Dolayısıyla böyle bir seçki yapmış. Not All Travelers Walk Roads of Humanity as Practice 12 Eylül'de açılıyor. Yine Art Week kapsamında. Cevdet Erek burada da bir yerleştirmesiyle yer alıyor. Hem galeri ölçüde kişisel sergisinin hem uluslararası bir Biennale'in Berlin'e taşınan edisyondaki işini görmek böylece mümkün. SEO Berlin yine son derece takip edilen bir sanat kurumudur.
Artvik sırasında yine Almanya'da çalışmalarına çok aşina olduğumuz, Almanya'da çok saygı gören bir isim olan Ayşe Ertmen'in mekana özel sanatsal müdahalesi.

0: 11 Eylül itibariyle ziyarete açılacak. Bunu da buradan belirtmiş olalım. 10-13 Eylül tarihleri arasında eski bir havalimanı olan Tempelhof'ta Positions Berlin Sanat Fuarı var. Burada 20 ülkeden 96 galerinin katılması söz konusu. Ve fuar 2026 edisyonu özel odağı Türkiye'den galeriler. Dolayısıyla hani Eylül Berlin'e gitmek için hakikaten doğru bir zaman olabilir. Almanya'dan biraz daha devam etmek istiyorum. Zira Haziran ayında açılmış olsa da Avrupa'nın Göçebe Bienali Manifesta'nın 16. edisyonu Almanya'nın batısında Ruhr bölgesine odaklandı ve eski ibadet mekanlarını, yani özellikle kiliseleri kullandı. Duisburg, Essen, Gelsenkirchen ve Bochum yayıldı. 4 Ekim'e kadar devam ettiği için Eylül'de buraya uzanmak mümkün. Ve sergi mekanları arasında özellikle savaş sonrası dönemde yapılan kiliseler bulunuyor. Ve bunların bugünün toplumunda değişen işlevleri Biennale'nin temel meselesi haline geliyor. Burada pek çok Türkiye'ye aşina isim var. Balkanlardan, Doğu Avrupa'dan da son derece çok sanatçı görüyoruz. Örneğin Şeyla Kamariç gibi bayağı boşnak sanatçı. Ama Ayşe Erkmen burada var. Dolayısıyla buradan bağlanmak istedim. Essen'deki St. Gertrude Kilisesi'nde yeni üretilmiş Confessional adlı bir yapıtı var. Günah çıkartma kabinini yeni bir iletişim alanına dönüştürüyor. Yine Almanya'da yaşayan Özlem Altın var. İstanbul Bienali, Berlin Bienali, Venedik Bienali gibi oluşumlardan biliyoruz. Benim de İstanbul Modern'de hazırlamakta olduğum Aynı Mavinin Altında adlı yeni koleksiyon sergisinde de yapıtı var. Ayşe Erkmen'in de Özlem Altın'ın da esasen Cevdet Ereğin ve Azade Köker'in de bu arada hepsinin birden. Demek ki müze koleksiyonu, İstanbul Modern Koleksiyonu'nda da yapıtları olan isimler. Halil Altındere, Mehtap Baydu, Pınar Öğrenci, Merve Kaplan ve Emre Amut gibi Türkiye sanat ortamından bildiğimiz isimler var. Keza yine Nasan Tur var manifestada. Atladığım isimler de olabilir ama bunlar böyle özellikle vurgulamak istediğimiz isimler arasında. Dolayısıyla manifestayı takip etmek lazım. Özellikle Batı Ruhr bölgesinde yolunuz düşerse ya da oralardan bu programı dinliyorsanız. Ama hani aynı bölgede neredeyse Dortmund'da da Kunsthalle Dortmund'da 12 Eylül'de Industrial Silk Roads 3000 adlı sergide Ali Kazman'ın işlerinin yer aldığını söyleyelim. Bu sergide dünya çapında birazdan tekrar gündeme getireceğim için şimdi anmak istediğim Cha Fei gibi Çinli sanatçı Basel'de, onun da Kunstmuseum Basel'de inanılmaz bir sergisi vardı. Wang Bing gibi uzak doğulu, Doğu Asyalı sanatçıların birlikte üretim, emek, sanayi gibi ya da günümüzün alternatif ipek yolları üzerine düşünen bir sergisi olduğunu söyleyelim. Venedik Bienali'ni tekrar etmek istemiyorum çünkü Nilbar Güreş'in sergisi tabii ki orada Türkiye pavyonunda devam ediyor Kasım'a kadar, hatta Eylül'de Venedik Bienali'ni bizzat görme fırsatım bulacak. Ondan sonra sizinle Eylül ikinci yarısında zaten Venedik'ten sadece Nilbar Güreş değil, Venedik Bienali ve Venedik'teki sergiler üzerine bir ya da birkaç programda izlenim ya da söyleşiler paylaşacağım mutlaka. Ama Bienal deyince tabii ki Venedik Bienali Kasım'a kadar konuşulmaya devam edecek. Ama Avrupa'nın önde gelen Bienali Lyon Bienali yılı bu sene. Zira 19 Eylül'de halka açılıyor. Hatta biraz öncesinde ön izleme günleri de var. Dolayısıyla Eylül ortası diyelim. Catherine Nichols ya da Catherine Nicole küratörü. Başlığı ise Passer d'un rêve à l'autre ya da bir düşten diğerine geçmek olarak Türkçeleştirebileceğim bir başlığı var. Bienal'in çıkış noktalarından biri Lyon mimarisinde gördüğümüz o Traboul denen geçitler. Bizdeki revaklara da benzetebilirsiniz. Bir sokağa diğerine bağlayan binaların içlerinden ya da avlulardan geçen yarı gizli geçiş yolları. Bizde yine işte Roma kentlerinde var, Mardin'de var bu da benzer mimari özellikler. Bienal bu mimari özellikten hareketle dolaşım, geçiş, bağlantı ve kolektif düşlerden, hatta bir düşten diğerine geçmek. O yüzden passe fiili ya da İngilizce'de to pass ya da geçiş kullanılıyor. Burada Türkiye'den katılımcılar bir ikili, Can Yıldırım ve Lalin Mercan Biennial sanatçıları arasında. Dolayısıyla bunun programına mutlaka bakmak ve Lyon'u ajandaya koymak gerekiyor. Lyon'a gitmişken aslında aşağıya inip Arlı'da hala Rancont Darlı görmek, Luma Arlı gezmek ya da işte Marsilya'ya gitmek, Artoroma sonrası orada olan biteni takip etmek vesaire de mümkün diyelim. Yani bir Güney Fransa rotası Eylül ayında hala gayet cazip olabilir. Gelelim biraz daha Akdeniz sizin ama hafif kuzeye yine çıkmaya başlayalım. Yani Artoroma dediğim için biraz kuzeyi kastediyorum. İspanya'dan bahsettim. Madrid ve Barcelona'da neler oluyor? Burada Art Week ve Galeri Weekend'ler var. Örneğin Berlin Art Week 9-13 Eylül iken alternatif olarak Apertura Madrid Galeri hafta sonu var. 10-13 Eylül'de Madrid'de. 50'nin üzerinde galeri aynı anda sezon sergilerini açıyorlar. Farklı mahallelerde sergiler, müze ziyaretleri, kamusal alanda işte heykeller, yerleştirmeler gözüküyor. Hemen ondan sonrasında da yani bir hafta sonrasında da 17-20 Eylül'de de Barcelona'da galeri hafta sonu var. 25 galeri 50'den fazla sanatçının işlerini gösteriyor. Bu Galeri Weekend modeli bizde olmayan bir model. Biz daha ziyade contemporary gibi fuarlara ya da Akaretler Art Week gibi etkinliklere alışkınız. Ama hafta sonu odaklı modeller oldukça ilginç modeller. Çünkü birkaç günlüğüne böyle dev bir expo merkezi ya da tek bir binaya kapatmak yerine aslında kenti aktive eden, galerileri bir arada açılış yapmaya sevk eden, etkinlikleri böyle bir festival havası olarak zirveye taşıyan, konsantre eden, kentin sokaklarını, mahallelerini böyle bir hem yerel hareketlilik hem de tabii ki biraz kültür turizmine de alan açan bir yanı var. Dolayısıyla Madrid ve Barcelona bu anlamda önemli. Demin hani Lyon, Marseille vesaire bahsettim. Paris'de bir asıl Ekim'i beklememiz gerekiyor. Zaten program başında bunu söyledim. Art Basel Paris için, yani eskinin Fiyak Fuarı'nın yerini alan etkinlik için. Kasım'da da Paris Photo olacak. Fotoğraf odaklı, o da herkesin takip ettiği yine bir başka etkinlik. Yani Eylül'de Paris henüz o kadar hareketlilik kazanmış diyemeyiz ama ne sergiler var? İşte Musée d'Art Moderne de Paris'de Carrie James Marshall sergisi açılıyor 18 Eylül'de. Özellikle siyahi sanatın önemli ve çağdaş resim önemli isimlerinden biri. 23 Eylül'de Cézanne et nous, yani Sezan ve Biz olarak Türkçeleştirebileceğim bir sergi. Saint Pompidou Grand Palais işbirliğiyle, Saint Pompidou kapandı geçtiğimiz yıl. Dolayısıyla çeşitli sergileri ve koleksiyon seçkilerini yoğun bir şekilde Grand Palais'de ağırlıyor. Böyle bir işbirlikleri var. Bu kapsamda açılıyor. Dolayısıyla bu sergi örneğin fuar döneminde de devam edecektir. Üstelik de bu sadece bir Sezan retrospektifi değil. Sonraki kuşaklara uzanan etkisini Sezan'ı yoğun bir şekilde araştırıyor. Ve yine Grand Palais'de 19-23 Eylül arasında Grand Palais'in La Nef'inde, yani fuar alanında Fine Arts Paris diye bir uluslararası galerinin katıldığı antik sanattan eski ustalara alternatif fuar da var eğer yolunuzu düşürürseniz. Bunu söylemişken de sevgili dostum küratör Nazlı Pektaş'ın bir mesajını da Ekim ayında yolunu düşürecekler için iletmiş olayım. Yine yani çizer olarak da tanıdığımız, sanatçı olarak da tanıdığımız değerli isim Ramize Erer'in Separasyon başlıklı bir solo sergisi 19-31 tarihleri, 31 Ekim tarihleri arasında bu kez bir galeride ya da müzede değil bir otel odasında, Otel Langlois'da açılıyor. Bu sergiden bahsedelim. 63 numarada Rue Saint-Lazare'da, yani 9. bölgede. Dolayısıyla Ekim ayında yolunuzu düşürürseniz buna bakmak da mümkün diyelim. Başka ne gibi sergiler var? Biraz hani Türkiye bağlantısı dışında neler olabilir diye bakalım. Yani size Venedik'ten haberler getireceğim şüphesiz. O ayrı. Ama çok yakında Yayoi Kusama'yı kaybettik. Tabii uluslararası anlamda ses getirdi bu değerli kadın sanatçıyı kaybetmiş olmamız. Ondan öncesinden bir haberdar olduğumuzsa bir şey vardı. 11 Eylül'de Amsterdam'ın önemli müzesi, devlet müzesi, Stedelijk Museum'da retrospektife açılacağını biliyorduk. Bu programın aynen devam ettiğini biliyoruz. Biraz önce gündeme getirmiştim. Basel'de Kunstmuseum, Basel The 4 katta birden Cha Fein Testimonies to the Near Future sergisi veriyor. Bu Second Life üzerine de çalışan, yani bilgisayar oyunları, alternatif yaşam, Çin toplumsal dönüşümü, teknolojik gelecek üzerine çalışan bir isim olan yine kadın sanatçı Cha Fei. Ama aynı zamanda Milano'da, Prada'da da sergisi var. Onun da sonrasında Stedelike sergisine gideceğini biliyorum. Önemli. Keza biraz önce bahsederken Ali Kazman'ın katıldığı bu Dortmund'daki sergi de onun olduğunu söyleyelim. Brüksel, Wies önemli. 5 Eylül'de Ali Şerin'in Soul Witness adlı solo sergisi açılıyor. Bu da son derece tabii ki kıymetli ve takibe değer. Ama Brüksel asıl Kasım ayında açılacak. Kanal Pompidou, yani yeni ve ilk kendi Çağdaş Sanat Müzesi'nin Pompidou işbirliğiyle hayata geçirdiği müzesini beklemekte. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdi asıl burada biraz gündeme getirmek istedim. Programın başında İngiltere'yi de, Birleşik Krallığı da Avrupa'dan saymalıyız demiştim Brexit'e rağmen. Orada neler oluyor ona bakacağım. Buradan da şimdiden harcadan sanat dinleyicilerini duyurmuş olayım. Ekim'in büyük bir kısmını Birleşik Krallık'ta geçirme fırsatı bulacağım. Dolayısıyla harcadan sanat programına da buradan söyleşiler, eleştiriler ve değerlendirmeler getireceğim. Sadece Londra'yla da sınırlı kalmayacak. En azından planlar küratöryel araştırma anlamında böyle bir program British Council'ın özel davetiyle uluslararası ve British Council'ın yani globalden. Ama şimdiden benim radarımda neler var diye soracak olursanız asıl Frieze Fuarı Ekim'de, işte benim de orada olacağım tarihlerde. Frieze London ve Frieze Masters diyelim. Ama Frieze sezonu 16 Eylül'de Frieze Sculpture ile başlamak gibi bir adet geliştirdi. Eylül ayından açılıyor. Fuarın da düzenlendiği Regent's Park'ın English Gardens, yani İngiliz Bahçeleri bölümünde bir açık hava sergisi oluyor. Heykel bahçesi olarak tarif edebiliriz. Heykeller, enstalasyonlar, mekana müdahaleler yer alıyor. Ve bu serginin küratörü 4. kez dostumuz Fatoş Üstek. Bu yıl serginin merkezinde hibritlik kavramı, yani melezlik fikri var. Bunu da buradan vurgulayalım. Her yıl Fatoş Türkiye'den de bir ya da birkaç isme yer veriyor bu programasyonda. Bu yıl Özlem Günyol ve Mustafa Kunt olduğunu, Almanya'da Frankfurt'ta yaşayan bu değerli sanatçıların olduğunu söyleyelim. Heykel için olasılıklar başlıklı yeni işler ürettiler. Ve Frieze Sculpture'a davet edilen 11 sanatçı arasındalar. Frankfurt'ta yaşayan isimler. Dolayısıyla bunu takibe almak mümkün. Frieze'i beklemeyin görmek için. Eğer Londra'daysanız ya da Londra'ya yolunuzu düşürürseniz. Aynı zamanda Frieze Sculpture London Sculpture Weekend, yani Londra Heykel Haftası'nın da 5 ana programından birine dönüşmüş durumda. Bu programda 19-27 Eylül tarihleri arasında o hafta düzenleniyor. Buraya Sculpture in the City, The Line, East Bank, Fourth Tint gibi farklı oluşumlar da katılıyor. Frieze Sculpture da bunun bir parçası. Dolayısıyla aslında kamusal alanda sanatı, heykeli düşünmek, konuşmak, incelemek için güzel bir not. Başka neler var diye soracak olursak ben İstanbul Modern'deki Panorama Hayaller ve Yerler sergisi de birlikte çalıştığımız Begüm Yamanlar'ın Delfina Vakfı'nda misafir sanatçı olduğunu biliyorum. Ve Ekim'de de orada sergisi açılıyor Londra'da bir sanat mekanında. Bunu şimdiden paylaşmış olayım. Gülsün Kara Mustafa'nın, değerli sanatçımızın Anbar'daki solo sergisinin açıldığını biliyorum. Frieze zamanında görülebilir. 8 Ekim'de açılıyor diye biliyorum ve 12 Aralık'a kadar devam ediyor. Ve şimdiye kadar Gülsün Kara Mustafa'nın Birleşik Krallık'taki ilk ve bugüne kadarki en kapsamlı solo sergisi. 14 yıllık üretiminden resim, heykel, video, yerleştirme, karma teknik çalışmalara bir araya gelecek. Venedik Bienali'nde Türkiye'yi temsil etmişti ve oradan da işler olacak. Dolayısıyla bunu da gündeme getirmek, radara almak kıymetli olabilir. Dolayısıyla Londra'daki projeleri takip edelim. Bir başka bildiğim şey Tate St. Ives'da yine Ekim ayında, yani geçmişte birkaç kere oraya gitme fırsatı buldu. Misafir sanatçı programlarından bahsettiysek Gözde İlkin'in bir sergisi olacağı. Dolayısıyla bunu da tabii ki gündeme getirmek mümkün. Bugünkü programın bu şekilde aslında sonuna gelmiş olduk. Size tamamen bu sefer Avrupa'ya odaklandığım bir program hazırladım. Venedik'te, Berlin'de, Manifesto 16 gibi bu yıl Ruhr bölgesine dağılan bir göçebe bienalde, Lyon Bienalinden bahsettim. Fuarların hani öncüsü sayılabilecek çeşitli projelerden bahsettim. Uluslararası müze sergilerinin içinde neler ön plana çıkıyor? Biraz onlara da bakmaya çalıştım açıkçası. Önümüzdeki haftalarda bir aksilik olmazsa Orta Asya'dan, bambaşka bir kıtadan, Asya kıtasından ve Orta Asya'dan, Özbekistan'dan kültür, sanat ve müzecilik haberleri getirmeyi planlıyorum sizlere. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk Bafra, teknik masaya, program koordinatörlerine, Açık Radyo'nun yönetimine ve tabii ki siz değerli dinleyicilere ve program destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Kaçırdığınız programları hem Apaçık Radyo'nun web sitesinde kayıt arşivinde bulabilirsiniz, hem Apple, Spotify gibi çeşitli mecralarda podcast olarak arşivlendiğini, dolayısıyla erişime açık olduğunu da söylemek isterim. Haftaya pazartesi 16.30'da Apaçık Radyo'da, mobil app'inde ya da internette buluşmak üzere. Gezegenden kültür sanat haberleri bu haftalık sona erdi. Hoşçakalın.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belkıs Edin Emori'ye teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Arrangement by Dan Pugash and myself. Thank you so much.
1: Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk, Ağustos ayının son Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Programımızı aşina olduğunuz bir şarkıyla açtık sanıyorum. Dolly Parton'dan değil ama işte Jolene'i, Grammy ödüllü vokalist, piyanist ve besteci Nicole Zuroitis'ten dinledik. Bugün farklı biraz farklı bir dünyanın cazı var karşınızda ve çünkü vokal caz benim çok sık böyle dinlediğim, çaldığım alan değildir ama işte Dolly Parton gençliğimizin diyeyim ünlü country şarkıcısının hayata veda edişini öğrendiğimde cazcılar ne yapmış diye baktığımda ilk olarak karşıma işte Jolene yorumuyla Nicole Zuroitis çıktı. Sanatçı da Ekim ayında İstanbul'a gelecek. Vokalde çalmadım ne zamandır zaten hala şehirde değilim, denizin ortasındayım diyeyim. Dolayısıyla bugün böyle kendim için farklı bir program, bir yaz programı yapmak istedim. Evet, Jolene'le başladık programımıza. İşte iyi bir müzisyen de caz olmayan bir şarkıyı da bambaşka bir yere götürebiliyor. Şimdi işte Nicole Zuroitis'ten Middle Sea isimli parçayı dinleyelim. Karşımızda şarkı yazarı, piyanist ve hikaye anlatan bir müzisyen var. Ve bu dinlediğimiz parçada, demin de dinlediğimiz, açılışı yaptığımız Jolene'de sanatçının Las Vegas'ta yaptığı canlı performanstan ve Live at Wicks Las Vegas albümünde toplamıştı geçtiğimiz sene. Dinleyelim Middle Sea.

Evet, bugün dünyanın cazında bir vokal var. Piyanist, vokalist Nicole Zuratis. Son 5-10 yılda diyeyim öne çıkan kadın caz vokalistleri arasında aslında çok ünlü değildir belki. İşte Grammy ödüllerine bakalım. Samara Joy, Cecil McLaurin Salvant, Jasmia Horn hep ya adaylılar, hep Grammy kazandılar. Halbuki Nicole Zuratis'te 2 Grammy ödülü var. 2 farklı albümüyle bunlara kulak vereceğiz şimdi. Fakat bu dinlediğimiz ilk iki parçada işte sanatçının 2025 tarihli Live at Vix Las Vegas albümünde yer alıyordu. Ve orada da usta sanatçılarla çalmıştı sanatçı. Partneri ve davulcu Dan Puga, gitarist Eden Morim, basta Samuel Weber ve trompete Keen Harold, saksafon Tom Scott ve orglarda Rachel Eckroat vardı bu albümde ve başka klasikleri de yorumluyor. Round Midnight olsun, işte Georgia on My Mind. Ben bu iki parçayı çaldım sizlere. Şimdi işte Grammy aldığı How Love Begins albümüne kulak verelim. Önce bir parça deneyelim. Two Fish.

Yorumculara göre iyi bir şarkı yazarı, birinci sınıf bir piyanist, güçlü bir vokalist Nicole Zuratis ve dinlemeye başladığımız albüm ona en iyi caz vokal albümü dalında 2023 yılında Grammy ödülü kazandırmıştı. How Love Begins. Bu işte günümüz modern aşklar üzerine, ilişkiler üzerine bir albüm. Bir ilişkinin yorumları, notlara göre albümdeki bir ilişkinin gidişatını çevreleyen her ayrıntıyı ve duygu tonunu uzman bir haritacı gibi haritaladığı belirtiliyor. How Love Begins ilişkinin hem yükselişini hem de düşüşünü ayrıntılarıyla anlatıyor parça isimleriyle. Oil ve Water olarak ikiye ayırıyor. İşte petrol ve su diyelim. Zıt kutupların birbirini çekmesini refere ediyor. İsimlerden de anlayacaksınız. Albüm tematik bir gidişatta ve işte beş parçadan oluşuyor her bölüm. Şimdi de bu albümden Burn parçasını dinleyeceğiz. Bir yüksek tempolu bir parça. Bakalım nasıl bulacaksınız?

0: romance.
1: Yeah, dig it.
2: Evet, How Love Begins albümünden Nicole Zuretz'in Burn parçasını dinledik. Bass'ta Christian McBride, gitarda Gilad Hexelman, davullarda Billy Kilson eşlik etti. Ve güçlü bir şarkı melodisi var ama arkasında da son derece ciddi bir caz dörtlüsü duyuyoruz. Ve şimdi bu albümden birkaç parça daha dinleyelim. Evet, sırada Well Planned parçası var şimdi. Well Planned, Well Played. Yine Christian McBride'ı dinleyeceğiz.

Evet, Ağustos ayının son dünyanın cazında bugün bir vokal var. Programımızda Amerikalı vokalist, piyanist, besteci, aranjör Nicole Zuroitis var. 2024 yılında en iyi caz vokal albümü ile Grammy ödülü kazanmıştı. How Love Begins, dinlediğimiz parçalar bu albümdendi ama albüm 2019 yılında da Grammy adayı olmuştu ve geçtiğimiz yılda olmuştu. Geçtiğimiz yılki adayı da zaten programımızın açılış parçasıyla yaptık. Live at Vix Las Vegas'ta o da adaydı. Ve evet, sanatçının Litvanya ve İtalyan asıllı Amerikalı sanatçının albümünden How Love Begins Grammy ödüllü albümünden son olarak I Get Along Without You Very Well. Gördüğünüz gibi ilişkinin sonlarına doğru gelen bir parça. Sensiz daha iyi anlaşıyorum seninle gibi çevrilebilir. Dinleyelim.

Evet, bir jazz standardıydı. I Get Along Without You Very Well, Except Sometimes diye de devam ediyor. 1938 tarihli aslında bir beste. Nikos Xyratis burada düzenlemeyi Vince Mendoza ile birlikte yapmış. İşte sensiz gayet iyi idare ediyorum bazen hariç gibi. İşte böyle bir güzel, hoş albümdü. Şimdi Nikos Xyratis'in programımızın bu bölümünde, son bölümünde çok yeni, bu yıl yayınladığı The Devil I Knew albümüne geçelim. Şimdi bu kendi bestesini dinleyeceğiz. Bu parçada ona Ork'ta caz dünyasının özel isimlerinden Larry Goldings eşlik edecek. İşte aşk hikayesinin rengini biraz değiştiriyor bu albümde sanıyorum. Won't Make It Out Alive.

Evet, bugün dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz caz vokalisti, piyanist, şarkı yazarı Nicole Zuroit 20 parçalık 5 suite'den oluşan kapsamlı bir konsept albümü The Devil I Knew ile devam ediyoruz programımıza. 2026 yılında yayınladı bu yıl ve kariyerinin en iddialı adımı. Bu albüm enteresan, biraz anlatayım. Kayıp bir ilişki üzerine böyle derinlemesine düşüncelere dalıyor. Yine sanıyorum ilişkilere biraz odaklanıyor. Ve 5 aşamalı yaz sürecini yansıtıyor. İşte inkar, hesap verebilirlik, keder, iyileşme ve kendini keşfetme. Ama otobiyografik değil. Sanatçı, eşi ve davulcusu Dan Pugah ile iyi bir evliliği var. Bu da yorumcuların esprileri. Albümün kapağında sanatçı şöyle diyor aslında, amacı şu: bu albümün şu anda içinde boğulduğumuz dünyaya hız, performans ve kopukluğu ödüllendiren algoritmalarla yönetilen bu dünyaya karşıt bir şekilde var olmasını istedim. The Devil I Knew tam tersini yaparak duyguya doğru, çelişkiye, dağınıklığa doğru, bizden daha kolay olmamızı isteyen bir zamanda işte aşırılığı, kırılganlığı, duygusal riski kucaklıyor aslında. İnsan olmaya ısrar ediyor. Kusurlu, dramatik, samimi. Robotlar henüz utanma duygusu hissetmezler diyor. Evet, burada edebiyat ve şiirle de birleştiriyor albümünü. Yine Christian McBride burada basçı ve onun sadık işbirlikçisi var. Basta Sam Weaver, saksafonda Donnie McCaslin, gitarlarda Gilad Axelman, Aidan Morin, Dean Park, Scott Sharratt var. Klavyelerde Larry Goldings, John Covert ve David Cook'u duyuyoruz. Önde gelen caz müzisyenleriyle birlikte bir kadroyu bir araya getiriyor. Kendi özgün seslerini çıkartıyorlar. Hem de bir konsept bir albümde yer alıyorlar. Her parçada farklı müzisyenler yer alıyor. Ve evet, ve 20 parça var dedim, 18'ini işte sanatçı yazıyor ve burada Nancy Gratis ve tek başına, bazen ortak yazarlarla birlikte kalem alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz Steely Dan'den bildiğimiz Walter Becker ve Larry Klein yaptığı Let Us Hang parçasını dinleyeceğiz.

Evet, bugün Dünya'nın Cazı'nı şimdi son parçamıza geliyoruz. Biraz esprili bir parça ile kapatacağız. He's a Demon, He's a Devil, He's a Doll. Yine Nicole Wright ve Don Ryan'ın sözleriyle bu kez sanatçıya Basta Christian McBride yine eşlik ediyor. Şarkının özeti böyle kısaca şöyle: herkes ondan uzak dur diyor ama o bir gülümsüyor, bütün kötü huyları unutuluyor şeklinde. Hayatta da bazı kötü fikirler ne yazık ki çok çekici olabilir. Bunlara karşı uyanık olmamız gerektiğine dair bir parça diyeyim. Evet, bugün işte o zarif ayrılık duygusundan daha karanlık, daha çağdaş dünyaya geçiyor. Bugün böyle bir değişik bir program oldu. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz? Nicole Zroetis'le birlikteydik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo teknik ekibine teşekkür ediyorum. Eylül ayında çok daha iyi haberler almayı umut ediyorum hep birlikte. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyanın Cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Yayınımızda Himalayalardaki selin son bilançosunu, El Nino'nun neden güçlendiğini gösteren 1000 yıllık mercan kaydını, Bangladeş kıyısında denetimsiz bir kömür santralini, Brezilya'da yitirilen 7 Guarani'yi, Türkiye'nin emisyon ticaret sistemine sıcaklıkla yoksulluğun üst üste bindiği 120 ilçeyi ve Edremit Körfezi'nden yükselen Çağrı'yı ele alacağız. İlk durağımız Nepal-Tibet sınırı. 26 Ağustos'ta kopan buzulun tetiklediği selde ölü sayısı 750'ye çıktı. Kayıp sayısı ise 3000'i aştı. Nepal'de 2498, Çin tarafında ise 546 kişi şu anda kayıp. Rasuva ve Nuvakat'taki 11 hidroelektrik şantiyesinde ise 933 işçiden haber alınamıyor. Kızılaç, Nepal'de 93 bin kişinin etkilendiğini bildiriyor. Pazar sabahı Botekoşi'de sular yeniden yükselince yetkililer cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Çin'in yukarı havzadaki artan akışı bildirmesi üzerine verildi bu uyarı. Nepal kaybı 4 milyar doların üzerinde hesaplıyor ülke için. Yardım olarak da ağır yük dronları, DNA test kitleri ve ceset dolapları istiyor. Böylesi felaketlerin neden sıklaştığına dair güçlü bir kanıt Science dergisinde yayınlandı. Michigan Üniversitesi'nden Julia Cole ve ekibi Galapagos adalarındaki mercanlardan milimetre aralıklarla karot aldı. Stronsiyum kalsiyum oranları ve oksijen izotopları sayesinde 1000 yıllık aylık deniz sıcaklığı kaydına çıkardı. Sonuç açık, El Nino'nun değişkenliği son 40 yılda sanayi öncesi döneme göre yaklaşık %37 arttı. 1982'den bu yana görülen bu durum 1000 yılın hiçbir döneminde yok. 1998 ile 2016 ve 2024'deki şiddetli El Nino'ların her biri küresel sıcaklık rekoru kırdı. Kol, mercanların geçmişe açılan bir zaman makinesi olduğunu, eğilimin ise şimdiden görüldüğünü söylüyor. O eğilimi destekleyen, besleyen kömürün yerelde nelere mal olduğunda Bangladeş'teki bu örnek gösteriyor. Patuak halinin Kalapara ilçesindeki 1320 megawattlık Payra kömür santrali günde 10 ile 12 bin ton kömür yakıyor. Çevresel etki değerlendirmesi 275 metrelik baca şartı koşmuşken santral 220 metrelik bir baca ile çalışıyor. Çevre Dairesi'nin Barisal ofisi 2021 ile 2025 arasında hiç baca gazı ölçümü yapmamış durumda. 2025 tarihli bağımsız bir çalışma, kükürt dioksidi metreküpte 65 mikrogram, azot oksitleri ise 80 mikrogramda buluyor. İkisi de sınırın çok üzerinde. Nehir suyu 3,5 derece ısınmış, toprağın asitliği ise 6,2'den 4,8'e düşmüş. Dhaka Üniversitesi'nde Abdüsselam Santrali'nin hava ölçümünden muaf tutulması açık bir hata olarak nitelendiriliyor. İklim ve doğa mücadelesinde bedeli ödeyenler çoğu zaman topraklarını savunanlar. Brezilya'da São Paulo eyaletinde Tenon de Pora yerli topraklarında 14 Ağustos'ta bir tırdan ayrılan mısır dorsesi bir otomobile çarptı. İki araç alev aldı. 7 Guarani yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Guarani Europa Komisyonu'nun icra koordinatörü 34 yaşındaki Caray Tiago Honorio dos Santos ve 31 yaşındaki öğretmen Kerexu Lodicea Banites ve 7 ile 14 yaşında iki çocuk vardı. Caral Tiago 2019'da topluluklara demiryolu şirketinin hissesini aldırmış. Bir yıl içinde 68 milyon reallik onarım ve tazminat anlaşması sağlamıştı. Grup Mato Grosso do Sul'a akrabalarını görmeye ve geleneksel tohum takasına gidiyordu. Gelelim Türkiye'ye. Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği 27 Ağustos'ta yayınlandı. Sistem kirleten öder ilkesiyle çimento, demir, çelik, alüminyum, gübre, cam, kağıt, seramik ve elektrik üretimini kapsıyor. Yılda 50 bin tondan fazla karbondioksit salan tesisler buna dahil. Bu ülke emisyonlarının yaklaşık yarısı demek. Sektör ortalamasından iyi performans gösteren tesis sertifikasını satabiliyor. Çok salansa satın almak zorunda. Ember analisti Bahadır Sercan Gümüş, sistemin sınırda karbon düzenlemesini maliyetini yurt içinde tutma imkanı sunduğunu belirtmiş. Sıcağın kimi vurduğunu ise yeni bir çalışma haritaladı. Doçent Doğukan Doğu Yavaşlı, Climatic Change dergisinde yayınlanan araştırmasında 973 ilçenin 44 yıllık sıcaklık verisini hane gelirleriyle çarpıştırdı Türkiye'de. 120 ilçede, yani her 8 ilçeden birinde yüksek sıcak tehlikesiyle düşük uyum kapasitesi üst üste biniyor. Risk özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Çukurova'da, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun alçak vadilerinde yoğunlaşmış durumda. Antalya ve Muğla sıcak ama gelir yüksek olduğu için risk daha düşük. Aynı sıcaklık klimaya, yalıtımla ve sağlık hizmetine erişime göre de bambaşka bir sonuç veriyor. Bunlar da bize adaptasyonun ne şekilde gerçekleştirdiğinin acı örneği. Kapanışta Edremit Körfezi var. Körfez Siteler Derneği, GÜRE'de Edremik Emek ve Demokrasi Platformu'nda desteğiyle bir açıklama yaptı. Kanalizasyon altyapısı yetersiz, arıtma kapasitesi eksik, yapılaşma denetimsiz, foseptikler sivrisinek üretiyor, dediler dernek başkanı İsmail Çınar. Yetkilileri uyarıyoruz. Körfez ölüyor. Acil müdahale zorunluluktur. Halkın çığlığını duyun, diyor açıklamasında. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programa başladım. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. A Certain Ratio yaptığı açılışımızın bu akşam bölümümüzdeki günlerde kulaklarımızda olacak iki plak, yeniden yayınlanmış iki plak söz konusu. İngiliz post-punk ve avant-garde funk topluluğunun albümleri peyderpey yayınlanıyor. Yeni versiyonlar dinleyicilerle buluşuyor. 1982 ve 86 tarihli Sextet ve Force albümleri The Joy of Sextet ve Force Major ismiyle geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Geçen cuma hatta bu akşam itibariyle de kulak vereceğimiz kayıt işte bu albüm olacak. Et haftanın ilk yayınım sevgili dostumuz Cüneyt Bolağan ismini anarak başlamak lazım yayına. Onun için de bir parça çalmak, onun anısına bir parça çalmak da genelde gelenektir ama geçtiğimiz hafta sonu yitirdiğimiz Cüneyt'i bir parçayla, birkaç parçayla, anı parçasıyla anmak çok da mümkün olmadı benim için. Ama A Certain Ratio'yu da çok sevdiğini biliyorum. Bir müzik meraklısı, müzik gurusu olarak geçirdiği yıllarını Açık Radyo'da ve Apaçık Radyo'da yıllarca çok kıymetli programlar üretti. Bunun yanı sıra özellikle İstanbul'da gece hayatında DJ'lik kariyerinde de ondan çok şey öğrendik müzik namına. Ama bundan ibaret değil, sadece radyo tarafından bakınca Cüneyt'i böyle anlatmak mümkün. Çok kıymetli ve yakın bir dost. Çok erken bir yaşta aramızdan ayrıldı. Onu çok özleyeceğiz şüphesiz. Bu özlemin de geçecek gidecek yanı yok. Ama en azından sevgili Cüneyt'i anmak istedim bu akşamın yayınında. Tüm dostların başı sağ olsun diyelim. Açık Radyo, Apaçık Radyo ailesinde tabii ki sevgili Cüneyt. Toprağın bol olsun demek isterim. Çalacağımız bütün parçalar zaten sadece bugün değil, ilerleyen zamanlarda da Apaçık Radyo'da hep senin anını bir şekilde taşıyacak. Evet, haftanın ilk yayınım buruk notla başlıyor ister istemez, dün toprağa vermişken sevgili Cüneyt'i. Şimdi ilerleyen sayfalarına bakalım. Açık Dergi'nin kültür ve sanat çevresinden notlar var önümde. Bu haftanın etkinliklerine bakacağız. Biliyorsunuz birkaç haftadır yavaş yavaş hareketlenmekte olan yaz günlerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Her güne bir takvim çıkaracak, bir bülten çıkaracak kadar yoğun bir gündem yok önümüzde. Dolayısıyla bugün evet uzun bir bülten aktaracağım sizlere. Koca bir haftanın içeriklerini derledik. Ama yarın öbür gün yine müziğe dayanabilir, müziğe yaslanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu haftanın etkinlik önerilerine geçmeden önce saat 7 itibariyle Açık Dergi'nin köşelerinin yayında olacağını hatırlatayım ve kısa kısa başlıklara da değineyim. Neler olacak bir bakalım. Güne Bakan İletiler sizlere 19.00'da bekliyor. Işıl Çobanlı Er Dönmez 1 Eylül Dünya Barış Günü konu yapıyor Güne Bakan İletiler'de. Eylül ayı içinde iki farklı gün olarak kutlanan Barış Günü'nün tarihsel hikayesini konuşup iletiler ve medya tasarımlarındaki yerine değinecek. Bu vesileyle savaşsız bir dünya özlemini gelin beraber ele alalım denmekte Işıl Hoca. Kent takibinin hemen ardından radyonuzda Dünya Barış Günü temalı Güne Bakan İletileri duyduktan sonra kültürel miras ve koruma kim için ne için kuşağına geçeceğiz. Tarihi Piyale Paşa Bostanı'nı konu ediyoruz bu akşam. Piyale Paşa dayanışmasından Deniz Özgür ve Bediz Yılmaz, Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın konukları olacak. Geçmişe 16. yüzyıla uzanan İstanbul'da Cami Bostan birlikteliğinin günümüze kalan son örneği ve Türkiye'de kültür varlığı olarak tescil edilmiş tek bostan olan Piyale Paşa Camii Bostanı bu akşam konumuz. Burada 2015'te bir koruma kararı olmuştu. Fakat bu karara rağmen farklı projelerle gündeme geldi bostan. Şimdi de Beyoğlu Belediyesi'nin girişimleriyle karşı karşıya. Konuklarımız son gelişmelerin bostanda üretimin nasıl sürdüğünü ve bu eşsiz kültürel mirası korumak için 10 yılı aşkın süredir verilen mücadeleyi aktaracak bizlere. Kültürel miras ve koruma kim için ne için kuşağında bu akşamın kapanış bölümünde kaçırmamanızı tavsiye edelim. Şimdi geçelim bültenimize. Bu hafta Barış Günü'nü alacağız şüphesiz. Bunun içinde iki etkinlik duruyor önümüzde. Önce bir Foça'ya uğrayalım. Foça Barış Kadınları 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün barış ve ekoloji temalı belgeseller ve söyleşilerle kutlayacak. Bunun haberini ulaştırdılar bize. Hemen bir oraya bakalım. Evet, Şarap Rengi Deniz, Seva birlikte Kaz Dağları Talanı ve Habab Çeşmeleri belgeselleri gösterilecek yarın Foça Rehami Dilli Kültür Merkezi'nde. Aslında iki güne yayılacak, 1 Eylül'de başlayacak olsa da 2 Eylül'de de devam edecek Foça Barış Kadınları'nın buluşması. Geçtiğimiz Haziran ayında kaybettiğimiz kadın ve insan hakları savunucusu, barış aktivisti, Kıbrıslı gazeteci ve yazar Sevgül Uludağ da bir cinayet sonucu hayatını kaybeden çevre savunucusu, bağımsız gazeteci ve yönetmen Hakan Tosun anısına düzenleniyor. Etkinliğin ilk günü yarın. Çatışmalı ortamın sonucu büyük acıların yaşandığı Kıbrıs'ta Türk-Rum ayırt etmeden kayıpların peşine düşen Sevgül Uludağ'ın hayatı ve mücadelesi konuşulmaya başlanacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Barış ve Birlikteliğe adadığı hayatından kesitler sunulacakmış. Sevgül Hanım'ın Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki kardeşlik ve barışın kurulması çabalarına tanık olunacak denmekte. Nefin Dinç'in yönetmenliğini yaptığı ve Marmara'dan Akdeniz'e uzanan kirliliği ve biyoçeşitliliğin yok oluşunu konu alan Şarap Rengi Deniz filmi gösterilecek ilk gün. Evet, son olarak da 6 Şubat depremi sonrası Antakya'da kadın, çocuk ve gençlerin dayanışmalarını, cesaret ve umut hikayelerini konu alan Seva belgeseli programı alınmış. Nesime Karateke de filmin yönetmeni olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Foça Barış Kadınları'na katılıyor. Rehami Dilli Kültür Merkezi'nde ikinci günse Hakan Tosun anması var. Evine giderken öldürülmüştüm. Çevre aktivisti ve belgeselci Hakan Tosun, onun ürettiği Kaz Dağları Talanı belgeseli gösterilecekmiş. Ardından da kardeşi Özlem Tosun'la bir söyleşi var. Peşi sıra Ranting Vakfı ve Fethiye Çetin'e ait olan, yönetmenliğine Dilek Aydın'ın üstlendiği Habab Çeşmeleri belgeseli de İzmir'de gerçekleşiyor. Foça'da Foça Barış Kadınları'nın etkinliği Rehami Dilli Kültür Merkezi'nde 1-2 Eylül tarihlerinde yapılıyormuş. Evet, inisiyatif bizlere iletti bu etkinlik duyurusunu. Biz de hemen size kent takviminin en başında bunu aktaralım istedik. Yarın Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Kültür Merkezi'nde de bir Barış Günü etkinliği var. Le Monde Diplomatik, bir aylık gazete, bilenleriniz vardır belki, bu etkinliği onlar düzenliyor. Türkiye ve Fransa'dan dış politika alanında uzman gazeteciler, gazetecilik suç değildir ana başlığı altında okurlarla buluşuyor yarın akşam saatinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Evet, burada Le Monde Diplomatik'ten yazarlarda bulunacak Bruno Lombard ve Gül İlbay'ın isimlerini analım. Hazal Ocak moderatörlüğünde savaş döneminde gazetecilik konulu bir panel gerçekleştirecekler. Burada ayrıca Halk TV dış politika yazarı Mustafa Kemal Erdemoğlu, Sözcü TV'den Burak Tatari ve Le Monde Diplomatik'ten Rasih Reşat'ın da konuşmacı olarak yer alacağını görüyorum. Evet, gazetecilik suç değildir temasıyla başlıyor dediğim gibi buluşma. Bu arada bu aynı zamanda bir kitabın ismi, Tekin Yayın Evi'nden basılan önemli bir çalışma. 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikten söz açmışken kitaba da kısaca değinmiş oldum. Evet, Dünya Barış Günü etkinliklerinden ikisi bu şekilde, biri Foça biri İstanbul'dan bir haber. Şimdi memleketin farklı istikametlerine uğrayalım. Bozcaada'ya gideceğiz. Sonra Sinop'a bir bakacağız. Ardından Bursa'da bir sergi açılışı var. Peşi sıra İstanbul'da olup bitenlere bakacağım. Bozcaada'da yarın Aidiyet Bahçesi başlıklı bir serginin açılışı var. Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin'in sergisi olacakmış bu. Bozcaada Itırlı Bahçe'de sanatseverlerle buluşacak bir sergi. Evet, bitkilerin başka topraklarda yeniden kök salma biçimleriyle insanın yer değiştirme, köklenme ve bir yere ait olma arayışı arasındaki bağda konumluyor. Kendini bağlarda konumlamakta, aidiyeti sabit bir yere bağlı olmaktan çok zaman içinde yeniden kurulan ve yeşeren bir ilişki olarak ele alıyormuş. Neslihan Yetişkin resim, tekstil ve tasarım alanında çalışan birisi. Anadolu'nun kadim boya reçetelerini araştırmakta. Galeri Işık Teşvikiye'de hat sergisini açmıştı. Burada da yine insanın doğayla ilişkisindeki sınırlara ve ekolojik dengeye bakmıştı. Sanatçı Aidiyet Bahçesi'nde de bu kez insanın köklerine, belleğine ve ait olma duygusuna bakacak deniyor. Elimize ulaşan bültende sergi yarın açılıyor 1 Eylül günü. Bozcaada Itırlı Bahçe'de 2 hafta boyunca görülebilecek 15 Eylül tarihine kadar. Evet, Sinop dedik. Bir kısmını hemen anladım. Uluslararası Sinop Bienali'nden bahsedelim şimdi. 20. yılında 10. edisyonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Sinop Bienali Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi başlığını taşıyor. Bu seneki edisyonda 25 sanatçı Sinop'ta üretimlerini bir araya getirecek. Evet, sanat üretiminin sergi açılışından önce başladığı süreç odaklı bir yapısı var Bienali'nin bu yıl. 2 Eylül'den itibaren Sinop'ta sanatçılar, yerel zanaatkarlar, topluluklar ve gönüllülerle birlikte eserlerini üretmeye başlayacaklarmış. Sonra burada üreten eserlerden oluşan bir sergiyi Sinop Askeri Gazino binasında izleme imkanını Eylül'ün sonlarına doğru bulacağız. Deniz Kırkalı, Mariam Natroşvili ve Marina Fokidis bu senin eş küratörleri. Bienal'in kurucusu Melih Görgün, onun da tabii ki dahliyle gerçekleşiyor 10. edisyonunda Sinopale Uluslararası Sinop Bienali. Evet, üretimler yarın itibariyle Sinop'ta başlıyor. Bunun haberini sizlere aktarmış olduk. Karada Akıl Yürür, Denizde Sezgi başlığıyla serginin açılışı da 25 Eylül'e tarihlenmiş vaziyette. O tarihten sonra, yani serginin açılışından sonra performanslar, film gösterimleri, atölye çalışmaları da olacak. Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop'taki Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası binasında, yani kentin farklı noktalarında görülebilecek Sinop Alem 10. Biz de orada olup bitenleri izlemeye, sizlere de aktarmaya gayret edeceğiz. Şimdi Bursa'ya geçelim. Bursa'da birkaç sezondur ismini aldığımız bir güncel sanat alanı var. İmalathane. Sezon açılışı var bu hafta. 5 Eylül akşamı Fatma Berkas'ın Serseri Dalga ismini taşıyan solo sergisiyle gerçekleşecek açılış. Evet, küratör Aslı Seven sergide video, sulu boya, heykel ve edisyonlara ek olarak Fatma Berkas'ın yazıp yönettiği bir performans ve yerleştirme ambulans da izleyiciyle buluşacak. Serseri Dalga adına okyanuslarda nadiren görülen, öngörülemez ve çoğu zaman ölümcül olabilen serseri dalgalardan almakta. Dostluğum, mizahı ve dayanışmayım duygusal kriz anlarında yön bulma yolları olarak öne sürecekmiş sergi. Detaylara yarın öbür gün bakarız ama 5 Eylül'ü kenara not edelim, etmiş olalım. Cumartesi günü Fatma Berkıs'a Handan Demir, Can Küçük, Esme Madra ve Basma Seyban'ın da eşlik edeceği bir performansla sergi açılacak öğlen saat 1'de. Performansın ardından saat 14.30 gibi Serseri Dalga'yı görmek mümkün olacak. Uzun da bir sergileme bu. 5 Aralık tarihine kadar Bursa'ya uğrarsanız bir göz atmanızı tavsiye edelim. İstanbul'dan iki sergi açılışı var. Hızlıca oraya bakalım. Dream Art'a uğrayacağız. Ardından da iki sergi açılışı yok. Bir sergi açılışı, bir de sergi konuşması var. Panorama konuşmaları İstanbul Modern'de. Sırasıyla onları aktarayım. Dream Art Dolapdere'de sezonun ilk sergisi çarşamba akşamı açılıyor. Ugo Rondinone'nin galeriyle ve İstanbul'daki ilk kişisel sergisi The Sound and Mountain açılışta yer alan iş olacak. Denizler, dağlar, ağaçlar, bulutlar, gökkuşakları, yağmur ve kar gibi doğal biçim ve olguları yaşamın sürekli dönüşen doğasının tezahürleri olarak ele alıyormuş sanatçı Rondinone. Evet, Mountain serisinden 20 yeni heykelini ve 2023 yılına ait 14 sulu boya eserini bir araya getiriyor Dream Art için The Sound and the Mountain başlığıyla. Bu haftanın İstanbul'da benim şimdilik gördüğüm tek açılışında katılmak mümkün bu etkinliğe. Dream Art'ın Dolapdere'deki mekanında 2 Eylül çarşamba akşamına bunu not ediyoruz. 3 Eylül perşembe akşamı da İstanbul Modern'de Emre Baykal ve Begüm Yamanlar'ın konuşmacı olduğu Panorama konuşmaları etkinliği var. Biliyorsunuz burada Panorama sergisi geçtiğimiz sezon kapılarını açmıştı. Çağdaş fotoğraf alanından sanatçıların eserlerinin yan yana geldiği çok kıymetli yan sergi, sergi kapsamında yan etkinlikler mevcut. Evet, Panorama Hayaller ve Yerler sergisi sürerken işte şimdi serginin iki katılımcısı Emre Baykal ve Begüm Yamanlar Orhan Cem Çetin'in moderasyonuyla İstanbul Modern'de ilgisini bekliyorlar. İstanbul Modern'in birinci kat galeri alanında yayılıyor sergi düzsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekana tahayyülleri üzerinden izleyiciyi dünyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ediyordu. Görmediyseniz sergiyi Perşembe günü konuşmanın da olduğu gün uğramak için iyi bir tarih diye düşünmekteyim. Şimdi bir de bir Eskişehir'e uğrayalım. Sonra da kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından müzik ve tiyatro sahnesinden önerilerimiz olacak sizlere. Geçen haftalarda ilan edildiğinde hemen duyurmuştuk. Eskişehir'de yeni bir festival başlıyor. Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali. Sanatın pek çok alanından etkinlik tasarlanmış vaziyette 2 Eylül'de başlayacak buluşma adalar mevkiinde bir mapping gösterisi ve DJ performansıyla ve sonra da 5 gün boyunca farklı sanatın farklı dallarından etkinlikler var. Mor ve Ötesi konseri görüyoruz mesela. Şef Orçun Orçunsel yönetiminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası ile birlikte kapanış etkinliğini onlar gerçekleştirecek. Fakat onlar sahneye çıkana kadar hem Türkiye'den hem de Türkiye dışından pek çok orkestra ve grubu göreceğiz Eskişehir'de. Pinhani, Big Band Firebird Orkestra, Gözen Vural, Roman Orkestrası, Blingon, Roll, Valeria Sonar gibi isimleri hemen sayalım sizlere. Evet, müzik etkinliklerinin yanı sıra tiyatro buluşmaları da var. Kraft Tiyatro ekibinin Dalga Kıran, Bahçe Galata'nın Nora 2, Luminart'ın En İyi İkinci ve Artalan Kolektif'in Yıldız oyunlarını Eskişehir'de tiyatro severlerin karşısına çıkaracağını görüyoruz. Evet, Uluslararası Porsuk Festivali kapsamında çocuklar için etkinliklerde özel tasarlanmış vaziyette ikisinde başlayan etkinliğin haftanın sonuna kadar süreceğini bir kere daha söyleyeyim. Kısaca duyurusunu da yapmış olalım bu şekilde. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bir Türkiye turuna çıktıktan sonra ağırlıklı İstanbul'dan vereceğimiz konser haberleri de olacak. Konser önerileri Kent Takvimi'nin ikinci kısmı birazdan yayında. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: We fellas that lived uptown, we used to play the blues different from the fellas downtown. They lived in the French part of town and we lived in the Garden District. Well, our ideas for the blues was different from theirs. They had the French and the Spanish style together. We had but one kind, that's Negro style.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemeler ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Bu siyah dinlettik sizlere. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında A Certain Ratio'dan dinlediğimiz ikinci parça oldu. Açılışı da Only Together'la yapmıştık. Ekibin Force Majeure plağına kulak vermekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 28 Ağustos'ta yayınlanan yeni plaklar vesilesiyle İngiliz ekip Certain Ratio'yu yeniden duyuyoruz. 82 tarihli Sextet ve 86 tarihli Force albümlerine The Joy of Sextet ve Force Majeure ismiyle aynı albümde buluşturduğu A Certain Ratio. Önümüzdeki sonbahar ayında da bu arada turneler olacakmış, onu söyleyelim. Evet, bu albümü fırsat buldukça bu hafta dinleyeceğiz. Bu iki plağda geri döneceğiz diye düşünüyorum. Bu akşam da ikinci bir parça dinledik bile. Muhtemelen bir kayıt daha birazdan Kent Akkimen'i ben sonlandırdıktan sonra siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Ama şimdi müzik ve tiyatro sahnesinden öneriler aktaralım sizlere. Arada bir iki sinema buluşmasının da haberini aktaracağım. Evet, Bodrum'a bir uğrayalım. Bugün Bodrum Kalesi'nde bir konser var. Caz, tango ve dünya müziğini klasik alana taşıyan Janoska Ensemble'ın 31 Ağustos akşamı Bodrum Kalesi'nde sahne alacağını görmekteyiz. Evet, klasik müzik eserlerinin doğaçlama teknikleri, caz harmonileri ve farklı müzik kültürlerinden beslenen yorumlarla bir araya getiriyor topluluk. Mozart'tan Bach'a, Vivaldi'den Piazzolla'ya uzanan bir repertuarları var ve bu akşam Bodrum Kalesi'nde sahne alacaklar. Evet, tarihi bir alan, Janoska Ensemble konseri herhalde spektaküler olacak diye düşünüyorum. Göz dolduracaktır yani. Bugüne bu konseri takvime eriştirmiş olalım ve İstanbul'dan iki festival haberi verelim sizlere. Bu hafta gerçekleşecek iki etkinlik var. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri bunlardan birisi. Diğeri de İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. Bu hafta start alacak etkinlikler bunlar. Uluslararası çapta etkinlikler. Önce bunlara bir değineyim. Sonra caz severler için önerilerimiz de olacak. Evet, İstanbul Gitar Günleri bu yıl 3. kez gerçekleşiyor. 4-6 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane'de, yani 3 gün boyunca gitar dünyasının önemli isimleri yan yana gelecek. Uluslararası konuklar da var. Almanya'dan Martin Miller ve Finlandiya'dan Ben Granfelt'in ismini analım. Festivalin ana konserinde sahne alacak onlar. Ayrıca atölye çalışmaları da sunacaklarmış 3. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri'nde. Festivalin ilk günü 4 Eylül. Martin Miller saat 6'da bir atölye gerçekleştirdikten sonra Miller Session Band'le sahne alıp festivali başlatacak. Günün programında ayrıca Cenk Erdoğan'ın da triosuyla bir performansı olduğunu görüyorum. Müze Gazhane'de gerçekleşen festivalde cumartesi günü Genç Gitaristler Kurusu, Erman Baykan ve Samet Kılıç, Gür Akat Band, Ceyhun Güneş ve Serdar Öztop'un konserleri gitar severleri beklerken pazar günü Mert Ulu Trio, Doruk Liman Trio, Cem Çatık Experiment ve Serhan Yastıman'ın performansları var. Ben Granfelt'te bugün yani son gününde festivalin Ben Granfelt Band'le akşam saat 9'da Müze Gazhane'de dinleyicilerin karşısına çıkacak. İstanbul'un müzik yaşamına bir müddettir yeni bir soluk getiriyor İstanbul Gitar Günleri. Bu yıl 3. kez düzenleniyor söylediğimiz gibi. Müze Gazhane'de 4-5-6 Eylül tarihlerinde buna katılmak mümkün. 6 Eylül günü Süreyya Operası'nda da bir festival başlıyor. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali. Evet, 24 Eylül kadar devam edecek uzun bir etkinlik bu. Sanena ve Anatolian Clarinet Connection'ın yanı sıra Emmanuel Coppi ve Caterina Chassi Nicolaou'nun da yer alacağı performansların bu festivalde programlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz sene konuşmuştuk aslında detaylı bir şekilde Oda Müziği Festivali'ni. Violonsel sanatçısı Nil Kocamangil kurucusu ve

Genel Sanat Yönetmeni'ydi etkinliğin. Ve Dostluğun Müziği temasıyla düzenleniyor yine bu yıl. Geçen yıl Beyoğlu ağırlıklı bir program vardı. Bu yılsa merkezinde Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Süreyya Operası bulunmakta. Evet, Oda Müziği etkinliğinde Theodor Rudin, Alexandra Sum, Matte Zux, Lydia Shelley ve Julian Lieber'in de sahne alacağını söyleyelim. Açılış konserinde onlar var. Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştiriyor. Ayrıca Sanena topluluğu ve Anatolian Clarinet Connection'da festival kapsamında, Oda Müziği buluşmaları kapsamında Süreyya Operası'nda önümüzdeki günlerde dinleyicilerin karşısına çıkacak. Diğer isimler İstanbul Chamber Music Fest bağlantısıyla sosyal medya hesapları da takip edilebilir. Detaylı bir iletişimi buradan da sürdürmekte ekip. Ama başlangıç bu hafta demiş olalım biz. Süreyya Operası'nda pazar akşamınızı Oda Müziği Festivali'nin açılışına ayırabilirsiniz. Caz severler için öneriler var. Yaz Başka, Caz Başka konserleri Atatürk Kültür Merkezi'nin çok amaçlı salonunda sürüyor birkaç haftadır. Son konserde de yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu hafta Kaos ve Leviers isimli topluluklar var. Yeni kuşak caz müzisyenleri ve topluluklarını izleyici karşısına çıkarıyor Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Yaz Başka, Caz Başka buluşması. Bu haftaki topluluklarda yine öyle tabii ki. Ekto gitarda Ferdi Alnak, bas gitarda Bernd Şen, klavyede Yusuf Çebe ve davulda Emre Öğüt'ten oluşan Kaos topluluğu çarşamba günü sahne alıyor burada. Aynı güne bir de Leviers konseri durulmuş ama duyuruda bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Çünkü çarşamba ve cumartesine dağıtılıyor normalde AKM'deki bu festivaller. Pardon, konserler, caz konserleri. Bülten'de çarşamba yazdı da Leviers konserinin cumartesi olduğunu tahmin ediyorum. Leviers topluluğunun daha önce sahnede izlemiş olabilirsiniz. İKSV'nin caz uygulamasında da onlar izleyiciyle buluşmuşlardı. Gitarda Levent Güner, davulda Ertuğrul Güner, basta Eylül Soylu ve piyanoda Hakan Çakıcı'dan oluşan topluluk. Caz Başka, Caz Başka konserlerinin bu haftaki ikinci topluluğu olacak. Tam gününü yarın öbür gün yeni bülten geldiğinde sizlere aktarırız ama evet, bu hafta Atatürk Kültür Merkezi'nde iki caz konseri olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Zorlu sahnesinde de yeni nesil bir topluluk var. AKM'den çıkıp hızlıca oraya bakarsak İstanbul West Side Kolektifi 4 Eylül akşamı Zorlu PSM'in amfi alanında görüyoruz. Farklı müzikal geçmişlerden gelen müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk. Modern cazı, Anadolu halk müziği, psychedelia, disco, afrobeat gibi farklı alanlarla buluşturuyor İstanbul West Side Kolektif topluluğu da 4 Eylül akşamı saat 9'da Zorlu PSM'nin amfi alanında sahne alacakmış. Şimdi geçelim tiyatro sahnesine. Çok yoğun bir hafta değil tiyatro açısından. Özgürlük Parkı ve Moda sahnesinde gösteriler var. Onları geçen hafta da zaten takip etmiştik. Biz bir Dastas haberi verelim sizlere. Deli Bayramı sahneye veda ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde ard arda temsilleri olacak ve final diyecek Deli Bayramı. Süpervizörlüğünü Metin Akpınar üstlenmiştim. Oyunun yönetmen koltuğunda ise Mert Fırat vardı. Evet, her sezon kapalı gişe oynanan bir uyarlama bu. Turgut Özakman'ın 87'de kaleme aldığı ve Deve Kuşu Kabare ile ölümsüzleşen Deliler oyunundan uyarlanmış bir gösterim Deli Bayramı. Ali Çakır, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Duhan Çebi, Erdi Güçlüm, Mert Fırat, Nina Fırat ve Özgün Aydın aynı sahnede buluşmakta idi gösteride. Sezonlar boyunca gördüğü yoğun ilginin ardından şimdi sezon tam açılmadan önce Dastas'ta ard arda temsillerle izleyicisine oyunun veda ettiğini görüyorum. Henüz görme imkanını bulamayanlara özellikle duyurulur. Ve Selam Çeşme Özgürlük Parkı ve Moda sahnesine de bir bakalım. Yaz ayları açık hava etkinlikleriyle geçiyor. Bir şekilde takip etmeye de çalıştık. Metot oyunu bu haftanın ilk önerisi olabilir size sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerine. Semaver Kumpanya'nın gösterisi bu salı akşamı saat 9'da izleyici karşısına çıkacak. Horti Galsera'nın metnini Serkan Keskin sahneye koymakta. Semaver Kumpanya'nın
ikinci nesil rejisiyle, yani ikinci versiyonuyla Metot Bir Müddettir tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. İşte bu salı akşamı da Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda oyun görülebilecek. Haftanın sonunda ise Ballı Süt var. Geçen Şubat ayında premierini yapmıştı. Bu gösteri Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı aynı sahnede buluşturuyor. Anıl Can Beydilli'nin yazıp yönettiğim gösteri. Pazar akşamı saat 9'da Özgürlük Parkı'nda sahne alacak. Kadar ve Kogito ekibinin tek perde ve 75 dakikalık gösterileri. Sezonun yeni oyunlarından denebilir. Şubat'tan bu yana çok da sık sahnelenmedi. O yüzden iyi bir fırsattır diye düşünüyorum. Sahne tam da hareketlenmeden bu pazar akşamı Ballı Süt'ü Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda görmek, takip etmek mümkün olacak. Moda sahnesi de geçen hafta Herkes Kocama Benziyor gösterisiyle sezonu başlatmıştı. 3 Eylül tarihinde Edouard Louis gösterileri Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümlerini sahnelemeye başlayacak tiyatro. Arda arda temsillerle sunacak Edouard Louis'i. Ama bunu yapana kadar da farklı tiyatro gruplarının gösterilerine ev sahipliği yapıyor. 31 itibariyle, yani bugün itibariyle 3 ayrı oyunu sayabiliriz. 52 Hertz, Absolute ve Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü gösterileri bunlar. Hepsi saat 8.30'da bugün salı ve çarşamba akşamları izlenebilecek bağımsız tiyatro örnekleri olarak Açık Dergi'de önerilerimiz arasında yer almakta. Sinema severler için bir iki önerimiz var, hatta tam söyleyeyim. Bir hafta sonu buluşması. Evet, Unlimited ekibim Perşembe günü Pasaj Zivo'da İsimsiz Eserler Mezarlığı filminin söylesine ev sahipliği yapacak. Melik Kuru'nun ilk uzun metraj filmiydi bu. İstanbul Film Festivali'nde geçen sene premierini yapmıştı. Dünya premierini Tallinn'de yaptıktan sonra burada İstanbul'da SİAD En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra Yeni Bakışlar bölümünde de En İyi Sanat Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik Ödülleri'ne layık görülmüştü. Evet, işte bu Perşembe günü Unlimited Sanat Dergisi Pasaj Zivo'da Melik Kuru ve ekibiyle bir araya gelecek. Bir film gösterilecek tabii önce. Peşi sıra bir söyleşi olacak. Pasaj Zivo Beyoğlu'nda yer alıyor bu arada. Detaylı bilgi de Unlimited ekibinin web alanında, sosyal medya hesabında bulunabilir. Tabii ki bir rezervasyon yaptırmak gerekiyor. İsimsiz Eserler Mezarlığı'nı ekiple izlemek ve onlarla söyleşmek için. Evet, 3 Eylül Perşembe akşamı. 4 Eylül Cuma günü de Akbank Sanat'ın düzenlediği okuma ve izleme buluşmalarından bir diğeri gerçekleşiyor. Evet, Doktor Cahide Ezgi Yıldız'ın Ezgi Emel'le ortaklaşa gerçekleştirdiği bir özel film programı bu. Akbank Sanat tarafından yaz aylarında başlatılmıştı. Oslo 31 Ağustos gösterilecek Joachim Trier'in 2011 tarihli yapıtı ve filmin gösteriminden sonra da bir özel söyleşinin, psikoloji perspektifinden bir söyleşinin sinema severleri beklediğini söyleyelim. Hikayelerle yüzleşmek, sinemada kırılma noktaları temasıyla düzenleniyor zira. Okuma ve izleme buluşmaları, detaylı bilgiyi de Akbank Sanat'ın web alanında dileyenler bulabilirler. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Kent Takvimi bu akşamlık bu kadar. Şimdi ilk bir saati tamamlarken geriye kalan zamanımızı müzikle değerlendirelim. A Certain Ratio'nun Force Majeure albümünden parçalar dinledik ilk bölümde. Şimdi Sextet'e geçelim. The Joy of Sextet albümünden bir parça dinleyeceğiz. Sevgili Cüneyt Bolak'ın da çok sevdiğini bildiğim, hatta birlikte çaldığımızda bir parça. Knifeless Water.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün Ağustos'un son günü ve yarın 1 Eylül olması itibariyle Dünya Barış Günü'nü konuşacağız bugün. Dünya Barış Günü'nün aslında kutlandığı Eylül ayı içerisinde iki ayrı gün var. Ama Türkiye'nin de içinde olduğu bölgesel bir alan olarak 1 Eylül kutlanıyor. Bunun da birazcık gerekçelerini açıklayalım. Aslında 1 Eylül 39 Almanya'nın Polonya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlattığı bir tarih. 1 Eylül olarak hani bunun savaşa karşı bir gün, yıkıcı bir savaş başladı. Bunu savaş karşıtlığı günü olarak kutlaması fikri de Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyelerinden çıkıyor. Türkiye'de bölgesel anlamda bu yüzden 1 Eylül'ü Dünya Barış Günü olarak anıyor. Yani kutluyor diyemiyoruz tabii, böyle günlerde anıyor desek daha doğru. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar da bugüne yönleniyor. Bir de 21 Eylül var. Aslında pek aşina olmadığımız bir tarih. Bu daha çok küresel ve resmi bir gün. Birleşmiş Milletler tarafından kararlaştırılmış bir gün. Daha kurumsal bir gün açıkçası. 1981 yılında bir karar alınıyor ve deniyor ki Eylül'ün 3. Salı gününü biz Barış Günü olarak her sene analım. Sonra 2001 yılında 21 Eylül olarak bugünü sabitliyorlar. Ama dediğim gibi biz daha çok 1 Eylül üzerine odaklanıyoruz. Daha sivil toplum kuruluşlarına, daha yerel hareketlere yönelik, daha sokak odaklı, daha protesto odaklı bir gün 1 Eylül. 21 Eylül daha kurumsal, diplomatik ve böyle küresel bir barış sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir politikalarına yönlenen bir gün. O yüzden biz 1 Eylül'de daha çok hak mücadelemizi veriyoruz. Bir de temalar belirleniyor demiştik her sene böyle özel günler için. Birleşmiş Milletler'in 2026 yılı için belirlediği temayı da bir cümleyle analım. Barışa yatırım herkes için her yerde her gün gibi bir cümle belirlemişler. Burada yatırımdan kasıt da daha çok aslında sürdürülebilirlik tabii ki. Yani birkaç başlığı var. Birincisi daha gündelik hayatımızda barış nasıl sağlanabilir? Örneğin daha liderler düzeyinde değil de toplumsal düzeyde ve günlük hayatta. Diğeri savaşın yokluğunda, yani sadece silahların sustuğu değil, adaletli, eşit, insan onuruna odaklı bir gündem nasıl sağlanabilir diye düşünüyorlar. Ve sonuncusunda da bireysel olarak biz gündelik hayatımızda barışı nasıl sağlayabiliriz? Örneğin silahsızlanmaya da çok önem veriyorlar. Hatta Vatikan'ın da Birleşmiş Milletler'e burada bir katkısı var. Son senelerde otonom katil robotlar, bize enformasyon araçları, misilleme amaçlı siber saldırıların da barış politikalarına dahil edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama tabii bu biraz kurumsal kalıyor dediğimiz gibi. Şimdi kelimenin köklerinden bahsedelim birazcık, barış kelimesinin. Aslında son haftalarda pek bahsetmedik bu kelime köklerinden. Barış kelimesinin kökenine baktığımızda İngilizce olarak düşünürsek peace kelimesi pak kelimesinden geliyor. Bunu da aslında anımsarsınız, kulağınıza aşinadır. Çünkü anlaşma yapmak, uzlaşmak, sabitlemek gibi köklerden geliyor. Pak ve pax kelimesi. Yani sadece savaş karşıtlığı gibi değil de bir konuda uzlaşmak, anlaşma sağlamak, asayiş sağlamak gibi düşünebiliriz. İngilizce'de ise 1066 yılındaki Norman istilasının ardından bir kelime gerçekleşiyor. Ve daha çok Anglo-Sakson kökenli frit, yani barış ve huzur kelimeleri bu sefer bir arada kullanılıyor. Yani sadece uzlaşma değil, bir refah, bir huzur, sorunsuz hani bir varoluş gibi de düşünebiliriz. Hatta İngilizce'de işte biri vefat ettiği zaman rest in peace deriz, yani huzur içinde uyusun gibi. Dolayısıyla böyle bir hani huzur anlamına gönderme de var. Türkçe'de ise Gene biraz İngilizce'deki kökenine benziyor. Varmaktan geliyor. Var ve bar kelime köklerinden geliyor. Eski Türk metinlerinde bir şeye varmak, bir şeye ulaşmak ama işteş bir fiil. Türkçedeki işteş fiilleri bilirsiniz. İşte barışmak mesela bu karşılıklı yapılması gereken bir şey. Tek tarafın yapacağı bir şey değil. Uzlaşmak, barışmak, varmak, varışmak gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunun da kökeninde bir arada hareket etmek var. Örneğin Divan-ı Lügat-ı Türk'te şöyle bir örnek var 11. yüzyılda. Kaşgarlı Mahmud'un eserlerinde barıştı kelimesi kullanılıyor. Yani iki düşman birbiriyle uzlaştı, sulh yaptı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük cümlesi yurtta sulh barışta sulhü de barış diye çeviriyorlar ama hani özüne baktığımızda Arapça kökenli ıslah etmek, düzeltmek anlamlarında da kullanılıyor. Yani bir sükunet hali diyebiliriz kısacası. Şimdi biraz da simgelerden bahsedelim. Barış'ın simgesinden. Barış deyince şöyle gözümüzün önüne hangi simgeler geliyor? Bir beraber düşünürsek aslında işte saflık, beyazlık, beyaz bir güvercin, zeytin dalı belki ilk aklınıza gelenler. Barış işareti hem halka şeklinde olan hem de elimizle yaptığımız. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi gene tabii köklere gittiğimizde hep antik Yunan'dan ya da efsanelerden, destanlardan ya da dini kitaplardan geçen hikayeler de görüyoruz. Örneğin zeytin dalı ve beyaz güvercinden birazcık bahsedelim. Bunun köklerinde de biraz Nuh tufanına gideceğiz. Müjdeci ve umudun sembolü bir kavram ve bir hayvan olarak kullanılıyor güvercin. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da geçiyor. Yunan mitolojisinde de aşkın ve güzelliğin simgesi Afrodit'le ilişkilendiriliyor. Çünkü Afrodit yolculuklarını güvercinlerin çektiği araçlarla yapıyor. Dolayısıyla işte mesela Nuh tufanında da Nuh peygamber tufanın bitip bitmediğini, suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin gönderiyorlar. Biliyorsunuz iletişim tarihinde de konuşmuştuk. Güvercinle iletişim de bu anlamda zaten hani bir yere notumuzu göndermek, mesajı göndermek olarak da kullanılıyor. Ama bu tabii sıklıkla yapılınca hani sanki acaba bir anlamı mı var beyaz güvercinin gibi bir saflığı da temsil ediyor. Ve güvercin burada geminin ağzında taze bir zeytin yaprağı ile görülüyor. Bu da ağzında zeytin yaprağı taşıyan güvercinin bizim için barışın simgesi olarak kullanıldığı günümüze kadar da geliyor. Bir de modern hayatta tabii bu güvercin meselesi nasıl kullanılıyor, niye bu kadar popüler oldu? Anlatılardan ziyade çünkü daha çok popüler medyada çok yaygınlaştırılıyor. 1949'da Paris'te bir Dünya Barış Konferansı düzenleniyor. Ve bunu düzenleyenler dönemin ressamı Pablo Picasso'dan bir çizim, bir afiş yapmasını istiyorlar. Kendisi de beyaz güvercini kullanıyor. Hatta kendisinin böyle güvercinlerle ilgili bir seri çizimi var. Yani o şimdi gözünüzün önüne gelen gene sosyal medyaya koyacağım ama çiçek taşıyan bir güvercin çizimi en meşhur olan Picasso'nun ama bir de sıradan güvercin çizimleri de var. Bu afişin gündelik hayata geçmesiyle bu konferanstan sonra özellikle güvercin simgesi daha da popüler hale geliyor. Yani sanki iki simge birleştirilmiş gibi oluyor çünkü bu resimde. Sonra Picasso buna devam ediyor. Örneğin Yuri Gagarin uzaya ilk çıktığında ay programında aya demiştik ama hayır bu uzaya ilk çıkan insan olarak Yuri Gagarin çıktığında onun da çizimini yapıyor. Gene bir zeytin dalıyla ve güvercinle hatta bunlar pul olarak basılıyor daha sonra. Lenin Barış Ödülü'nü alıyor 62'de vesaire. Yani böyle bir dizi süreç var buna çalıştığı. Zaten bir de Guernica eseri var kendisini biliyorsunuz. O çok popüler diye çok bahsetmek istemedim ama işte İspanya İç Savaşı'ndaki Nazi bombardımanını anlatan uzun meşhur eseri. Bunu da bir hani barış tablosu olarak kullanabiliriz. Ama asıl buradaki simgesellik daha çok güvercin üzerine. Onun dışında zeytin dalı ile ilgili de şöyle bir parantez açalım. Zeytin dalı uzatmak deriz mesela birine el sıkmak, barış mesajımızı göndermek. Bu da Romalıların, yenilen düşmanların barış ve teslimiyet taleplerini iletmek için ellerinde zeytin dalı taşımalarını zorunlu kılmasıyla gündemde kalmış. Yani bunlar tabii birkaç şehir efsanesi, sadece bir tanesi doğru diye düşünmeyelim. Ama zeytin dalı uzatmak burada hani savaşan ve barışan kesimler arasında da bir iletişim türü. Onun dışında Athena ile Poseidon arasında yapılan bir mitolojik gerilim hikayesi var. İşte biri daha gücü simgeliyor, diğeri ise zeytin ağacı ile ben varoluşumu gösteriyorum sana diyor ve yapılan atışmalarda halk Athena'yı seçiyor, yani zeytini, barışı, refahı ve huzuru tercih ediyor burada halk yapılan oylamalarda. Gene olimpiyat oyunlarında da antik Yunan'da ateşkes temsiliyetlerinde de zeytin dalı kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu böyle günümüze kadar geliyor. Bir de barış işaretinden bahsedelim şarkı molasından önce. Barış işareti dediğimizde bir çember biliyorsunuz var. İçinde 3 tane böyle açılı çizgiler var. Bu da çok yeni bir çizim. 1958'de İngiliz Holtom tarafından gerçekleştiriliyor. Neye gönderme yapıyor? Nükleer savaşa gönderme yapıyor. Nükleer karşıtı bir duruş için. Bunun içerisinde de nükleer silahsızlanmanın İngilizce baş harfleri olan N ve D'yi kullanıyor. Bunları birleştirmek için de aralarına bir çizgi çekiyor, ters çeviriyor. V gibi görüyoruz biz bunu, ters V gibi düşünün. Etrafındaki çember ise dünyayı temsil ediyor. Yani bir dünyamız var, birlikte huzur içinde yaşamamız gereken. Bunun içerisine gelin nükleer savaşı ya da işte daha sonra bahsedeceğiz atom bombasını vesaireyi sokmayalım diye bir çizim yapıyor. Ve basit de bir çizim olduğu için günümüze kadar geliyor. Bunu yaparken de tasarımcının ünlü ressam Goya'nın bir eserinden etkilendiğini itiraf ediyor. Burada da kurşuna dizilen bir dizi asker var. 3 Mayıs isimli tablosunda oradaki görüntüden de çok etkilendiğini söylüyor. Zafer işareti ise parmaklarımızla yaptığımız, çok da barışın simgesi değil aslında, biraz zafer ve barış farklı kavramlar, daha çok onu zafer işareti gibi düşünebiliriz ama emojilerde onu kullanıyoruz halen. Şimdi bir şarkı molası verelim. Şarkımızda belki de gene hepimizin aklına eş zamanlı gelecek olan daha sınırsız, daha huzurlu bir dünya özlemiyle, hatta milenyumun da şarkısı seçilen John Lennon'ın Imagine'ı dinleyeceğiz. Şu ara Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono'nun sergisi var. Onu görme şansım oldu geçen hafta. O da tartışılan bir isim tabii Beatles grubu içerisindeki atışmalarda, ama kendisinin Hayalet isimli bir şiirinden ve sanatsal çalışmalarından etkileniyor John Lennon. O yüzden böyle bir Imagine, yani Hayalet gibi bir konsept geliştirdiğini de daha sonra açıklıyor. Şimdi bunu dinleyelim, sonra devam edelim.

0: Şimdi barış konseptinden simgesel ve tarihsel olarak bahsettik. Bir de biraz hani medyadaki duruş nasıl olmalı ya da nasıl ilerliyor? Biraz da meslekler buna nasıl yaklaşmalı ondan söz etmek isterim. Şimdi gazetecilik açısından ele aldığımızda aslında ABD medyası hani hem maddi olarak hem de imkanlarıyla bunu çok yönlendirmeye müsait bir ülke. İşte bir savaş çıkıyor, hemen habercilikle ya da işte filmlerinde, şarkılarında kullandığı ikonlarla sanki halkı da bana inanın der gibi bir hani manipülasyona sürüklüyor. Burada ilk vereceğimiz örnekler belki en çarpıcı örnek İkinci Dünya Savaşı sonrası olacak. İkinci Dünya Savaşı tabii çok büyük yıkımlı bir savaş. Yani hem dünyayı yayılan hem de 60 milyonun üzerinde insanın öldüğü bir savaş. Bu savaştan sonra özellikle medyayı çok yönlendiriyor ABD medyası. Şimdi burada mesela Japonya'da kullanılan büyük atom bombası, hatta birkaç bomba kullanılıyor 3 ayrı şehirde. Sonrasında daha büyük bomba yapımları da kullanılıyor ve mutlaka filmlerinde buna değiniyor. İşte Pearl Harbor'da olsun ya da ne bileyim Ateş Attı filminde olsun bir gazeteci var, mutlaka olaya dahil olmaya çalışıyor ya da bir asker var, olayın psikolojik yani geri bildirimlerini vermeye çalışıyor. Bunu filmlerinde çok kullanıyor. Habercilikte çok kullanıyor. Örneğin Vietnam Savaşı içinde düşündüğümüzde o dönem meşhur iletişimci McLuhan sonra şöyle yorumluyor o dönemi. Savaşı ABD televizyonlarını veren salonlarda biz yönettik diyor. Yani savaş arenasında değil, salonda televizyon izlerken biz size yeteri kadar manipülasyon zaten yaptık. Halkı böyle arkasına aldı demek istiyor. Ve bunu uzun süre devam ettirdi ABD medyası. Örneğin Körfez Savaşı'nda da şöyle ifadeler kullanıyordu CNN muhabirleri. İşte füzeler görüntüde, tabii şu anki gibi sosyal medya olmadığı için böyle füzeyi karanlıkta takip ediyorsunuz. Muhabir şöyle bir cümle kullanıyor. Sayın seyirciler, füzeler sanki havai fişeğe benziyor gibi. Yani sanki bu neşeli ve kutlanabilecek bir görüntüymüş gibi korkunç bir ifade kullanıyor. Tabii sonrasında gelişen işte Woodstock festivalleri olsun, savaş karşıtı hareketler olsun, daha kamusal alanlarda, bunu daha önceki programlarda da belirttik. Kitle iletişim araçlarına göre tabii daha vatandaş gazeteciliği gibi daha alandan barışı temsil eden, elinde parası olmayan, kamerası olmayan kişilerin yaptığı duruşlar tabii daha saygın oluyor. Hatta Oppenheimer'ın ve Einstein'ın da bu arada daha sonra atom bombası ile ilgili çok büyük pişmanlıkları var. Filmleri hep popüler oldu. Oradan örnek vermek istiyorum. Oppenheimer filminin sonunda işte o büyük anı yaşıyor, bomba patladığında. Anında bir pişmanlık geliyor ve ikinci bombayı engellemeye çalışıyor Oppenheimer ama çok geç tabii. Einstein'ın da bununla ilgili çok pişmanlıklarını anlattığı filmler var. Savaş döneminde çekilen meşhur çocukların fotoğrafları var, meşhur fotoğraflar. Hatta gene İkinci Dünya Savaşı sonrası çocukların hastane ortamında işte binlerce turna kuşu kağıttan yaparsanız iyileşeceksiniz gibi bir inanışla turna kuşu yaptıkları ve bunun da barışın simgesi olduğunu belirtelim. Günümüzde tabii bölgesel savaşlar devam ediyor. Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin ya da iç savaşlar gibi süreçlerde de medya halen bu hatayı yapıyor. Örneğin işte Ukrayna Savaşı'nda Batı medyasından gene bir örnek. BBC muhabiriydi sanırım. İşte burada işte sarı beyaz tenli insanlar ölüyor sayın seyirciler dediği bir cümle de var. Daha sonra sanırım bununla ilgili bir işte yaptırım da oldu o muhabire. Hani sanki beyaz insanlar ölmeyince o bölgesel bir önem taşımıyor gibi. Bunlar medyadan verebileceğimiz maalesef negatif örnekler. Şimdi savaş muhabirliği ya da embedded gazetecilik dediğimiz sınır muhabirliğinin karşısına artık bugün biz barış muhabirliği kavramını da kullanmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir kazanan kaybeden, işte savaştayız, aksiyon var burada gibi vermeye çalışmayan bir medyayı ön planda tutmalıyız. Buna da artık barış gazeteciliği diyoruz. Daha çözüm odaklı, daha kurumların ve liderlerin resmi açıklamaları yerine insan hikayelerini ön plana koyan, daha şiddetten arınmış bir söylem kullanan, ötekileştirme ve nefret dili kullanmayan bir medya artık özellikle sosyal medyada çok çok ses getiriyor. İyi ki bu anlamda sosyal medya ve yurttaş gazeteciliği var. Örneğin sınır tanımayan gazeteciler, sınır tanımayan doktorlar da bulundukları yerlerden paylaşım yaparak burada barışı temsil etmeye çalışıyorlar. Bir de son dönemde bazı film törenlerinden uluslararası arenada bahsetmek istiyorum dikkatimizi çeken. Örneğin Filistin'e destek vermek amacıyla birçok batıdaki oyuncu, yönetmen vesaire uluslararası ödül törenlerine yakalarına bir beyaz çiçek takarak gidiyorlar. Bu da tabii simgesel ve güzel bir barış simgesi. Sosyal medyadan zaten paylaşım yapıyorlar. Bir de simgesel olarak yakalarına bunları takmaları da görünürlüğü arttırması açısından açıkçası çok kıymetli. Şimdi medyalarımıza geçelim. Medyalarımızda gene seçim yapmakta tabii çok seçenek olduğu için zorlanıyorum. Birkaç film örneği vermek istiyorum. Burada bir savaş filmi örneği vermeyeceğim. Tabii savaşı anlatan çokça film var. Yıkım, aksiyon vesaire. Özellikle büyük paraların döküldüğü yapımlar var. Ama ben biraz daha arka planda bir işte askerin psikolojisini anlatan durumlarda ki filmleri tercih etmeye çalıştım. İlk vereceğim örnek Full Metal Jacket olacak. Stanley Kubrick'in 1987 yapımı filmi. Burada orada savaşı yaşayan askerlerin arka plandaki psikolojilerinin bozukluğu üzerine ve oradaki dayanışma ve iç çatışmaları üzerine yoğunlaşılıyor. Onu tavsiye ederim. İkincisi 1940 Charlie Chaplin yapımı Büyük Diktatör filmine örnek vereceğim. Bu da tabii daha çok orada Hitler'e sert göndermeler yapıyor. Hani ırkçılığı, militarizmi çok eleştiren savaş karşıtı bir yapım. Son 5 dakikasındaki o meşhur nutuk halen sosyal medyalarda bulabilirsiniz. Günümüzde de geçerli. Yani insanlık ve evrensel barış için ne yapabilirsiniz diye bir orada konuşması var. Onu da tavsiye ederim. Son olarak da 97 yapımı Hayat Güzeldir filmini söyleyeceğim. İtalyan yönetmen Benigni'nin hatta Oscar aldığı da bir yapım. Çünkü bunun farkı toplama kampına götürülen bir babayla oğlunun sanki bu bir oğluna tabii acıyı yaşatmamak için bu bir oyunmuş gibi göstermesi. Hani şuradan kurtulursak 1 puan alacağız, yatağın altına girersek 2 puan alacağız gibi. Hem çok hüzünlü hem de biraz bizi de tebessüm ettiren bir yapım. Kitap olarak yine bir film uyarlaması vereceğim. Batı cephesinde yeni bir şey yok kitabını tavsiye ederim. Maria Remarque'ın Birinci Dünya Savaşı'na katılan Alman askerlerinin gene iç mücadelelerini anlattığı bir eser. Gönüllü olarak katılıyorlar ama hani ne yaptık da katıldık diye bir soru işaretleri var. Kitabın ön sözünde de şöyle diyor. Mermilerden kurtulmuş olsalar bile savaş tarafından mahvedilmiş bir kuşak bu diyor. Hatta burada Salinger'a da gönderme yapalım. Gönül Çelen kitabının yazarı. Çünkü yazarın kendisi de gerçek hayatta 2. Dünya Savaşı'ndan oldukça psikolojisi bozuk olarak çıkarak etkilenen ve bunun gelgitlerini sürekli zihninde yaşayan bir yazar. Bu anlamda kitaplarda tabii bu iç dönüşü anlatmak için çok etkili. Tiyatro olarak da gene bir klasik, gene bir kitap uyarlaması. Savaş ve Barış'ı önermek isterim. Tolstoy'un, Lev Tolstoy'un ölümsüz romanı Savaş ve Barış. Gene İBB şehir tiyatrolarında ve devlet tiyatrolarında sahneleniyor. Burada da iki farklı tarafın yani Rus soylu ailelerindeki lüks, ihtiras ve iç çekişmelerle dolu bir hayatın tartışması yaşanıyor. Tabii savaş derken burada gene iç ve dış hani sınıfsal mücadeleye de değinmek lazım. Resim olarak programın başında dediğimiz Picasso'dan söz ettik. Burada güvercin temasını paylaşacağız gene. Bunu sosyal medyada görebilirsiniz zaten hikayesini anlattığım için tekrar olmasın. Dizi olarak da yeni bir dizi önereceğim. Bir savaş dizisi önermek istemiyorum gene. Daha modern olarak bakarsak Diplomat dizisinde Gündelik hayat içerisinde özellikle bir kadın karakterin duruşuyla barış nasıl sağlanabilir? İngiltere ve ABD arasındaki büyük elçilik ilişkileriyle barış nasıl sağlanabilir açısından diziyi tersten yorumlayan, savaşı tersten yorumlayan bir yapım platformlarda bu diziyi de bulabilirsiniz. Barış konuşmak tabii sürer, daha çokça örnek olur ama simgesel ve tarihsel duruşumuz bu şekildeydi. Daha savaşsız bir dünya ve huzurlu bir dünya diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam İstanbul'un Beyoğlu'nda Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan Piyale Paşa Camii Bostanı hakkında konuşacağız. Piyale Paşa Camii Mimar Sinan eseri, plan tipiyle oldukça farklı ve özgün bir yapı. Mimar Sinan'ın diğer eserlerinden farklı ve oldukça ilginç de bir yapı. Tarihi Piyale Paşa Camii Bostanı ise onun da geçmiş 16. yüzyıla kadar uzanan ve cami bostan birlikteliğinin kalmış son örneği ve Türkiye'de kültür varlığı olarak tescil edilmiş tek bostan burası. Büyük Piyale Paşa Camii Bostanı bu konuda yıllardır çalışan Arkeologlar Derneği, Beyoğlu Kent Savunması ve Direnen Üretici Tüketici Kolektifinin çalışmaları ve çabalarıyla İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2015 yılında tescil edilmiş, koruma altına alınmış. Bu kararda da bostanın özgün arazi kullanım biçimi, kültürel ve estetik değeri, cami bostan birlikteliğinin geriye kalan tek örneği olması, Osmanlı tarım teknolojisinin mimari unsuru olan su kuyusu ve havuz ile bir bütünlük oluşturması özellikleri belirtilerek korunmasına karar verildiği yazıyor bu kararda. Piyale Paşa'nın vakfiyesine göre 16. yüzyılda cami inşa edildiği alanda bostanlar bulunmaktaymış. Ve bu camiyle birlikte külliyenin inşaatından sonra geriye kalan bostanlar külliyenin inşaatı ve sonrası için akar, yani gelir olarak değerlendirilmiş. Vakıflar böyle çalışıyor biliyorsunuz, Osmanlı vakıfları. Bostanda işte koruma kararında belirtildiği gibi bir mimari unsur olarak bir su kuyusu ve bir havuz da bulunmakta. Ve tarım faaliyetleri de kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamalarla sürdürülmüş, sürdürülen, yaşayan bir miras burası. Somut olmayan kültürel miras özelliklerini de barındırıyor. Bir yandan da topluluk desteğiyle hala ekilip biçiliyor bu bostan, Piyale Paşa Camii Bostanı. Ayrıca Piyale Paşa Camii Bostanı 2022 yılında tamamlanan ve katılımcı bir süreçle üretilmiş olan İBB'nin hazırladığı Beyoğlu Mekansal Strateji Planı'nın korunan ve yaşatılan çok kültürlü miras politika başlığı altındaki eylemler arasında da yer aldı. Burada da yine aynı özellikleri belirtiliyor ve ayrıca şu da söyleniyor, bostanla ilgili yapılacak uygulamaların vakıf görüşüyle birlikte koruma kuruluna iletilmesi gerekmektedir diye de bir madde var bu eylem tanımında. Bütün bunlara rağmen, yani kurul tarafından koruma altına alınmış olmasına, İBB'nin stratejik planında yer almış olmasına rağmen 2023 yılında yine İBB'nin bazı bostan çevresindeki çalışmaları, faaliyetleri bostanın üzerinde bir tehdit oluşturmuştu. Ve en sonunda geçtiğimiz günlerde bu kez Beyoğlu Belediyesi yetkililerinin bostan alanına bizzat gelerek bir müdahaleleri olmuş. Her iki durumda da Piyale Paşa Bostanı dayanışması duruma itirazlarını belirttiler, basın açıklamaları yaptılar ve en sonunda 23 Ağustos'ta son gelişmeler üzerine yeniden bostanda bir basın açıklaması yaptılar. Bu akşamki konuklarımız dayanışmadan Deniz Özgür ve Bediz Yılmaz. Hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
7: Merhaba, hoş bulduk.
4: Hoş geldiniz, evet.
5: Sizi kısaca tanıtalım. Deniz Özgür 2000'li yılların ortasından bu yana kent hakkı mücadelesinde yer alıyor. Aktif olarak bu alanda çalışıyor. Beyoğlu ve İstanbul Kent Savunması üyesi, Piyale Paşa Bostanı dayanışmasının da parçası, üyesi. Bediz Yılmaz 10 yıl öncesinde kadar bir akademisyen ve barış akademisyeni. O zamanki çalışma alanları da zorunlu göç, mekansal ayrışma, sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet ve sosyal politikalar yer almaktaymış. 10 yıldan beri de bütün bunları bir kenara bırakıp İstanbul'un tarihi bostanlarında aktif bir şekilde kent tarımıyla uğraşıyor. Kentte tarım üzerine de eğitimler veriyor. Sorularınıza geçmeden önce Deniz'in de söylediği gibi Piyalapaşa Bostanı'nın korunması çalışmalarında çok emek sarf etmiş arkadaşımız Müge Yorgancı Ozar'ı bir kez daha anmak istiyorum. O da bu alanda çok çalışmış. Onu anıyoruz tekrar. Evet, evet, sorulara geçelim.
4: Evet, tekrar hoş geldiniz. Yani Deniz'le başlayalım. Bu Piyalapaşa Bostanı koruması ile ilgili Deniz, uzun zamandan beri sen de bir fiil çalışıyorsun. Bir koruma meselesi var bu bostanla ilgili. Nedir yani bu bostan neye karşı korunmaya çalışılıyor? Ve son en sonda Beyoğlu Belediyesi'nin bu bostanla ilgili bir şey var, girişimi var. Bu küçücük aslında kalmış. Nedir? 8 dönüm falan galiba, böyle minik, kala kala ufacık kalmış. Deniz şeyi de anlatabilirsin. Yani bulunduğu konum falan da çok enteresan. Evet, çok önemli bir tarihi caminin yanında ama yanından dev gibi böyle otoyollar falan geçiyor. Bu küçücük yerle ilgili böyle bir şey var. Bostana

0: bile inanılmaz değerlenmiş Beyoğlu ilçesinin böyle son kalan alanlarından bir tanesi ki o bölge özellikle son yıllarda ciddi bir dönüşüm geçiriyor Dolapdere hattı. İşte Polat inşaatlarını zaten biliyorsunuz orada Hacı Hüsrev'in falan yıkılarak yerine devasa binalar dikiliyor ve devam ediyor orası. Dolayısıyla sürekli oraya dair niyetlerle hani gündeme geliyor o bölge ve hani çok iktidar değişikliği de görmüş oldu yani hani biz orayla ilgili mücadeleye başladığımızda iktidarda yani yerel yönetimde iktidarda AK Parti vardı. AK Parti İBB'sinden orayı bir şekilde kurtarmış olduk. Orayla ilgili bir otopark niyeti vardı aslında. Otopark şeyinden kurtarmış olduk. İşte Bostan tescillendi. Fakat mesele bitmedi. Daha sonra CHP İBB'si ile mücadele etmeye başladık ki kendi çalışmaları içerisinde yani siz de zikrettiniz hani bir koruma alanı olarak görmesine, bunun notunu düşmesine, mekansal strateji planına işlemesine rağmen hani bu plan çıktıktan hani yaklaşık 3-5 ay sonra hani bir sene bile değil 3-5 ay sonra orayla ilgili başka bir formül geliştirdiler. İşte bir hobi bahçesi hüviyetinde diyebileceğimiz bir niyetle çıka geldiler. Onu da bir şekilde ne diyelim geri çevirmiş olduk o projeyi de yaptığımız basın açıklaması ve sonrasında verdiğimiz mücadeleyle 2023'tü bunun tarihi. Şimdi geldiğimiz aşamada Beyoğlu Belediyesi'nin bir hamlesiyle karşı karşıyayız ve hani hiçbir böyle ne diyelim bir altyapısı, bir maddi temeli olmayan ama bir şekilde oraya dair belli ki hırsları, niyetleri olduğunu gördüğümüz bir durum söz konusu. Şundan söylüyorum, bir o tarihten bu yana aslında zaten sürdürülen bir çalışma var İBB ile birlikte yürüttüğümüz bir müzakere süreci var. Bunun çeşitli aşamaları, kademeleri oldu.
1: Bu süreçte İstanbul Kent Konseyi'nin de dahli oldu, değil mi? Katılımı oldu.
0: Evet, bu 2023'teki basın açıklamasından sonra devreye Kent Konseyi de girdi. Tülin Hadi sorumluluk aldı meseleye dair ve aslında bir nevi bir müzakere masasını oluşturmuş oldu. Orada ilgili dairelerle bizi buluşturmuş oldu. Bu anlamda hakkını teslim etmek gerek kıymetli işler yaptı Kent Konseyi. Biz o kurulan müzakere masası neticesinde ya uzun toplantılar, görüşmeler yaptık. Tarım daireyle, işte park bahçelerle, etüt projelerle.
1: İBB, hep İBB'den
0: Evet
1: bahsediyorum,
0: evet
1: değil mi?
0: İBB'nin daire başkanlıklarıyla yani Bostan'la ilgili diyelim ilgili olabilecek daire başkanlıklarıyla ve bunun neticesinde bir proje geliştirdik. Onlar hani onların o hobi bahçesi tasarımından vazgeçmelerini sağlamış olduk. Bostan'ı nasıl Bostancı aileyle ve oradaki üretim yöntemiyle beraber nasıl devamlılığını sağlayabiliriz, nasıl koruyabiliriz üzerine bir çalışma yaptı, bir proje gelişti. Orada biraz belli alanların fiziki olarak iyileştirilmesine ihtiyaç vardı. Biraz bunları önceleyen, bunları hedefleyen bir proje oluştu. Birlikte oluşturmuş olduk bu projeyi. Yani bizim de bütün aşamaları hemen hemen bizim gözetimimizden de geçti. En sonunda bir proje koruma kuruluna gitti. Geldiğimiz aşamada bir proje şu an bekliyor koruma kurulunda. İşte vakıflardan yazı istendi vesaire falan böyle bir aşamadayken hiç ilgisi olmayan alanla ilgili bir mülkiyet bağı vesairesi falan olmayan Beyoğlu Belediyesi şu an başkan vekili olan yani belediye başkanının yerine bakan kişi bir şekilde Bostan'a geliyor. Bundan birkaç hafta önce yanında bir 10-15 kişilik bir heyetle ve burayı terk edin diyor Bostancı aileye çok nobran bir ifadeyle aslında. Bu anlamda hani bu yaklaşıma, bu dile falan da not düşmeyi özellikle önemsiyorum. Bunu duyduktan sonra peşine düşünce şöyle birkaç bilgiyi yan yana getirdik. Bir tanesi yandaki otoparkın aslında yıllar önce Piyalepaşa Bostanı'nı da yok edecek olan otopark projesinin bu katlı otopark alanının Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildiğini öğrendik İBB tarafından. Bunun hani gerekçesini, kapsamını bilmiyoruz. Henüz o bilgiye ulaşamadık. Sadece içeriden böyle bir bilgiye ulaştık. Bu bilgi gelince aslında Grup Başkan Vekilin yani bu Sefer Karaahmetoğlu'nun şu an Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sefer Karaahmetoğlu'nun Emlak Daire Başkanlığı'na giderek İBB bu alanı istediğini öğrendik. İkinci bilgimiz de bu. Yani aslında verilen alan yan taraf Beyoğlu Belediyesi'ne fakat orada belli ki hani yandaki alanı da dahil ederek yani Boston'u da dahil ederek bazı şeyler akıllarından geçirmişler, planlamışlar anlayabildiğimiz kadarıyla. Henüz bilmiyoruz. Böyle bir taleple gidiliyor. şu an o talebe bir cevap vermiş değil İBB. Çünkü zaten yürüttüğü bir proje olduğunu da belirtmiş kendisine falan. Ama biz hani şunun notunu düşmek üzere bu açıklamayı yaptık. Hani oraya
2: Değil mi? Piyale Bostan dayanışması olarak.

0: olarak geçen hafta bir basın açıklaması yaptınız. Ondan
1: Evet.
0: bahsediyorsun, değil mi?
1: Evet. Bir açıklama yaptık. Aslında 2023'teki meselede de yine benzer bir tepki vermiştik. Yani ne diyelim, tam şeye mevcuda gelmeden tehlike önlem almak adına bir uyarı niteliğindeydi yaptığımız eylem ve işe yaramıştı. Şimdi aynısını yaptık çünkü böyle birkaç bilgi yan yana geldi. Yani normalde elinde hiçbir kağıt yokken koruma kurulu tarafından tescillenmiş bir alana hani bu rahatlıkla zaten giremezsin. Yani hani dediğim gibi yöntemi, nobranlığı, söylemi bir kenara bırakıyorum. Hani bu şekilde gidemezsin bir kağıt olmadan. Burayı boşaltın diyemezsin. Kaldı ki bir niyetin olsa bile orada herhangi bir inşaat faaliyet yapamayacağını biliyor olman lazım eğer bir idareciysen. Çünkü orası tescilli bir alan. Dolayısıyla bir hani bina dikmektir, bir otopark yapmaktır, artık ne düşünüyorsan hani orada rant getirecek ne varsa aklında. Bunu yapamayacağım bir yer aynı zamanda. Biz bu temel gerçekleri hatırlatmak üzerine bir basın açıklaması yaptık. Yani hani aklınızı başınıza alın, burası böyle bir alan. Oraya dair hülyalarınız olabilir, fantezileriniz olabilir, istekleriniz olabilir ama bunu hayata geçiremezsiniz orada. Buranın böyle böyle koruma aşamaları var ve orayı koruyan hem dayanışmalar, gönüllüler var. Hem de en sonunda da hani burası kamuya ve tarihe ait bir alandır diyerek de biz noktaladık açıklamayı aslında. Bunun dışında da hani orayı koruyan
0: Bostancı
1: bir
0: var,
1: istiyor
0: bir
1: var.
0: bostan,
1: Ayrıca evet
0: hani
1: yani Bostancı aile
0: bostancılık var yani orada
1: faaliyet
0: bir.
1: devam ediyor orada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir uyarı niteliğinde bir açıklama yaptık. Henüz açıklamaya karşılık bir bilgilendirme almadık Beyoğlu Belediyesi'nden. Onlardan resmi bir açıklama beklediğimizi de beyan ettik. Şimdilik bu aşamadayız.
2: Bu durumda sizin itirazlarınız üzerine de belki şu anda fiiliyatta bir hareket yok, değil mi oraya?
1: Yok. Az önce
2: Yok.
1: tekrar aradım Bostan'ı. Yarın tekrar işte siparişlerimizi alacağız oradan. Her hafta ürün alıyoruz. Tekrar aradım. Herhangi bir olumsuz bir gelişme yok henüz.
0: Burası
1: Evet.
0: vakıflara bağlı değil mi? Pardon şey Burçin, yani burası vakıflara mı bağlı? Statüsü nedir? Burası
1: Burası
0: caminin vakfiyesinin parçası galiba değil mi bu alan?
1: ya evet hani eskiden kurulan bağ öyle bir bağ ama şimdi geldiğimiz aşamada Bostan'ın %95'i İBB'ye ait mülkiyeti. Yani
0: Ha.
1: mülkiyeti İBB'de.
0: Hmm.
1: Sadece Beyoğlu sınırları içerisinde yer alıyor. Ama hani Beyoğlu'nun herhangi bir idari şeyi yok orada. Bir pozisyonu yok.
2: Vakıflara ait olan da çok küçücük bir kısım var. Belki ona not düşmek lazım ama dediği gibi Deniz'in yani %5, %10 arası bir oran, o kadar.
0: Peki Bediz, burada bir aile bir bostancılığı sürdürüyordu, halen de sürdürüyor.
2: Evet.
0: Siz galiba bu aileye destek olmak için gelip buradaki üretime katılıyorsunuz ve bizzat bostanda çalışıyorsunuz. Siz bize
2: Evet.
0: yaptıklarınızı ve bu son müdahale öncesinde bostandaki vaziyet ya da şu anda bostandaki vaziyet ürünler açısından neydi, onu bize bir anlatır
2: Neler
0: mısınız?
2: yetiştiriyorsunuz?
0: Evet.
2: Evet. Nasıl bir yer burası? Nasıl bir yer burası? Ya burası çok tipik bir İstanbul bostanı aslında. Yani yüzyıllardan beri devam ede gelen işte sur dibindeki bostanlarla aynı ürünlerin yetiştirildiği 500 yıllık bir bostan. Ben 4 yıldır İstanbul'dayım. Bostan'da da 4 yıldır çalışıyorum aslında. Yani Piyalepaşa Bostan Dayanışması'nın bir parçasıyım ve o dayanışmada çok farklı aslında. Bostan'da dayanışma adına yapılan çok farklı şeyler var. İşte basın açıklamaları, müzakereler, araştırmalar veya geçmişten bugüne bazı belgelerin bulunup çıkarılması vesaire pek çok şey. Yani ben de onun Bostan'da emek verme aşamasında biraz kendimi konumlandırıyorum. Çünkü Bostancı aile zaten yaşlı insanlardı. Cemil abla ve Mehmet amca. Mehmet amcayı kaybettik. Bundan 1,5 yıl kadar önce. Cemil abla ve bir oğlu çalışıyorlar ve orası o kadar büyük bir yer için, aslında 5-6 dönümlük bir yer için çok küçük bir emek gücü bu. Onlara yaptıkları faaliyetlerde, yani hem üretim aşamasında hem işte satış aşamasında destek olmaya çalışıyorum ben de. Orada dediğim gibi yani İstanbul Bostanları'nın çok geleneksel ürünleri var. En çok yeşillikler yetiştiriliyor. Yani kısa süre içerisinde toplanıp, yani toplandıktan çok kısa süre sonra tüketilmesi gereken şeyler. İşte roka, tere, özellikle karalahana, mahallenin Karadeniz'de olmasıyla birlikte karalahana çok üretiliyor. Pazı, kuzu kulağı, ne bileyim, o kadar çok ürün var ki, kıvırcık, marul, soğan,
0: Peki kime
2: ne
0: satılıyor bu
2: bileyim.
0: ürünler? Kim alıyor? ürünleri. Siz ya de işte galiba burada... dağıtımla da ilgili çalışıyorsunuz.
2: Evet. Yani öncesinde mahalle içerisinde arabalarıyla gezerek bunu satıyorlarmış. Şimdi o arabayı çok mahalle içine dolaştıramıyorlar. Kapı önüne çıkarabiliyorlar en fazla ürünleri. Ama Bostan'dan gelip alanlar var. Mesela işte Beyoğlu Gıda Topluluğu düzenli olarak alan. Yani aslında Bostanlı dayanışmanın bir biçimi bu. Evet. Düzenli olarak gidip oradan ürün almak. Aynı zamanda o topluluk kalabalık bir şekilde emek verilmesi gereken bazı zamanlar oluyor. Bazı ürünlerin hasatı, ne bileyim yeni filelerin dikilmesi gibi orada topluluğu olarak da çalışıyoruz. Kampüs bostanlarından genç arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Bunların hepsi bir dayanışma biçimi aslında düşünüldüğünde.
3: Mahalleyle peki şey nasıl? Yani mahalleyle ilişki nasıl? Mahalleliler bildiğin
2: mahalleliler
3: gelip
2: evet,
3: alıyorlar
2: evet.
3: değil mi ürün
2: gelip,
3: yani?
2: Evet. Gelip alıyorlar. Yani eğer kapının önünde araba varsa daha çok alıyorlar. Araba yoksa da yine de muhakkak birileri bahçenin içine gelip oradan sipariş verip alıyor. İşte benim hani üzerimden ilişki kurulan bir iki mekan var. O mekanlara ürün gidiyor. İşte bizim de bir Beyoğlu'nda bir mekanımız var. Oraya da biz oradan ürün alıyoruz açıkçası. Böyle şeyler oluyor.
3: Evet yani şimdi çok ilginç değil mi? Yani orada çok nasıl diyeyim fresh, taze böyle günden güne hemen kesip yiyebileceğiniz salata malzemesi her şey üretiliyor. Fakat satışına gelince böyle bir sanki bir tıkanıklık yaşanıyor. Yani kime satacağız, nasıl satacağız? İşte evet. araba çıkartmak çok maliyetli bir iş. Yani böyle bir çok ilginç bir şekilde bu kadar taze bir ürün, organik bir ürün. Değil mi? Orada evet. emeğiyle üretilmiş bir ürün.
2: Evet, ilaçsız üretiliyor. Ya. Bir kere onu evet. söylemek lazım. Kesinlikle evet. ilaç, yani ilaç demeyeyim, zehir atılmadan üretiliyor oradaki ürünler. Kimyasal maddeler girmiyor. Ve çok taze. Yani biz işte hasat ediyoruz. Verdiğimiz restoran ya da kafe neyse aynı gün içerisinde birkaç saat sonra onunla bir şey yapabilir, bir salata yapabiliyor ve inanılmaz taze. Bu bence bugün kentlerdeki yeme içme alışkanlıklarının geldiği yerle ilgili bir şey. Evet. Yani her şey ayağımıza kadar gelsin, tek tuşla gelsin, evet, hemen 15 dakika içinde gelsin ve hepsi tek bir yerden gelsin.
3: Plastik torbanın içinde olsun.
2: Evet, plastik torbanın içinde olsun. Ben hiçbir efor harcamayayım evet. ama... Bunu bir kere açtığında herhangi bir mekan, bir gıda topluluğu vesaire, orada gerçekten çok tarihe uzanan, çok taze, çok anlamları, farklı farklı anlamlar barındıran bir gıda ilişkisi kurulmuş oluyor. Ve aslında bunun bence kesinlikle yaşatılması lazım.
0: Bir prestij de sağlar aslında bunu bu şekilde yapanlara doğrusu.
2: Evet.
0: Böyle bir... duyarlılıkla ya da dayanışmayla böyle bir şey, ürünleri alıp kullanıyor olmaları o mekanlara prestij sağlar.
2: Evet,
0: sağlamaları.
2: Yani sadece dayanışma boyutu da değil. Yani oradan gelen ürünlerin gerçekten tazeliği, gerçekten lezzeti bir başka oluyor. Biz işte dediğim gibi mekanımızda bunu yapıyoruz ve işte bostandan mezeye gibi bir şeyle de zaman zaman tanıtıyoruz. Ve bence çok etkileyici oluyor aslında buraya
3: Beyoğlu
2: gelen
3: gıda, müşteriler Beyoğlu açısından. Gıda'yı biz anlatalım. Burada Beyoğlu Gıda önemli bir girişim evet. bu anlamda.
2: Evet.
3: Değil mi? Çünkü yani mesela Yedikule Bostanları'ndan da biliyoruz. Orada da ürünlerin pazarlara ulaştırılması, nihai tüketiciye ulaştırılması konusunda bayağı bir ciddi düşünmek gerekiyor ve organize etmek gerekiyor. Burada Beyoğlu Gıda devreye girdi ve gelip Bostan'dan bu taze ürünleri alıp kendi mekanında satışa sunuyor değil mi? Bunu anlatır mısınız çok kısaca? Nasıl oluyor?
1: Ya evet hani biz Bostan üzerinde gerçekten hani 5 yıldır bu mesai veriyoruz. Yani biz de aslında Beyoğlu Gıda olarak 2020'nin Eylül'ünde kurulduk. Yani bu zehirsiz ürünleri, zehirsiz gıdayı, taze sebzeleri, meyveleri ve yine kuru gıdaları insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Temelde yani ne bileyim işte bundan 5-6 yıl öncesine kadar daha yoğun bir faaliyetti bu. Çeşitli ilçelerde daha fazla sayıda gıda topluluğunun, kooperatifin olduğunu söyleyelim. Özellikle Gezi'den sonra bir dalgaydı bu. Şimdi geldiğimiz aşamada bu alan çok çok daraldı. Açılan bir sürü kooperatif dükkan kapandı, inisiyatif topluluk faaliyetini durdurdu. Kalan muhtemelen 1-2 topluluktan bir tanesiyiz biz de. Biz de Beyoğlu'nda bunu 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu ürünleri insanlarla buluşturmayı ve aslında hedefimiz de nicel bir etkiden çok daha nitel bir etki ve daha fazla bir aslında politik farkındalık oluşturmak. Yani insanların kendi gıdasıyla ilişkisini arttırmak, o gıdaların yetiştiği yerlerle temaslarını arttırabilmek ve aslında kendilerinin almalarına da teşvik etmek diyelim özetle. Yoksa nicel olarak hani çok bir karşılığı olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz en azından. Tabii ki ilerisi için bunlar hedeflenebilir. Bostan da o anlamda özellikle bu tür toplulukların, oluşumların desteğine ihtiyaç duyan bir alan. Çünkü gerçekten yoğun bir üretim var, kıymetli bir üretim var. Ama buluşma konusunda işte o Beriz'in bahsettiği o yeme içme ve erişme alışkanlıkları değiştiği için zorlanılan bir yerdi. Biz işte Beyoğlu'ndan, işte Şişli Kurtuluş tarafından belli yerlerden bir dolu insan ve oluşum aslında buraya sahip çıkmaya çalıştı zaman içerisinde. Ama o oluşumlar da yavaş yavaş kapanınca şu an o zorluğu biraz çekiyor Bostan. Hani biz Beyoğlu Gıda Topluluğu olarak her hafta düzenli en az 2-3 kasa falan yeşillik ürün alıyoruz. Bir yandan işte işletmelere, bar, meyhane gibi mekanlara da vermeye çalışıyoruz. Bunu ama biraz daha tabii arttırmamız gerekiyor. Geldiğimiz aşamada hani kendi ekonomik döngüsünü sağlayabilmesi için daha fazla mekana, daha fazla insana, daha fazla eve bu ürünlerin gerçekten girmesi gerekiyor. Böyle bir reel durumla
0: bizim
1: karşı karşıyayız.
0: Bizim de alıcılar olarak bu durumu desteklememiz gerekiyor aslında. Herkese de bunu tavsiye edelim. Son bir soru ve kısaca burası için, Piyalepaşa Bostanı için yapılmış bir de yönetim planı vardı aslında. Bununla ilgili, yani burada bu da aslında tek bir örnek. Böyle bir şey daha önce yapılmadı. Kısmen belki uygulandı. Bu plan ne oldu ve bununla ilişkili dayanışma neler yapmayı düşünüyor? Onu bir kısaca söyleyelim. Deniz, sen mi söylersin?
1: Çok uzun girmeyeyim. Ona hani bir evet, yani bir şeyden sonra, 2023'teki süreçten sonra yani buranın akıbetini planlamak üzere böyle bir sürecin içerisine girdik ve aslında yerel yönetimlere hem başka alanlara dair de bir emsal olsun istedik, bir örnek, bir çalışma olsun istedik, hem de somutta Piyalepaşa'nın durumunu ortaya koysun istedik. Böyle bir plan hazırlandı mı? Planı kamuoyuyla henüz paylaşmadık. Şimdi muradımız bu süreçten sonra bir böyle bir ortak toplantı, bir forum yapıp hem bu plandan bahsetmek, hem bu planı kamuoyuyla paylaşmak. Çünkü muradımız bir yandan da bizim hazırladığımız bu plan bir taslak plan. İBB ile paylaştık bunu tabii ki. Yani burada murat bu Bostan alanı nasıl varlığını devam ettirecek? Bostancı aile nasıl varlığını devam ettirecek? Oradaki üretim nasıl sürdürülebilir hale gelecek? Aynı zamanda yerel yönetim de o alandan nasıl bir ne diyelim? Hem prestij elde edecek, hem fayda sağlayacak, yani bir şekilde o alanın varlığını sürdürmesi için oradaki o etki alanını daha fazla yaygınlaştırmamız gerekiyor. Sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Biraz bunu hedefleyen, bunu önüne koyan ama aynı zamanda kültürel miras ve kamusal alan değerini de ortaya koymaya çalışan bir plan oldu bu plan. Bunu dediğim gibi önümüzdeki günlerde herkesle tartışmak ve planı o anlamda birlikte finalize etmek gibi bir muradımız var.
0: Evet, biz çok de zaten şey, hemen bu konuda bir program yapmayı düşünüyoruz.
2: Şey eklemek mümkün müdür sizin dediklerine? Yani evet, çok kısaca. Şimdi aslında yerel yönetimlerde bir kent tarımına yönelik bir ilgi var. Epeyce bir şeyler yapıyorlar. Fakat anladıkları kent tarımı daha çok hobi bahçeciliği, hobi bostanları. Onların algısını hobi bostanlarından biraz çıkarıp yani buradaki tarihi bostanın değerini ne kadar aslında miras olarak, tarımsal gelenek olarak ne kadar önemli olduğunu, kentin içerisinde böyle bir alanda gerçek bir tarım faaliyeti yapılmasının ne kadar anlamlı olduğunu göstermek de istiyoruz biz. Yani yerel yönetimlerin bakışını biraz değiştirmek gerekiyor.
0: Evet,
2: kent
0: maalesef.
2: Tarımı deyince akıllarına gelen tek bir model var. Evet. Bu tek bir modeli sıkıştırılabilecek bir
3: yani
2: şey değil.
3: Yani hobi bahçesi yapılabilir başka yerlerde tabii,
2: tabii ki
3: yani
2: istedikleri her yere yapabilirler.
0: Evet ama tarihi İstanbul gibi işte tarihi bostanlar ve bahçeleriyle ünlü bir şehre bunu yeniden kazandırmak lazım.
2: Evet. Aynen. Çünkü hiç aynı şey değil.
0: Kesin evet kesinlikle. Evet, çok bunun için de özel bir program yapacağız zaten
3: kesin,
0: en kısa zamanda.
3: O da lazım.
0: Çok teşekkürler hem yaptıklarınız için hem de programda anlattığınız için.
3: Sizi takip ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Teşekkürler.
0: Hoşça kalın. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
5: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
6: Açık Dergi.
7: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu Aksoy ve Burçin Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben, teknik masada Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emin Yaşacan'a teşekkür ederiz.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
5: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
6: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
7: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
8: Reklamlar.
9: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
8: Reklamlar bitti.
10: Gürültü ve duman.
11: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
7: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
12: Kainatın tüm seslerini
13: Apaçık Radyo.
14: Açık Radyo.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Telli Davul grubu ile beraberiz ve Geçti Dost Kervanı dinledik. Live at Montreux Jazz Festival albümünden. Çok havalı. Hoş geldiniz. Kendimi bir KXP hostu gibi falan hissettim. Ne anlatıyorum ben yani? Montreux Jazz Festivali'nde geçen yıl 2025 yılında yaptığınız performansın kayıtları var bu albümde. Bu akşam gruptan 3 kişi bizimle birlikte. Özer Ateş, Muaz Ceyhan ve Gamze Yılmazel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ne kadar havalı bir albümle geldiniz.
2: Çok teşekkürler.
0: Rubar Dindar da bu akşam bizimle olacaktı ama Cümbüş Cemaat'le çalıyor ve Romanya'da festivaldelermiş. Uçakları röter yemiş galiba.
2: Aynen.
0: Cümbüş Cemaat'i çok sevdiğimiz bir ekip. Onların da yurt dışı başarılarını, performanslarını heyecanla takip ediyoruz. O yüzden çok üzülmedim. En azından güzel bir konser vermiş orada.
2: Aynen ya. Hepsi arkadaşlarımız, selam buradan hepsine.
0: Başka zaman buluşuruz. Rubar zaten yeni katıldı ekibe herhalde. Ne kadar oldu?
2: Bir ay oldu mu?
1: Bir ay oldu.
0: Ha, bir ay oldu. Çok yeni.
1: Yeni, yeni.
0: Ama bu albümde aslında, albümde değil de bu albümün kayıtlarının gerçekleştiği konserde
2: tabii,
0: masadaydı.
3: İşin arka planındaydı aslında. Aynen. Bize hem yani sahnede ses açısından zaten her şeyi sağlayan oydu. Hem de bir de arada bize gaz verecek küçük küçük detayları olmuştu sahnede performansımız sırasında. O yüzden zaten hep bir şekilde birlikte çalıştığımız biriydi.
0: Telli Davul'la aslında 2024 Ekim'de ilk defa buluşmuştuk. 2 sene olmuş yaklaşık. O zaman birazcık daha farklı bir kadro vardı. Bugün Gamze ve Rubar yeni katılmış olarak aramıza.
2: Evet.
0: Buradalar diyeceğim, Rubar değil. Gamze hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk.
0: Seninle de tanışmış oluyoruz bu akşam. Senin ne kadar oldu Telli Davul maceran?
3: Benim de bir yılı yeni geçti diyebilirim. Geçen sene Haziran'ın sonlarında Hollanda'da bir festivalde çalmak için ilk bir araya geldik Telli Davul'la. O zamandan beri de beraber bu yolda yürüyoruz diyebilirim.
0: Mutlu musun?
3: Oldukça.
0: Ekip artık oldu mu?
2: Ekip oldu.
0: Son.
1: Oldu.
0: Son
1: bu sefer oldu.
0: Bu sefer oldu mu?
3: Bir iç çektiler. Rahatladılar aynen.
2: Oh çektim.
1: Tabii biz.
0: Özer artık abiyle. Ama çok ekipler çok değişiyor artık. İnsanlar da pek bir yerde de durmuyorlar. Şimdi herkesin işte yurt dışına taşınma planları var, bir şeyler
2: tabii,
0: var.
2: Tabii koşturma, hani hayat mücadelesi.
0: Çok normal yani. Aslında bu kadar tabii, aslında evet. Ekip değişiklikleri.
2: Aynen. İşte biz Muaz'la başından beri beraberiz.
1: Başından beri yürüyoruz. Her gelen
2: şeyi evet şahit
1: aslında,
2: birebir
1: evet,
2: şahit
1: evet öyle oldu da yani her gelen Telli Davul üyesi aslında hep böyle bize de bir şeyler kattı
2: bir şeyler
1: tabii
2: kattı,
1: ki.
2: Tabii tabii.
1: Bu ayrılıklar böyle yani her zaman isteyerek olan şeyler de olmadı. Hı-hı. Bazen şartlar onu gerektiriyor. Hı-hı. Öyle gerekti. Ama şu anki halimizden memnunuz.
2: Hı-hı. Çok memnunuz aynen.
1: Umarız böyle devam eder.
3: Duygulandım ya, öyle bir derin konuştum şu an. Yani ben bir yere gitmiyorum ama yine de bir üzüldüm.
1: Yaz duygusallığı var üstümde.
0: Ama bu akşam burada olan tüm ekip Montreux Jazz Festivali'ndeki performansta sahnedeydi.
1: Evet.
2: Evet.
0: Her şeyi öğrenmek istiyorum o konsere dair.
2: Tabii.
1: İlk nasıl
0: önce,
1: gelişti onu?
0: Evet, nasıl geliştiğinden başlayabiliriz bence. Çünkü yerli sahnedeki deneyim paylaşımının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve pek çok ekip aslında Montreux'da sahne almak ister. Daha önce de Türkiye'den yerli sahneden giden arkadaşlarımız oldu. Hı-hı. Siz nasıl o sahnede kendinize yer buldunuz diyerek başlayalım.
2: Ben başlayayım ki sonra devam edersiniz. Tamam. Önce Harun Üzer'in büyük şeyiyle, referansıyla başladı aslında biz Montreux Jazz Festivali macerası. O bizi refer etti orayla. Ondan sonra biz ilk önce şaka zannettik. Ondan sonra çok heyecanlandık biz. Yani çok büyük bir deneyim, tecrübe bizim için. Ondan sonra işte öyle başladı yani.
1: Yani şöyle sonra oldu aslında, 2023'tü sanırım.
2: Evet, 2023'tü.
1: İKSV'de çıkmıştık bu gece gezmesi,
0: hı hı,
1: ekiplerinden jazz biriydik.
0: Aynen. Jazz Festivali kapsamında.
1: Evet, Jazz Festivali kapsamında. İlk aslında bizim Harun Bey'le tanışıklığımız orada oldu, yüz yüze.
0: Çok mu iyi bir performans yaptınız o gün?
1: Yani sonrasında Harun Üzer'le çok fazla konuşma şansımız olmadı ama,
0: ama
1: hani
0: o
1: duyduğumuz kadarıyla
0: aklına.
1: Evet, o gece böyle beğendiği performanslardan biri olmuş. Ondan sonra da işte bu Montreux ekibi Türkiye pazarı için işte Harun Üzer'le iletişime geçiyorlar bir şekilde. O da hani Türkiye'den Telli Davul gitsin gibi bir referansla bizi öneriyor oraya. Ondan sonra bu ekip tabii bizim videolarımızı, işte release'lerimizi falan inceledikten sonra işte onay veriyorlar. Bize de öyle bir haber gelince tabii uçtuk sevinçten yani sonuçta.
2: Çok mutlu olduk yani.
0: Konfirme olduktan sonra çalışmalar başladı mı hemen?
2: Tabii başladı. Hemen başladı. Onun öncesinde bir de çok güzel festivalde çaldık Hollanda'da. Amersfoort'ta işte.
0: Geçen yıl bayağı dolaştınız galiba.
1: Evet, bir turne Almanya'lar yaptık.
2: Evet, Avrupa turnesi yaptık. Aynen. Bir Avrupa turnesi yaptık böyle 4-5 konserli.
1: Evet.
2: Sonra işte Hollanda'ya gittik işte. Musica Mundo diye bir festivalde çaldık. O da çok önemli bir festival.
1: Yerel bir festivaldi evet. O da.
2: Sonra bir hafta sonra zaten Montreux Jazz Festivali'ne gittik.
0: Bir gözlerim dolmaya başladı. Çünkü geçen geldiğinizde 2024 Ekim'de...
2: Evet ya Tuğçe, aynen.
0: İlk Ankara konserinizi verecektiniz ve heyecanlıydınız. Şimdi neler konuşuyoruz?
2: Vallahi evet ya. Nerede?
1: Bir sonraki gelişimizde inşallah daha büyük şeyler konuşuruz. Yani burası uğurlu geliyor bize. Programda öyle.
0: Umarım bundan sonra ne olabilir çok büyük? Ne istiyorsunuz? Amerika, Japonya. En zorları.
1: Yani evet,
0: en
1: ya uzaklar. Aslında Japonya, bir fujirak Japonya olur yani. Konuşuluyor yani aramızda tabii şey... Hayal ediyoruz olarak, yani. Evet.
0: Hayal kurmak önemli bence.
1: Evet, aslında bunların hepsi hayal kurarak da oldu. İlk grubu kurarken de ya hani Montreux ismi bile geçti, ben hatırlıyorum ta 2022'lerde.
2: Tabii yani.
0: Çünkü böyle her şeyi çok imkansız görüp işte ona bütçemiz yetmez, o çok pahalı bir iş falan diye düşündükçe insan hayal kurmayı da bir kenara bırakıyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve en büyük hata sanki orada başlıyor gibi.
1: Bence de yani hiç ucunu arkasını düşünmeden hayal etmek lazım, hele ki bugünlerde daha fazla gerekiyor hayal etmek. Çünkü onlara bir noktada hep beraber sıkı sıkıya bağlanmaya başlıyoruz. Ve bir noktada da gerçekleştiğini hep hisseden, buna inananlardanım yani. O yüzden artık el ele tutuşalım şöyle Japonya, Amerika.
3: Japonya, Amerika.
0: Umarım bir sonraki geldiğinizde onları konuşuruz. Umarım. Peki hangi ayda gittiniz?
3: Temmuz'un başında ilk haftasında gittik.
0: Peki nasıl bir deneyimdi toplam olarak Montreux sizin için? İşte birkaç gün kaldık, başka konserlerde izledik vesaire. Öyle bir şey mi yoksa konsere gidip döndünüz mü?
2: Biz
3: biraz erken gittik zaten.
2: Erken gittik.
1: İki gün önce gittik galiba.
3: Evet, ve orada bir prova aldık. Oradaki bir stüdyoda.
2: Aynen.
3: Yani
2: Montreux'da bayağı stüdyo kiraladık.
3: Evet, yani Çinili Han'da provaya gider gibi falan böyle. Bayağı orada da bir prova stüdyosunda bayağı.
0: Burada vaktiniz mi olmamıştı?
3: Ya ben zaten grupta ikinci sahnem, pardon, Bova var bir de. Bir Bova'da sahne aldık. Sonra Amersfoort'taki o festivalde Hollanda'da sahne aldık. Sonra üçüncü sahnem Montreux. Yani ben böyle beklentimi çok yükseltti Telly Double benim o noktada.
0: Girişten müthiş bir başlangıç.
3: Hızlı bir başlangıç oldu. Ve ya orada bir, zaten öncesinde burada da prova yaptık, işte sahne yaptık ama bence orada hatırlamak için, işte oradaki ortamda bir arada olmak için iyi bir karardı orada prova almak, oraya yerleşmek. Hani gidip ayağımızın tozuyla sahneye çıkmaktansa oraya adapte olmak bence güzeldi. Bir de festival ortamını görmüş olduk, işte bizi oraya yerleştirdiler. Bir sürü festivalde, yani festivalde birçok konser alanı var. Gölün üzerine de sahne kuruyorlar, ana sahneyi de kuruyorlar. DJ'li küçük ufak tefek etkinlikler de yapıyorlar vesaire. Ve her yer müzikle doluyor yani şehir içerisinde anladığım kadarıyla. Bize de bir çok büyük bir kıyak yaptılar ve festivalin headlinerlarından bir tanesi Chaka Khan'dı. Ve yani yanılmıyorsam 72 yaşında hepimizden çok daha enerjik, inanılmaz bir sahne yaptı.
1: Harikaydı.
3: Yani o festivalin bizi oraya davet etmesinin haricinde, çok güzel ağırlamasının haricinde bu konsere gitmemize aracı olmaları da zaten aslında istisnai bir şey. Ve bence çok büyük bir jest, çok değerli bir jest yani. Bir sürü başka isim de sahnesine konuk oldu. Benim için böyle festivalin en aklımda kalan anlarından biri o konseri izlemiş olmak bizim kendi sahnemizden önce. Çok güzel bir deneyimdi.
0: Aslında
3: çok...
0: toplam bir deneyim olarak hep bunu merak ediyorum. Yani orada yaşadığınız o hospitality dediğimiz işte ağırlama, teknik imkanlar, sizin performansınız nasıl etkiliyor ya da kendi yaptığınız müzikle ilişkinizi nasıl etkiliyor? Belki sahneye çıkarken, oraya giderken aklınızda farklı bir telli davul var. İndikten sonra o sahneden artık yaptığınız işi bile başka bir noktada görüyor olabilirsiniz.
1: Evet, yani kesinlikle bence bir dönüm noktası oldu bizim için. Zaten hani festival yıllardır yapıldığı için artık hani çok profesyonelce.
3: 59.'suna denk geldik.
1: Yani profesyonelce ama çok samimi bir şekilde yürütülüyordu. Bütün hani bizim havalimanından inip işte Cenevre'ye indik. Cenevre'den arabayla Montreux'e götürdüler. Yani ilk indiğimiz andan itibaren zaten o festival havasına girmiştik biz.
2: Evet, bir de çok güzel karşıladılar.
3: Yani. Evet. Ya sen bir sanatçısın yüzler. Ve sen benim için değerlisin diyor sana yani.
2: Evet, bizi çok sevdiler bir de Tuğçe. Öyle bir durum
0: sizi
2: oldu.
0: Sizi kim sevmesin ya?
2: Sağ ol. Yani. Ya hakikaten ya, seyirciden tut. Yani oradaki teknikten bizi götüren şoför. Ya birkaç ay evvel o bizi götüren şoför arkadaş mail attı bize. Ben İstanbul'a geliyorum. Sizi görmek isterim. İşte
0: dostluklar buralarda da kuruluyor.
2: Evet yani, öyle bir şey oldu. Hala iletişim halindeyiz orayla. Hatta planımız çıkacak işte Ekim ayının sonunda, zaten oraya da geliriz konu icabıyla. Bize plak gönderin falan diyorlar şimdi.
0: Yani albümü yayınladınız ve plak da çıkacak.
2: Plak çıkacak. Albüm bu arada Love Jazz Records'tan çıktı. Ekim ayının sonunda da yaklaşık plak çıkacak.
0: Montreux Artist Jazz Foundation desteğiyle gibi bir ibare aynen var. Hı-hı. Basın
3: Jazz Artist Foundation.
0: Evet. Nasıl bir destekleme yapıyorlar?
1: Yani şöyle oldu. Zaten biz bu yani festivale gittiğimizde bu konseri hani şey yaparız işte Spotify'da yayınlarız gibi bir fikrimiz yoktu aslında.
0: Öyle mi?
1: Çünkü yani oraya giderken daha öncesinde böyle hani biz bütün kanal kayıtları alalım, konserin kaydını alalım, biz bunu paylaşacağız diye gitmedik yani. Oraya gittiğimizde evet çok güzel. Hatta belki Tel de olun şu ana kadar ki o zamana kadar ki en iyi performansı oldu. Tabii ben böyle inanıyorum, siz.
2: Tabii aynen.
1: Ne diyorsunuz bilmiyorum. Hı-hı. Benim için öyle geçti yani. Ondan sonra bu hani dedik ki aralarından birkaç tane parçayı acaba yayınlasak mı? İşte single olur, EP olur.
0: Ama
1: hani
0: orada böyle, mı geldi bu fikir?
1: Evet, bütün konseri yayınlayalım gibi bir şeyimiz yoktu. Zaten bildiğim kadarıyla kanal kayıtları öyle vermiyorlardı yani.
3: Bir tabii de onların yaptığı video var. Yani o da bir jest aslında, yine festivalin sağladığı bir jest. Montreux Jazz Artist Foundation'ın kendi kanalından yayınladıkları bir video yapıyorlar. Bunu bayağı profesyonel bir prodüksiyon olarak yapıyorlar ve gönül, yani kendi tercihleriyle yapıyorlar bunu, bizden bir şey talep etmeden. Üç parçayı işte bize seçtirdiler ve onu bir video olarak yayınladılar. Biz de madem bunun böyle bir kaydı var, aslında bu bir albüme de dönüşebilir bu materyal gibi aslında. Onlarla görüşüp izinlerini istedik yani ve kayıtları istedik gibi oldu.
2: Onlar çok mutlu oldular evet bu arada.
3: Tabii. Yani.
0: Montreux Jazz Festivali'nin zaten çok büyük bir kayıt ve arşiv geleneği var bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Yani binlerce saatlik kayıtlar var arşivlerinde.
1: Tabii hala da paylaşılıyor.
0: Aynen, evet, hala da paylaşılıyor. Mesela kaydedildikten işte 52 sene sonra yayınlanan albüm de var. Charles Lloyd'un bir albümü öyle 2019'da yayınlanmış. Yani bir enteresan zaten işler var. Mesela 1969'da Les McCann ve Eddie Harris'in Swiss Movement albümü festivalde kaydedilmiş ve 1 milyonun üzerinde satan ilk caz albümü olmuş.
2: Çok iyi.
1: Harika.
0: Yani aslında çok büyük bir geleneğin de bir parçası oluyor sizin bu albümünüz. İyi ki karar vermişsiniz bir noktada. Ya, evet yayınlama ya fikri oluşmuş, iyi ki.
2: Ya YouTube sayfasında zaten video çıkınca onların, Montreux Jazz Festivali YouTube sayfasında, biz böyle oh be falan dedik ya, bu hakikaten bizim için.
1: Yani evet, bu zamana kadar izlediğimiz hep, yani ben çok festivale değerli, gitmeden çok önce de Montreux Jazz Festivali'nin YouTube sayfasında yani işte 80 kayıtları, 85 kayıtları falan açar izlerdim. Hani şimdi Telli Davul'un böyle bir sayfada yerinin olması, videosunun olması da bizim için çok tarihe kazındı yani.
0: Doğru söyle.
1: Hiç kurmamıştım bunun hayalini. Bu kadarını kurmamıştım yani.
2: Ben kurdum ya. Montreux Jazz Festivali'nde çalabilir miyim acaba ya, yok, falan düşündüm hani, yani.
1: Evet, gerçekten gideriz diye
0: albüm
1: kurduk
0: kaydederiz
1: ama.
2: Telli Davul'dan önce de düşündüm. Yani Telli Davul yokken de acaba burada çalabilir miyim bir gün falan diye düşündüm.
0: Çünkü niye kurmayasın?
2: Evet şimdi.
0: Bir engel yok aslında bunun hayalini kurmanız.
2: Evet yokmuş yani hakikaten. Çok şey oldu benim için.
1: Yani evet, çalmayı aslında hayal ettik de işte video YouTube kanalında yayınlanacak, sonra evet, biz bunun albümünü aynen, yapacağız. Aynen, onu tabii, hayal tabii etmedik. Yoksa konuşuyorduk zaten.
2: Aynen.
1: Ama bu bizim için de sürpriz oldu. Bir de çok büyük bir jest yaptılar. Bütün konserin kaydını bize verdiler, ses dosyalarını.
0: İstediğinizde bu kolayca hallolan bir süreç mi orada?
1: Zannetmiyorum çünkü bu live albümler, Montreux Jazz live albümleri hani özel izinlerle vesaire olacak.
2: Tabii özel izin aldık. Önce 3 şarkıyı biz böyle bir bakıyorduk ses şeylerine, videonun ses kayıtlarına. Sonra dedim ki acaba diğer şarkılarda falan hani alabilir miyiz? Şöyle bir yapabilir miyiz? Üstünden geçebilir miyiz? Onları da dinleyebilir miyiz falan? Sonra onlar da tabii dediler. Albüm zaten o fikri orada evet çıktı.
1: İşte Montreux Jazz Artist Foundation etiketiyle basmamıza izin verdiler bu albümü.
0: siz dinlediğinizde kayıtları beğendiniz herhalde.
2: Tabii tabii beğendik. Ondan zaten çok yükseldik. Ya, çok iyi olmuş
0: zaten, en iyi performansımız diyor.
3: Şimdi kayıtları beğenmek, ben dürüst olmak istiyorum burada. sevgili arkadaşlarım şu anda bence dürüst olmuyorlar.
1: Boğaz çok kötü.
3: Hayır hayır hayır. Kimseyle ilgili kişisel bir şey. Ya, ben kendimle ilgili. Yani evet, dışarıdan bakınca enerjisi, işte belki kayıtları totalde bir şey olarak duyduğumuzda güzel bir performans. Gayet iyi bir performans. Ve çok özel zaten. Bir de her şey çok profesyonel festivalde de. Hani biz de elimizden geldiğince o profesyonellik seviyesini sağlamaya çalıştık. Ama o anın heyecanı gerçekten farklı. Ben genelde çok sahneye çıkmadan önce heyecanlanmadığını söyleyen bir insanım ve öyle de yaşıyorum. Yani bunu kontrol etmek benim takıntım gibi bir şey. Ama sahneye çıkınca ister istemez o gidiyor.
0: Montre başkaymış.
3: Evet, yani burada olduğumu şu an fark ettim deyince geçmiş olsun. O noktada bende de heyecan başladı. O yüzden de ister istemez bazı ufak tefek normalde asla yapmayacağımız hatalar var. Ve canlı kayıt, yani ona müdahale etmek çok zor. Ve ben bazen hala kaydı dinlediğimde şey oluyorum. Orada ona niye vurdum? Yani o işte Phil orada neden geldi falan. Böyle kendimi sorguladığım ve hayatı sorguladığım anlar yaşıyorum. Eminim bütün arkadaşlarım bunu yaşıyordur o performansa dair. Ama total enerjisi tabii ki çok güzel, çok iyi, çok yüksek bir performans yani.
0: Canlı kayıtların aslında tam olarak o gün, o şehirde, o sahnede, o psikolojiyle, o yol yorgunluğuyla vesaire neyse, o ortamda o seyirciyle göz göze bir şey olduğunu algılamak gerekiyor değerlendirirken.
3: Tabii ki.
0: O yüzden kesinlikle. Oradaki bir neden vurdum şeyini kimse anlayamaz senden başka, belki sen bile belki.
3: Ben bile bazen anlayamıyorum.
1: Bir de hani şey de var, o fili orada yapman aslında Montreux'e has oldu.
3: Aynen
1: hani
3: öyle.
1: O canlı kaydın imzası da öyle bir şey bence.
2: İstesen yapamazsın.
3: Ya da oradan bazı şeyler yerleşti yani bizim kulağımıza. Kendi aramızda espriler de çıktı. İşte gerçekten müzikal anlamda da bir şeyler katıldı. Çünkü o kaydı biz de daha sonra dinledik falan. Yani artısı da var, eksisi de var o kayıtların. Ama bir bütün olarak bana oradaki her şey, yani çıkışında biriyle yaptığım muhabbeti de hatırlatıyor. İşte öncesindeki o hazırlığı da hatırlatıyor vesaire. O yüzden benim için çok değerli oldu mesela o kayıtlar yani. Hatasıyla da doğrusuyla da yani.
0: İşte konser müzisyen için de öyle bir şey. Aslında dinleyici, seyirci için de aynı şekilde.
3: Mutlaka.
0: Ben de gittiğim konserleri o şekilde hatırlıyorum. O gün yolda giderken başıma bir şey gelmiş. Orada birini görmüşüm. Onunla kapının önünde bir muhabbet etmişiz. O bile aklımda kalıyor yani. Gerçekten işte bir deneyim olması.
1: Evet, evet.
0: Bu aslında.
3: Aynen öyle.
0: Az önce Muaz da söylüyordu program başlamadan önce. O geceden bende sadece flashbackler var o sahneden diye. Belki de tam olarak işte insan çok bilinçli bir şekilde orada olamıyor mu? Yani o heyecanın da etkisi, sahnenin etkisi.
1: Evet yani şey gibi heyecan.
0: Belki de öyle mi olması gerekiyor acaba?
1: Bence yani tam biraz olarak öyle olması gerekiyordu benim için. Yani o anı, o konseri tamamen şu anda canlı bir şekilde hatırlıyor olsaydım bence o kadar da iyi bir konser olmamıştır benim için demek ki. Yani hep böyle başka yerlere odaklanmışımdır. Gözüm işte ne bileyim kapının bir tarafındadır ya da elim gitarın bir tarafına bakıyordur. Hani bunları böyle flashback olarak görmeye başlayınca tamam evet, hani o rüya halini aslında hissediyor oluyorum içinde. Yani rüyayı da tamamen hatırlayamazsınız canlı bir şekilde. O da bir flashbacklerdir.
0: Sahneler var
1: sahnede,
0: sadece.
1: Sahnede yaşadığım şey de tamamen o böyle küçük anlar gibiydi yani.
3: Esas o ana odaklanmak öyle oluyor zaten. O evet. Anın içerisinde onu yaşamak belki de böyle oluyor. Yani.
1: O yüzden büyülü bir konserdi benim için. Hani rüya gibi, tam olarak evet rüya gibiydi yani.
0: Memphis oldu. Çalmışsınız.
1: Evet.
0: Yani aslında çok sahnesi vardır Montreux Jazz Festivali'nin, eminim.
1: Vardı. 20'ye yakın sahne vardı evet, diye
2: büyük iki tane ana sahne var işte. Lake Stage'de, Casino Stage'de.
0: Sevdiniz mi çaldığınız sahneyi?
2: Çok sevdik.
1: Çok
2: ya.
1: Güzeldi.
2: Çok iyiydi yani. Ya seyirci çok güzeldi ya. Ben seyircinin enerjisi beni gerçekten. Gerçekten bitirdi yani. Hakikaten çok mutlu indik sahneden.
0: Ben şöyle bir şey öğrendim araştırırken festivalin tarihini. Kasino sahnesinde bir Frank Zappa konseri esnasında yangın çıkmış.
2: Evet.
0: Artık sene kaçtı onu hatırlamıyorum şu an ama Deep Purple'da bu Smoke yangından ilhamla evet. Smoke on the Water
2: tabii.
0: Yazmış.
2: Aynen.
0: Bu bilgiyi öğrenince çok heyecanlandım gece gece. Bununla ne yapacağımı bilemedim. Burada söyleyeyim de biraz.
1: Queen'in stüdyosu orada. Queen'in stüdyosu orada.
3: İşte ona da gittik hatta. Onun bir müze gibi bir evet. Şeyi vardı. Orayı da gezdik falan.
0: Böyle bir tarihin parçası olmak.
2: Evet
0: bir
2: ya.
0: Bir performansla
2: yani
0: ve bir
2: çok
0: albümle. Peki kaç kişilik bir mekandı çaldığınız mekan?
1: 300 kişi.
2: Yok yani 300.
3: Fazladır.
2: Daha fazla.
0: Çok kalabalık fazla görünüyordu ya. Videolarda.
1: Gittikçe kalabalıklaştı bir de. Yani artık
0: çünkü
1: böyle
0: festivalde geziyor insanlar sahneler arasında.
1: İnsanlar geziyor. Evet. Bütün bu sahnelere girebiliyorlar. Sadece iki ana sahne için
3: özel bilet alınması gerekiyor.
1: Özel bilet alınması gerekiyor. Ama şey oldu artık böyle gelen gitmedi. Gelen gitmedi. Konser sonunda tamamen doluydu. kapıdan hani şeyi gördüm yani kapı gibi değil de böyle perde vardı aslında orada. Perdeden insanlar kafalarını uzatıyordu en son. O sahneyi gördükten sonra zaten diye. Evet oradaki gelin, enerji yani. Bizim için çok şeydi yani. Farklıydı. Konser sonunda daha farklı bir hal aldı zaten. En son gördüğümde işte eşim de seyirciler arasındaydı. Hani bir yanında böyle Perulu, Brezilyalı gibi bir adam, bir yanında Japon halay çekiyorlardı en son gördüğümde.
0: Böyle bir reaksiyon. Seyirci reaksiyonu tabii ki merak ediyorum. Evet, çünkü yani, uluslararası bir seyirci vardır orada.
1: Tabii.
0: Şimdi normalde bizim gruplarımız, sanatçılarımız yurt dışına çaldıklarında hep soruyorum kimler geliyor konserinize diye. Genelde orada yaşayan Türkiye'li insanlar, Türkler geliyor diyorlar. Ama bu sefer öyle değil. Montreux Jazz Festivali'ndeki seyirci.
3: Ya Türkiye'li insanlar azınlıktaydı büyük ihtimalle bu bizim çaldığımız etkinlikte en azından. Genelini bilemem tabii ki festivalin. Ve şeyi hissettiriyor ara sıra. Yani işte aksak bir şeyler çaldığımızda insanlar bir yandan eşlik etmeye çalışıyorlar, bir yandan algılayamıyorlar. Ama alkışlamaması gerektiğini de bilecek kadar bilinçliler. Böyle ama ölü de değiller. Yani çünkü mesela bir kere Bova'da çaldık ve seyircinin %99'unu falan yabancı olduğunu bilmiyoruz biz önceden. Konuşup böyle insanları bir şeylere yani interaktif bir hale getirmeye çalışıyor Muaz yani sahnede ve ölü ya bir evet, şey var. Yani çok... O aşırı bilinçli beyaz Avrupalı seyirciyle karşı karşıya.
1: Moralim bozulmuştu benim de. Ya çok insanlara bir şey söylüyorum niye kimse cevap vermiyor?
3: Evet, sonra öğrendik. Aynen ama mesela Montreux'da bunu yaşamadık. Yani insanlar anlasa da anlamasa da sayabilse de sayamasa da bir şekilde ya sonrasında ya hani sadece eşlik ederek vesaire bir yoluyla o iletişimi sürdürdüler yani. O bence çok güzeldi.
0: Avrupa'da herhangi bir yerde konser izlediğimde hep beni en heyecanlandıran şey böyle sahneyi bırakıp insanları seyrediyorum. Çok anlamaya çalışıyorlar. Oradalar ve yakalayamasalar bile mesela bir çabayla orada kalmaya devam ediyorlar. Diyorum ki mesela aynı konser burada işte Karga'da olsa şimdi alt kata inmişti herkes.
1: Evet.
0: Bu kadar durmaz kimse burada yani.
2: Evet ya.
0: Sevmediği bir şey bile olsa bir anlamaya çalışıyor. Çünkü bir saat, yarım saat falan nedir ki yani?
3: Onun keyfini çıkarmaya çalışıyorlar bir şekilde yani.
0: Çünkü belki hayatta keyif alacağın başka bir şey keşfediyorsun o an yani. Alamasan bile ne olacak ki? Ve o kadar mı kıymetli zamanımız yani?
3: Aynen öyle ve ben şeyi hatırlıyorum. Kadar. Sahne bittikten sonra orada işte gelen bazı donation yapan insanlarla falan da görüştük, konuştuk, muhabbet ettik. Konseri de izleyen. Bana şeyi soruyorlardı yani mesela işte bunu nasıl böyle sayıyorsun? Bayağı teknik sorularla geliyor. Muhtemelen aslında bayağı keyif alarak dinledi ve o sırada onunla ilgilenmedi ama aklında da bir şeyler kaldı.
2: Burada takılmıştı.
3: Evet evet ama ona takılmış. Yani mesela 5-8-7-8 bir şey çalıyoruz. Dönüp gelip bayağı bana teknik sorular soruyor ama sonra hadi eğlenelim falan deyip hayatına devam ediyor. Yani o muhabbetlere girmek bile çok değerli bence başlı başına.
0: Acaba müzisyen mi yoksa? Herkes hiç çok iyi müzik sadece eğitimi iyi, aldığı evet. için mi mesela?
3: İyi bir dinleyici de
2: çok
3: olabilir.
2: Çok iyi dinleyiciler bence evet. ya. Bir de eğlenmesini de çok iyi biliyorlar yani.
0: O çok üzüyor bizi.
2: Evet.
0: Burada çok konuşuyoruz. Şimdi çok fazla artık yurt dışına giden sanatçılarla konuşuyoruz. Hep diyorlar ki yani çok üzüldüm artık içim acıdan insanların o kadar çok eğlenmesinden ve bizim bunu ne kadar unutmuş olduğumuzu hatırlamaktan. Bu şey gibi tınlıyor belki. İşte buradaki seyirciye karşı bir eleştiri gibi ya da üstten bir şey gibi tınlayabiliyor bazen insanlara karşı. Dinleyici bunu pek anlayamayabiliyor bazen, rahatsız olabiliyor falan ama aslında o değil yani. Buradaki iklimden dolayı insanların ne kadar eğlenmeyi unuttuğunu hep söylüyor sanatçılar.
1: Kesinlikle öyle.
2: Evet.
0: Ve işte biraz sınırı geçtikten sonra bunun ne kadar farklı olabileceğini görmek herhalde çok etkiliyor herkesi.
3: Evet, gündelik dertler, tasalar çok farklı. Biraz onun etkisi oluyor bence de.
0: Refah seviyesi.
3: Mesela.
0: Eğlenmeyi getiriyor.
3: Sosyolojik bir teze doğru gidiyor.
0: O zaman bir şarkı daha albümden. Hangisini dinleyelim? Şimdi kendi aranızdaki karar
1: Gamze
0: verme sürecini
1: Gamze
0: seyretmek
1: seçsin,
0: istiyorum.
1: Evet. Şu an teknik detaylarda o biraz takıldı.
3: Hayır ya teknik detaylara takılmayın. Çok zor.
0: Hangi şarkıyı sordular sana? Nasıl saydın? Nasıl
3: aslında çaldın? İlk çaldı, ilk öyle dinlediğimiz mi? Parçayla
0: geçti
3: ilgili. Evet Kervan'ın. Soru gelmişti onunla ilgili. Onu dinlediğimiz için... Bence Denize Dalmayınca'yı dinleyebiliriz evet. ya. Birazcık girişi uzun diye tereddüt ettim ama enerjisini seviyoruz.
1: Evet.
2: Aynen.
0: Hadi o zaman Telli Davul'dan Live at Montreux Jazz Festival albümünden Denize Dalmayınca dinleyelim. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Telli Davul'dan Denize Dalmayınca dinledik. Geçen yıl Montreux Jazz Festivali'nde gerçekleştirdikleri performansın bir albümü var artık ve bu kayıtta o albümde yer alıyordu. Şarkıyı dinlerken Muaz biraz bahsetti. Konserin ortalarında çalmış bu şarkı. Programın da ortalarında çalmış oldu. Burada, oradan sonra da yokuş aşağı gittik demiştin. Buradan sonra da yokuş aşağı gideriz diye düşünüyorum. Şimdi artık bir canlı konser albümünüz olduğu için öncelikle bir şunu sormak istiyorum. Kendiniz seviyor musunuz canlı konser kaydı dinlemeyi? Herkes sevmiyor ilginç bir şekilde.
1: Ben seviyorum. Çünkü şeyi hissettiriyor yani herkes insan.
0: Değil mi?
1: Onu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü her canlı kayıtta ufak tefek de olsa işte...
0: İnanılmaz yani müzisyenlerin bile.
1: Evet, müzisyenlerin anlayacağı veya işte... Yani zaten herkesin anlayacağı hatalar olmaz çok fazla da. Ama müzisyenlerin anlayacağı hataların olması beni aslında mutlu ediyor yani. O hatalarla çünkü o canlı kayıt güzel. Sahne bence hatalarla, ufak tefek hatalarla daha da kıymetleniyor diye hissediyorum. O yüzden onları yani tabii ki şeyi izlerken, öyle canlı kayıtları dinlerken, izlerken hata kovalamıyorum sonuçta ama onları böyle duymak da bir yandan hoşuma gidiyor. Bizim kayıtlarımızda da ufak tefek hataların olması ayrıca güzel bence.
2: Tabii ki güzel.
1: Tekrar.
3: Ya duyunca böyle mutlu oluyorsun değil mi? Böyle evet. Başkasının böyle çünkü hatasını yani böyle şey yani mutlu derken hani şey anlamadım.
0: Bu sana da hata yapma lüksü veriyor belki.
3: Evet. Ya şey oluyor böyle ne kadar güzel ya. Adam hata yapmış orada ne güzel.
0: Ve buna hakkımız var.
3: Evet. Hı-hı. Var yani sonuçta insanız yani.
1: Aynen öyle. Yani o yaptığı hatayla mesela bazen işte YouTube kayıtlarında izliyorum bir hata yapıyor.
3: Diyor mesela
1: ve evet orada hata yaptığını herkese hissettiriyor mesela bence bu da çok keyifli
3: bence
1: bir şey
3: bence bu
1: sahnede.
3: En güzeli bence o
1: hatayı kapatmaya çalışmayıp onunla eğlenmek aslında onunla bir daha eğlenmek bence canlı kayıtların böyle en samimi anlarından biri oluyor.
0: Canlı performansların kayda geçirilmesinin ve live albümlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul gibi bir metropolde yaşıyoruz. Evet artık sahnemiz azalıyor ama seneler içinde çok fazla aynı anda her akşam İstanbul'da konser gerçekleşen zamanlar oldu. Ve bu kayıtlar, bu performanslar neden kayda geçmiyor? İleride bakıldığında bu dönemin müziği araştırılırken bunlar çok önemli olacak diye düşünüyorum hep. Bizim sanatçılarımızın, gruplarımızın yurt dışında yaptıkları performansları da biz her zaman görme şansı bulamıyoruz. Onların da kayda geçmesi çok önemli bence. Bu arşiv geleneği olmayan yerde buna özen göster.

0: planlıyoruz.
1: Çünkü yazın çıktı albüm aslında. 12 Haziran'da çıktı. Lansman konseri zamanı pek olmadı.
0: Evet, olmadı. Şimdi Ekim'in sonunda çıkacağı için Kasım ayına falan bir planlıyoruz ama daha net değil tarih henüz. Planlıyoruz şimdi bakalım. Yani o da bir büyük heyecan bizim için yani. Yani o plağı elimize alıp falan.
2: Evet.
0: Yani
1: önünüzde bir
0: tarif
1: Bulgaristan
0: edilemez bir şey.
1: Heyecan da var. O ne zamandı? Ekim'de galiba.
3: Evet, 14-16 Ekim arasında gerçekleşecek bir festival bu da. Sofya'da. Soul Alive Music Conference adı altında. Aslında showcase festivali bu. Dolayısıyla bir çeşit fuar gibi ve bizim de sektör profesyonelleriyle bir araya gelip tanışıp o network'ün içerisinde bulunabileceğimiz ve kendimizi gösterebileceğimiz bir fırsat olarak görüyoruz. O tarih aralığında orada olacağız ve hem performans yapıp hem de biz de başka insanlarla, başka müzisyenlerle ve sektörden insanlarla tanışma fırsatı bulacağız.
1: Aslında Avrupa'da çok sayıda böyle konferanslar, showcase'ler var. Sanatçıların başvurabileceği bu imkanları da aslında biraz değerlendirmek gerekiyor. Çünkü tek başına mekanlarda konser vermek, festivallerden davet almak her zaman o kadar kolay değil.
3: Kesinlikle.
1: O anlamda sen herhalde hakimsin bu meseleye, Gamze.
3: Ben kovalamayı seviyorum böyle şeyleri. Yani takip de ediyorum zaten. Hani hangi festivalde kim çıkmış, nerede ne olmuş. Sadece performans için değil, gerçekten izlemek için de gitmek istediğim çok fazla festival var. Yani hayatımda hiç North Sea Jazz izlemedim ve çalmasam bile gidip bir gün orada bulunmak, izlemek çok istiyorum mesela gibi. Dolayısıyla onu takip ediyorum. Birlikte çalıştığım ekipleri de bir şekilde bunun içerisine dahil etmek için bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana diye görüyorum yani.
1: Önceki festivallerde ya da Montreux'de gittiğiniz zaman başka sanatçıları izleme ya da tanışma, bir takım tanışıklıklar, dostluklar geliştirme şansınız oldu mu?
0: Hollanda'da oldu mu?
3: Hollanda'da biraz daha yani
0: Evet, biraz
3: backstage işte
0: aynen.
3: kuliste biraz daha muhabbet edebildiğimiz bir ortam vardı ama Montreux biraz daha o konuda sanatçının şeyine özen gösteriyor galiba. Kendi kişisel alanına diyeyim. Yani biz isteseydik tabii ki daha fazla insanla tanışıp muhabbet edebilirdik. Bizden sonra Bilal Karaman çıkıyordu. Onlarla aynı yerdeydik zaten kulis esnasında. O ve Cihan Kahvecioğlu'yla. Dolayısıyla biz aslında şey olarak, fiziksel olarak da zaten orada kaldık gibi oldu. Performans öncesi sonrası çok dikkatimizi dağıtmak istemedik. Daha çok ortamı gözlemledik gibi oldu yani bizim için.
1: Sonrasında zaten o mutluluk ve heyecanın dinmesi, adrenalin düşsün diye
3: Biraz
1: beklerken.
3: yüksek bir histi. Yani kimseyle tanışabilecek bir ortam değildi gibi geldi bana. Ama aslında öyle bir fırsat veriyor tabii ki insana. Yani müzisyen öyle bir tanışma fırsatı veriyor.
1: Gelecek sene içinde var mı planlarınız, şimdiden girişimleriniz? Bir yerlere gitmek için sizi bir yerlere göndermek istiyorum artık. Çünkü bu yaz burada biraz kötü geçti galiba. Her gelen sanatçı hiç konserim yok dedi.
0: Evet,
1: Ben
0: bu
1: biraz
0: yaz
1: ümidimi
2: biraz az
1: kesiyorum
2: geçti.
1: yavaş yavaş. En azından orta ölçekli gruplar sanatçılar için biraz ümitsiz bir duruma doğru gidiyor.
2: Yani önümüzde şöyle aslında
1: Çünkü
2: bu
1: oralarda Instagram takipçinizin önemi yok. Pardon Muaz, lafını kestim ama yani.
2: bu Ekim'de gideceğimiz işte Sofya'daki festivalde aslında biraz Ekim sonrası için önümüzdeki seneler için daha çok Avrupa sahnelerinde olmak istiyoruz. Ona yönelik adımlar atmaya çalışıyoruz.
0: Daha görünür olmak oradan.
2: Evet, yani bunun sebebi de hani Türkiye'de konser vermek istemiyoruz değil tabii ki. Ben İstanbul'u çok seviyorum.
1: Tabii ki
2: Türkiye'nin her yerini çok
1: istersiniz.
2: seviyorum. Her zaman.
1: Keşke
2: Yani
1: daha çok
2: Türkiye bizim
1: sahne
2: evimiz
1: olsun.
2: sonuçta. Ama hani ayda bir Avrupa'nın bir şehrine gidip ayda bir iki konser verebiliyorsak bu hem grup açısından da şey yani grupta herkes yeni bir yer daha göreyim. Hani herkeste bir gezgin hava var.
0: Evet.
2: O yüzden herkes yeni bir yer
3: Doğru.
2: görmeyi çok seviyor. Yeni yemekler tatmayı çok seviyor. Yani müzik tabii ki bizim yani sadece para kazanma şeyimiz değil yani. Müzik gezdirsin bizi gibi bir laf da dönüyor hep
3: Aynen
2: aramızda.
3: öyle.
2: O yüzden neresi olursa Türkiye olmuş, Avrupa olmuş.
0: Hep gezme peşindeyiz
2: Evet.
0: aslında. Sadece gezme
2: Hani
0: peşindeyiz.
2: o
0: Grup öyle yani.
2: yani evet yani 70'ler müziği yapıyoruz. Aslında 70'lerdeki müzisyenlerin hepsi de gezginlerdi. Şu an türkülerini söylediğimiz aşıklar da hep gezgindi. O yüzden bu ruh da hani şu anda grup içinde o gezgin ruhun
1: Güzel.
2: olması bizim için çok güzel tabii. Umarız böyle dünyanın bin bir diyarını, dört köşesini, bucağını görürüz.
3: Şapka
1: Gezmek
3: çıkarıyorum bu cevabına.
1: müziğinizde
0: Evet.
1: besliyor diye anlıyorum.
3: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Şimdi 2 yıl olmuş görüşmeyeli. 2023'te ilk albümünüz yayınlanmıştı. Ne Ala. Ardından bana geldiğinizde Kek Dikidim Vurdular. Bir ay önce yayınlanmıştı bir single. Sonrasında Moğolların Saygı albümünde galiba. bir parçanız olacağından yeni bir

0: yorumunuz olacağından bahsetmiştiniz ve Toprak Ana'da 2025'te yayınlandı. Başka da kayıt gelmedi arada. Biraz merak ediyorum, neler yaptınız arada, yoksa sadece konserlere odaklanıp biraz gezdiniz ve kayıt işini birazcık bu seneye mi bıraktınız?
1: Evet, öyle oldu ya. Yani sadece konser çaldık, oldu, evet. Prova, aramızda ne yaparız işte, sosyal medya konusu. Her grubun yaşadığı böyle başlıkları girmeye çalıştık. Ama kayıtlar biraz tabii şey oldu. Öteledik oraları. Daha çok sahneye yönelik çalışmalar.
2: O sırada birkaç beste çıktı bizden.
0: Söylemiştiniz geçen seferde bu yönde girişimlerimiz olacak diye.
2: Oldu birkaç tane beste.
0: Sen galiba bir şeyler yazmıştın, o zaman da söylemiştin.
2: Evet, ben bir iki söz yazmıştım. Sonra onun üstüne müziğini, düzenlemelerini yaptık. Şimdi işte artık herhalde bu Montre albümünden sonra da onlar...
1: Onun çalışmaları var şimdi zaten.
0: Sizden ilk defa kendi özgün bestelerinizi duyacağız.
1: Şimdi bir sözlü, bir tane de enstrümantal beste üzerinde çalışıyoruz. Yakında kayıtlara gireceğiz.
3: Evet. Aynen. Yani yakın zamanda önce denedik bunu canlı.
2: Onun bir canlı provasını yaptık bakalım canlı çalarken nasıl oluyor diye.
0: Konserlerde hiç çaldınız mı?
1: Daha hiç çalmadık, hayır.
0: Çalmayı düşünüyor musunuz yayınlamadan?
1: Yani enstrümantali ben bir düşünüyorum ya. O bakalım. Çalınabilir ama sözlü biraz daha zaman var sanki onun.
0: Peki yurt dışında çaldığınızda falan seyirci gelip soruyor mu, şarkılar sizin mi, cover mı, kimin, nedir?
2: Ya yani Montreux'de sormadılar ama sanırım Amersfoort'ta
1: sordular. İşte keşke sözleri anlayabilsek falan dedim mesela bir seyirci. İşte Karacaoğlan mı çalıyorduk?
2: Evet.
3: Bu soru bana Türkiye'de de geliyor
1: Pir
3: bu arada.
1: Pir Sultan Abdal mı?
3: Yani Pir Sultan Abdal çalarken de oluyor bazen. İnsanlar soruyorlar bu parçalar cover mı, nedir? Ya da bu cover mesela bazı parçaları cover'ın cover'ından yapıyoruz gibi oluyor. Zaten var olan bir cover üzerinden başka bir aranjman çıkmış olarak çalıyoruz falan. Onunla ilgili bu referans nereden diye de soranlar oluyor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Amersfoort'ta ama ben de hatırlıyorum sorulduğunu.
1: Keşke bir ekran olsa falan demişti, hatırlıyorum biri.
3: Evet, sözlerle
1: i̇şte Türkçeli,
3: ilgili falan.
1: Şey, İngilizce.
0: Biraz tuhaf olur sahnede sanki. Evet, tabii canım. Hani işlevsel ama estetik değil.
1: Yok değil, bence de.
3: O da estetize edilebilir bir şekilde ya. Aslında.
1: Herkese broşür veriyorsun
3: şu an işte, kafamda playlist. Böyle.
2: Ya bir de zor bir iştir diye düşünüyorum şimdi, hani hem şu an aramızda iki tane çevirmen var. hani bir halk şiirini yabancı dile ne kadar doğru çevirebiliyoruz?
3: Zor, evet. Yani
2: siz
0: şiir
2: daha
0: çok zor.
2: Ama.
0: Ben çevirmemeyi tercih ederim.
3: Aynen öyle.
0: Sanki geçti herkesin o dili öğrenmesi daha kolay gibi geliyor bana şiir çevirmek.
1: Olmaz.
3: Hatta biz geçen Bova'da en son çaldığımız zaman bir şarkının sözleri... Ben İngilizce çevirmeye başladım bazı şeyleri. Yedin beni miydi?
2: Yedin beni.
3: Aynen. You eat me cümlesi gerçekten Aşık Bova'da Mansur'dan sahnede kuruldu yani. Hani,
1: yedin beni çalıyoruz.
3: Ama tabii geyik olarak. Ciddiyle değil.
0: Evet. Ama yani İşte çok zor bir iş.
3: Çünkü
0: yani.
3: Trajikomik olacaktı yani. Başka bir çaresi yoktu. O yüzden ister istemez böyle dalgaya vurduk yani onu.
2: Evet. Çok mümkün gözükmüyor. Evet.
3: Maalesef.
0: Ama yine de merak ediyor dinleyici herhalde.
2: Yani dinleyici yaylı tamburu çok merak ediyor.
0: Evet ya,
2: bunu Avrupa'da.
0: Geçen programda konuşmuştuk. Yani Türkiye'de bile aslında sahnede ilgi çektiğini anlatmıştın.
2: Yani hele Avrupa'da zaten hiç doğru düzgün bilinen bir enstrüman değil. O yüzden hani benim bir anda işte 1,5 saat boyunca konserde söyleyip ondan sonra bir de üstüne böyle tambur workshop'u veriyormuşum gibi oluyor bazen Avrupa'da. Ama ki bu çok güzel bir şey. Zaten benim geldiğim gelenekte
0: hani paylaşmak.
2: Yani bunu yapmayı öğretmek. Çok seviyorum zaten. O yüzden hani bir Avrupalının ya da bir Amerikalının ya da işte başka ülkelerden bir yabancının daha kulağına yaylı tambur kaçırabiliyorsak ne mutlu bana yani. Ve o açıdan da kendimi bir anlamda kültür elçisi gibi de hissetmiyor değilim yani. Ama sözler tabii bilmiyorum, onu belki düşünürüz yani ileride, belki bir broşür gibi bir şey.
3: Belki olabilir, evet yani, ama bence de Tuğçe'ye katılıyorum yani şiiri ben de çevirmemeyi tercih ederim.
0: Peki geçen geldiğinizde bundan sonra telli davulun müziği biraz daha synth odaklı bir yöne doğru evrilebilir gibi düşünüyoruz demiştiniz. Hatta Keklik İdim Vurdular single'ınızda da bunun sinyallerini yavaştan verdiğinizi söylemiştiniz. Hı hı. Şimdi bundan sonrası için planladığınız yeni üretimlerde telli davulun müziğinde bir dönüşüm, bir yön değiştirme, yani belli bir yöne doğru evrilme olacak mı?
1: Synth odaklı yaptığımız şeyler de var. Daha geleneksel çıkan motifler de var. Aslında ikisi arasında gidip geliyor. Bu şeyler bizi, bu desen bizi şu an dengeli tutuyor.
2: Evet. Ve
1: mutlu ediyor.
2: Ona
1: yani
2: çok karar vererek gidemiyoruz evet. aslında.
0: Biraz da şarkının gereklilikleri.
1: Tabii tabii öyle. Biraz hissediyoruz. Orada öyle oluyor. Aslında bunu synth yapalım falan diye olunca olmuyor.
0: Kendinizi bir yere sınırlamayı aynen. da tercih etmiyorsunuz evet. herhalde.
1: Mesela Montreux Jazz Live albümünde Gurbet'i biraz synth odaklı bir şey. Tamamıyla synth var şarkıda.
0: Normalde öyle mi çalıyordunuz sahnede? Oraya
1: evet
0: özel
1: öyle çalıyorduk biz. O tam synth odaklı oldu o şarkı mesela. Hiç ne tambur var ne çağlama evet. var. Bir geleneksel bir motif yok. Çok.
2: Yani düzenlerken o kendini çağırıyor zaten. Hani buna daha geleneksel mi gidelim yoksa yani geleneksel dediğim de zaten
1: hissettiriyor. Biz evet. de onun üstüne gidiyoruz. Zaten gidince de oluyor.
0: Duymayı biliyorsunuz.
2: Yani hangisi hoşumuza şeyi. Gidiyorsa aslında
1: ya
2: böyle
1: evet, tabii
2: belli kafada aslında, yani sıfır, aslında. Sıfırdan başlıyoruz o hani hiç türkü düzenlerken hiç aman şöyle şu yana mı gidelim bu yöne mi gidelim değil de yaptıkça, takıldıkça, vakit geçirdikçe yani o şarkı, o türkü bizde demlendikçe şey yapıyoruz yani. Kendisini çağırıyor zaten o.
0: Bu çeşitlilik peki sahneye götürürken şarkıları sizi zorluyor mu hiç setup'ınıza dair?
2: Yok aslında o yani sahne setup'ımızı böyle direkt taşınabilir hale getirmek için çok zaten değiştirdik zaman içinde. Şu an hani bir yerden bir yere giderken çok zorlanmıyoruz.
0: Uçakla taşınabilir hale getirdiniz
2: mi? Evet evet. Yani çünkü birinci sebep bence o bir yerden bir yere lojistik, nasıl gidiyoruz
0: çok
2: lojistik. Hani en çok azından ne bileyim yani. Şimdilik yarın öbür gün işte tırlarla bir şeyler taşıyor olursak zaten düşünmemize gerek yok da.
0: İnşallah.
2: O zaman gelirse konuşuruz tekrar.
0: Senin çok yükün var Muaz.
1: Evet, onun yükü var. Aynen. Evet. En çok onun yükü var.
2: Evet ama o da aslında benim için çok şey bir oyun alanı gibi. Hoşuma gidiyor.
0: Hem yaylı tambur hem çağlamayı yurt dışı konserlerine de götürüyorsun.
2: Götürüyorum.
3: Bir de pedalları var.
2: Bir de synth var.
0: Bir de ne yapıyorsun? Bagaja veremezsin yaylı tamburu.
2: Onu bagajını. İşte yanıma alıp işte grup arkadaşlarımdan herhangi birisi daha böyle boşsa uçağı alırken.
1: Kaçmazsa.
2: Evet. Uçağı alırken ona veriyorum. İşte sonra uçağı bir şekilde koyuyoruz yani. Biraz bazen kavga dövüş oluyor.
0: Evet.
2: Haliyle
3: ya yok
2: ama...
3: bir parça mı getirdin, iki parça mı getirdin falan.
2: Evet.
3: Sıkıntı yaratabilir.
0: Bir de bir standart yok ya, sürekli değişiyor kurallar.
2: Tabii,
0: yani yere giderken
2: değişiyor.
0: İşte maalesef. Kabin bagajı olarak alabildiğin şeyi dönerken alamıyorsun.
3: Evet. Evet, ben en çok ona sinir oluyorum.
0: Diyorlar ki
3: zaten.
0: Uçak çok dolu şu anda. Alamazsın kabin bagajı. Peki.
3: Ben
0: yani...
3: doldurmadım uçağımı. Yani.
0: Evet.
2: De dolu dedikleri uçak da kaç sefer boş çıktı yani.
3: Mesela.
2: Avrupa'da
0: ondan
2: tabii.
0: sonra insanlar duty free'den torbalarla geliyorlar.
1: Evet. Koca koca valizler.
0: Sen yani. Enstrümanını alamıyorsun tabii. yanına.
1: Ya biraz o kapıdaki insanın inisiyatifine bağlı o.
2: Evet, orası çok belirsiz.
1: Bazısı
2: yani.
1: Mesela 3 tane bir yolcunun 3 tane bagajı var. Hemen alıyor. Bazısı da almıyor yani.
2: Enstrüman görünce gıcık olan kabin görevlileri var, gıcık tabii, olmayanlar tabii. var.
3: Maalesef.
2: Aralarında.
0: Niye ne güzel artık... bir şey yani enstrüman ya. Enstrüman sevilmez mi?
2: İşte...
0: Niye bir rahatsızlık doğuyor?
3: Ben şeyi ya. İkna etmek zorunda kalıyorum. Ben hem perküsyon hem davul çalıyorum mesela ve perküsyon enstrümanları kılıfıyla daha da heybetli gözüküyor. Ama ben defalarca bu enstrümanlarla seyahat ettim ve hangi model uçağa sığdığını bile artık ezberledim yani. Soruyorlar bana işte bu buraya sığar mı? Sığar diyorum. Ama işte enstrüman olduğu için mi öyle diyorsunuz? Evet, enstrüman olduğu için zaten hakkım var. Bir parçayla giriyorum. Evet, sığacak. Emin misiniz? Odur budur. Uzadı. Dedim ki gitar da teknik olarak kabin ölçülerine uymuyor. Ama gitarı alıyorsunuz ve kimse orada onu sorgulamıyor.
0: Gitar
3: bu da
0: çok
3: aynı
0: tanıdık
3: şekilde.
0: Çünkü herkes biliyor
3: evet,
0: ne olduğunu.
3: Yani ben hani cello'ya bu piyano mu diye soran insan da gördüm. O yüzden çok da ikna etmeye uğraşmıyorum. Yani sığar deyip konuyu kapatıp hayatıma devam ediyorum mecburen. Çok yardımcı olmuyorlar ne yazık ki.
0: Belki turneledikçe işte doğru yolları buluyor sanatçılar. İşte
2: evet,
0: yurt dışına
2: zaten.
0: Daha çok trenle tabii. gidelim daha kolay taşırız.
2: Biz de öyle karayolundan gidebildiğimiz yerlere öyle gidiyoruz işte
3: Bulgaristan'a...
2: Sofya'ya iki araba öyle. Gideceğiz.
1: Avrupa turunu da arabayla yaptık.
2: Avrupa turunu
0: öyle
2: da
0: mi?
1: Tabii araç kiraladık.
0: Aa,
1: aynen.
0: Bu hikayeyi nasıl anlatmazsınız ya?
1: Şöyle başladı.
2: Ben yani Almanya'dan. Sonra
1: arkadaşlar
0: ve programın sonu geldi yani soruyorum çaldınız ya çaldık diyoruz. Çok iyi yani. Arabayla çıktık bir road trip yaşadık diye insan
1: ya,
0: anlatmaz mı?
1: Evet evet aynen. Berlin'de işte araç kiraladık. Hollanda'dan geldi araç. Araçla beraber davul da kiraladık. Biliyorsun orada sahnelerde her sahnede
0: öyle
1: davul falan yok.
0: Yan, evet.
1: Onu da kiraladık.
2: Berlin'de başladık.
1: Başladık.
2: Rotterdam'dan çıktık bütün Avrupa'yı yukarıdan
1: Paris'ten
2: böyle.
1: Çıktık.
2: Yok Paris'te şey Otobüsle gitmiş, geçmiştik Paris'e.
1: Ha, Paris otobüsü.
2: Rotterdam'da arabayı teslim ettik.
1: Evet.
2: Çünkü zaten Hollanda'dan geldi araba Almanya'ya.
0: Aşıklar gibi gezmişsiniz.
2: Evet, tam olarak öyle oldu.
1: Berlin, Köln müydü ikincisi? Tabii.
2: Berlin, Köln'de Hamburg.
1: Evet, Fransız bir grupla çaldık.
2: Hamburg'a gittik.
1: Sonra Berlin, Hamburg, Köln, Rotterdam. Orada aracı teslim ettik.
2: Sonra Paris'e.
1: Arkadaşa oradan Paris yaptık.
2: Paris'e gibi çaldık. Oldu. Arabayı bırakıp eşeklerle devam ettik.
1: Develerle.
2: Develerle.
0: Evet, yani Montreux Jazz Festivali'nde albüm kaydetmişsiniz. Geçen sene bayağı turnelemişsiniz yurt dışında ama hiç self marketinginiz yok yani arkadaşlar. İnsanlar hani bunları çok güzel paketleyip burada onu yaptım, bunu yaptım diye anlatabilirler yani.
1: Ya biz biraz geriyiz galiba o konuda ya.
2: Soruldukça anlatıyoruz.
0: Ama yani kaç kere biraz. Sordukça deşe deşe böyle.
1: Sosyal evet. Medyada da biraz
0: mesela
1: ya.
0: Mesela şimdi bunları çekseydiniz ya o yolculuğunuzu. Biraz yol paylaşsan ya yolda. Çektiniz mi?
3: Evet, bir sene var. Sonra paylaşıldı.
1: Yok yok, Instagram'da var ya.
0: Biraz an be an onları var, heyecan yaratarak.
2: Yani evet, aslında o dediğiniz gibi o marketing, hani heyecan yaratma, o çok iyi.
0: Yani edip, çünkü edip heyecanlı yani. Sürekli. Ben şimdi dinlerken heyecanlandım.
2: Evet, biz de yaşarken de heyecanlandığımız için o tamam, hani bizim için orada kaldı gibi oluyor. O heyecanı yaşadık.
3: O gerçekten ayrı bir mesai yani. Evet. Ve biz biraz o konuda zorlanıyoruz. En buna ağırlık vermek isteyen insanlardan biri benim. Yine de ben bile ya buradan içerik çıkar deyip sonra onu çekmeyi unutuyorum mesela. Yani çünkü o
0: yoldasın,
3: başka bir iş.
0: Uygusuzsun.
3: Evet. İnsanlar gerçekten bunu profesyonel olarak yapıyorlar ve biz o işin profesyoneli değiliz.
2: Tabii yani o sırada bizim yanımızda gerçekten birisi olması gerekiyor ki her şeyi çeksin etsin. Evet. Ama işte arabayla da seyahat ettiğimiz için arabada yer yoktu. Hani full gittik yani.
0: Kıpırdayacak yer yoktu zaten. Nerede telefonu kaldırıp evet. Da video çekeceğiz yani
2: zaten
0: diyorsun.
2: Sıkış tepiş gittik ama işte onun dediğim gibi heyecanı böyle bizim aramızda yaşandı, bitti gibi bir şey oldu. Ama belli olmaz tabii ki, şimdi Avrupa planlarımız var önümüzdeki yıllarda da.
0: Aslında konserler gibi bu yolculuklar da belgelenesi şeyler.
3: Evet. Kesinlikle.
2: Buna da arşive atmak lazım bunları.
0: Evet.
1: Çok yeterli belgelemedik ama yine belgeledik ya ucundan, biraz hani böyle bir şüpheye düştüm mi acaba paylaşmadık mı diye, de paylaştık bence.
0: Bu arada stüdyoda evet. Duvarda asılı bir şey düştü. Apaçık radyosunuz minik oradan. Hepimiz oraya döndük. Dikkatimiz de dağıldı ama zaten program da bitti.
1: Aa.
0: Var mı şarkı dinleyecek vaktimiz? 3 dakikamız var. Eğer şimdi bir şarkı seçerseniz sizinle vedalaşıp onu dinleriz.
3: Kısa bir parçamız var mı?
2: Kısa bir parça olabilir. 3 dakikalık. 3,5 dakikalık bir şey.
1: Kısa parça.
0: 3 dakika geçti.
3: Gerçekten şu an düşünürken geçti.
0: Artık 2 dakikalık bir parçaya ihtiyaç var.
3: Gittiği yere kadar gidecek şekilde.
1: En kısa Toprak
0: Ana. Evet, bu iyi bir seçimdir genelde.
3: Toprak Ana.
1: Toprak Ana var ama.
2: Tamam, enstrümantal bitirelim. Kadar gidebilir.
0: Toprak Ana diyoruz.
2: Toprak Ana ile bitirelim.
0: Moğollar bir önceki Saygı albümünde de daha önce yayınlanan single. Bu akşam Telli Davul'la beraberdik. Son bir kez daha söyleyeyim, çok hoş. Live at Montreux Jazz Festival albümlerini dinledik ve bu maceralarını konuştuk. Niceleri olacaktır. Gamze, Muaz, Özer, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Yeni yol maceralarınızı, ben de sizi çok özlemiştim. Güzel bir zaman oldu böyle buluşmak için tekrar. Yeni yol maceralarınızı dinlemek üzere tekrar buluşalım.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Öyleyse Toprak Ana'yla sizlere veda ediyoruz Telli Davul'dan. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Reklamlar bitti.
3: Sen ne yaparsın?
4: Apaçık Radyo.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Sarılan Şarkıların programı Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Programımızın açılışını, hedefini, geçmişin bluzunu geleceğe taşımak olarak çizen bir gitaristi ilk kez konuk ederek yaptık. Carl Nichols. Buffalo Nichols adıyla müzik üreten sanatçıya geçen sene gün yüzü görmüş Cobalt Blues adlı single'ında kulak verdik. Akşamın ikinci konuğu şarkıcı ve besteci Finn Andrews'un proje grubu The Wales. Grup Haziran ayında yeni bir albüm yayınladı Fragile World adıyla. Üstelik ekibi Kasım başında İstanbul'da Salon İKSV sahnesinde bir kez daha canlı seyretme imkanı bulacak müzikseverler. Yepyeni albümden Lungs adlı çalışma ile The Wales Apaçık Radyo'da olacak. Sonrasında eski gözlerimizden birinden yepyeni bir parça bizleri bekliyor.

Çok yeni iki çalışma vardı Vertigo'da. İlk olarak son albümlerinden Lungs ile The Waves bizlerle oldu. Ardından ise 1980'lerden beri Throwing Muses'a liderlik eden Kristin Hirsch'ü yakında yayınlanacak ve sanatçının Sugar on Blackstone adını verdiği yeni solo albümünden Sundial adlı çalışmada dinledik. Sanıyorum programımıza ilk kez yer vereceğimiz bir gruba geçiyoruz şimdi. Amerikalı post-hardcore ekibi Quicksand. 1990 yılında kurulan epey köklü bu ekip, arada büyük boşluklar bıraksa da Temmuz ayında 5. stüdyolarını Bring on the Psychics adıyla yayınladılar. Albümden dinleyeceğimiz Days You Run 2 ile Quicksand bizlerle.

yeni albümlerinden bir çalışma ile Quicksand Vertigo'ya merhaba dedi. Bu akşamlık iki parça için ilk ve son defa eskilere gidiyoruz. Çok önemli iki grunge grubunu ağırlayacağız. Bunlardan ilki, janrın öncülerinden Green River. Grubun hatta grunge'ın yayınlanan ilk albümü 1985 tarihli Come On Down EP'sine adını veren parçada Green River'ı dinliyoruz. Ardından ise bir grunge süper grubu gelecek.

Bir süper grup demiştim. Son konuğumuz harika kadrosuyla The Monkey Ranch oldu. Mudd Honey, Big Boys, U-Men ve Lubricated Goat gibi janrın önemli topluluklarında yer alan müzisyenlerin bir yan projeleri aslında The Monkey Ranch. Her 8-9 yılda bir albüm yayınlayarak bu proje grubunu ayakta tutuyor bu harika beşli. Dinlediğimiz Call My Buddy Home parçası grubun ilk stüdyosu olan 1992 çıkışlı Clean as a Broke Dick Dog albümünde bulunuyor. The Monkey Ranch öncesi ise Green River Vertigo'daydı. Böylece Mudd Honey vokalisti olarak defalarca konuk aldığımız Mark Arm'ı da farklı iki gruba daha ses verirken dinlemiş olduk. Grunge için gittiğimiz eskilerden tekrar güncele dönüyoruz. Nispeten genç bir ekiple Leeds'ten post-punk dörtlüsü Yard Act ile devam edeceğiz. Ekibi Temmuz ortası müzikseverlerin beğenisine sunulan albüme ismini veren çalışmada dinliyoruz. You're Gonna Need a Little Music.

Biten parçamız Vertigo'da sıklıkla yer verdiğimiz, Hilmi'nin de benim de favorilerimizden The Afghan Whigs'e aitti. Greg Dooley önderliğindeki ekip de henüz 10 gün önce Soft Control adlı yeni stüdyoları ile hayranlarını sevindirdi. Bu stüdyodan bizlere ulaşan parça Loose Talk adını taşıyor. The Afghan Whigs'ten önce ise Vertigo'cular Yartek'le tanışmış oldu. Yine Vertigo'ya ilk kez konuk alacağımız bir ekip var sırada, Chicago'dan Mirrors. Henüz tek stüdyo albümü var grubun, 2023 çıkışlı Motion and Picture. Bu akşam için seçtiğim çalışma Fields and Forests adını taşıyor.

Chicagolu ekip Mirrors'ı konuk ettik Vertigo'da. Şimdilik tek stüdyoları olan 2023 çıkışlı Motion and Picture'dan bir çalışma ile. Bu kez Oklahoma'ya geçiyoruz. Noise Rock'ın bu dönemdeki en gözde isimlerinden Chet Pyle da birkaç gün içinde yeni bir albüm yayınlayacak. Vertigo'da son çeyreğe bu albümden dinleyicilere ulaşan single'lardan biriyle giriyoruz. Same Rules.

Henüz biten parça New Yorklu genç ekip Hechkeyschnack grubuna aitti. Kendilerini pop, klasik müzik ve punk'ın karışımı olarak tanımlayan bu ilginç grubu 2025 başında gün yüzü gören Shadows Grow Fangs EP'sinde bulunan The Internet adlı parçaları ile dinledik. Hechkeyschnack'tan önce ise Chad Pyle Apaçık Radyo'ya konuk olmuştu. Böylelikle bu akşamlık bize verilen sürenin sonuna geldik. Son bir parçayla veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Son parçamız akşamın çoğunda olduğu gibi yine yepyeni bir albümden, üstelik de daha önce hiç yer vermediğimiz bir ekipten gelecek. Cosmic Doom, metal, prog rock, psychedelic rock'ın iç içe geçtiği bir müzik üretiyor heavy rock dörtlüsü Chicagolu Resin. Temmuz sonunda grup 3. stüdyoları Cycles in the Infinite Dream'i yayınladı. Bu albümden bir parçayla kapıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Resin grubunda parçaları Transient ile.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Atabut'un Bahçesi. Evet, canlı yayındayız. Masadayız ve Sirens parçasıyla başladık. Silent Pictures'dan Sirens parçasıyla başladık. Malum mitolojiden, Odysseus'dan Sirenler meselesi var. Biraz da oraya gönderme içeren 2000'lerden bir parçaydı bu. San Francisco'lu. Bu psychedelic shoegaze ekibi 2010'lar 15'ler civarında Alexander Menon'un çektiği bir ekip. Bu shoegaze'den alamet farikası olan shoegaze'in de reverb'ler, melankolik atış sound'lar falan filan. Evet, hoş geldiniz. Ahtapot'un bahçesinde bugün arka arkaya bir takım şeyler dinleyeceğiz. Tekrar etmeden hem eski hem yeni, ki şimdi mesela 2010'lardan hemen 73'e gidelim. 1973'e Refuge albümü. Bu Heaven and Earth'den dinleyeceğiz. Bu 3-4 albümlük bir ekip. Ekip üyeleri de sürekli zaman içerisinde değişiyor. David Dukes'un ve James Dukes biraderlerin aslında kurduğu bir ekip, ki zaman içerisinde kendileri bile çıkıp giriyorlar. Bir tür aslında psycho folk soundları var, sadaları var. Ki bu albümde dinleyeceğimiz bu Refuge 1973 tarihli albümde bir Elton John cover'ı da var. Elton John'un bir cover'ını da çalıyorlar ve yorumluyorlar daha doğrusu. Bernie Taupin'le beraber, tabii malum Elton John'la dönem itibariyle ve uzun bir dönem itibariyle ikili halinde olan 60 Years On parçası. Albüm kıymetli albümlerden biri. Orijinali öyle paha biçilmez bir durumda. Tekrar bir basımı da yapıldı plak olarak. Evet, Jenny, Heaven and Earth. Buyurunuz.

Jenny, 1973. Şimdi gene 70'lerdeyiz aslında, fakat bu Chicago dolaylarından adaya geçiyoruz. Britanya'ya, Manchester'a. Bu Manchester'ın ismini böyle Manchester'a çeviren müzikal süreç içerisinde en kıymetli gruplardan bir tanesi Search and Radio. O şey durum, bu post-punk ya da New Wave ve o kesişmede tarifler, temsiller birbirine girmiş durumda. O zaman da, şimdi de çok da mühim değil. Aslında çok da net ayrılması elbette gerekmiyor. Search and Radio'nun bu Anthem diye 1986 tarihli parçası, ki zamanında Joy Division, New Order gibi gruplarla aynı etiket altında müzik yapıyor Search and Radio. Onlar kadar zamanında ve bir süre sonra ünlü olamıyorlar ama kıymetleri malum. Biz de yıllardır çalıyoruz program dahilinde. Factory Records'tan çıkarttığı kayıtların bu sonuncusu, yani dördüncü albüm ve Factory Records'la çalıştığı son uzun çalar diyebiliriz bu Manchester'lı ekipten. Anthem 86 tarihli ama bir aradan bir 20-30 yıl sonra 2016'da ACR EPR diye bir albümleri daha var. Böyle biraz da eski parçaları da derleyip topladığı. O albümde de bunun başka bir versiyonu var Anthem'ın. Yani tematik olarak aynı elbette ama daha sonra biraz daha aradan yıllar içerisinde farklı bir şey içerisinde, temsil içerisinde diyelim. Evet, Anthem bu ilk orijinal kayıdından değil. Yeni, ha bu bir dakika, neden çalıyorum? Bir de bir taraftan da bu şu, Anthem 3 oldu diyelim. Ama biraz eskiye dönerek aslında 3 oldu. Çünkü bu 86'daki albüm, işte ne oluyor? Aradan 40 yıl mı geçti? 50 yıl mı geçti? 40 yıl geçti. Ve yeniden yayınlanıyor Force albümü. Bu Anthem 86 tarihli Force albümündeydi. Yeni olarak Force Major diye bir kayıt yayınlanıyor. O albümün bir tür günceli halinde ama demo kayıtları da içeriyor. Şunları bunları da içeriyor. Anthem'da işte bu böyle. 3 dediğim bu aslında. Bu ACR EPR'ın dışında, ilk orijinalin dışında da Anthem FM uzantısıyla beraber bir Search and Region'un Anthem yorumu diyelim. Lafı da bir...

Anthem. Force Major adlı Research and Region Force albümünü yakın zamanda yıllar sonra tekrar bir üzerinden geçirerek yayınlanmasını, anısına yayınlanması vesilesiyle çaldık. Anthem FM uzantılı diyelim. Birkaç versiyonu vardı parçadan önce söylemiştim. Evet, Psychic TV çalacağız şimdi. Psychic TV'nin bu da First geçiyor. Denk geldi arka arkaya. First The Hand of Change albümün ismi. Psychic TV'de Turing Crystal'da aldıktan sonraki ana üyeleri Genesis Orich'le, P. Orich'le Peter Christopherson'ın bir araya gelerek 81'de dağıldığı Turing Crystal kurduğu ekip, grup diyelim, Psychic TV ve epey bir müzikal olarak da hem deneysel ve endüstriyel menşeği zaman içerisinde epey türler arasında dolaşmaya başladı ki 80'lerde, ki Acid House'un yükseldiği zamanlarda 80 sonları, ortaları oraya dahi mail ettiler ve gayet iyi örneklerini verdiler. Genesis Orich 2020'de bu dünyadan ayrıldı. Psychic TV'de işte bir şekilde kalan üyelerle arada bir ses veriyor. Ama grubun bir devamlılığından bahsedemeyiz. Psychic TV Just Drifting. Bu sakin bir Psychic TV parçası. Sakin, şefkatli hatta. Buyurunuz.

Just Drifting with Psychic TV First Hand of Change albümünden geldi bu parça, Just Drifting parçası. Betty Orton yeni albüm çıkardı ve 70 doğumlu şahsiyet ve ilk albümünden beri aslında arada bir de olsa denk geliyor ve programa dahil oluyor. Fakat zaman içerisinde özellikle İngiliz basını çok fazla şey yapmıştı, altını çizmişti ama iyi bir şarkıcı olduğunu her zaman düşünüyorum ben, müzisyen olduğunu da. Fakat asıl süksesini malum hatırlarsınız, The Chemical Brothers'la yaptığı bu Exit Planet Dust albümündeki Dahli ile yaptı. Orada epey popüler oldu, patladı, popüler oldu diyebiliriz daha doğrusu. Böyle bir o göresi itibariyle de Red Snipper'larla çalışması, William Orbit'lerle çalışması ve biraz trip hop üzerinden konu zaman içerisinde elektronik ve folk'la harmanlanarak biraz Folktronica denilen o sadanın içerisinde hareket etmeye başladı ki bence orayı da biraz bu albümle beraber ya da aslında bir süredir izini verdiği süreç itibariyle arkada bırakmış gözüküyor. Bu albüm çok sağlam müzisyenler barındırıyor. Bir tanesi Tom Skinner, davulcu, basçı Şahsat İsmail. Bu iki müzisyen ve Portishead'den bildiğimiz üye ve gitarist Adrian Atlee'di albüme katkı verenlerden biri. Dolayısıyla albüm zaten bu isimleri alt alta dizince gayet iyi bir şeye işaret ediyor. Evet, Betty Orton'un bu The Ground Above adlı albümünden The Ground Above'la devam edelim.

Evet, Petro Tony Grant, Emo, Yenay'dan aynısı bir parçayı dinledik. Arkadaki o enstrüman kuvveti, Tom Skinner, hala bunun sesi geliyor Simbert'in. Şahsat İsmail, Edwin Adli gibi katkılarla geliyor. Bu arada parça tabii epey büyük bir metin ve tekrar da parça şiirsel diyebiliriz. Hatta I'm invincible is as grief diye açılıyor. Keder kadar yenilmezim diye başlıyor. Devam ediyor Betty Orton. Evet, şimdi 90'lara gelelim. Seafield'i hatırlayan vardır muhtemelen 90'larda. 98'de 90'ların ikinci yarısında, daha doğrusu bu Seafield'in üç üyesi Sarah Peacock diye başka yerlerde de kendisini görürüz. Justin Fletcher keza onu da ve Darren Samer üç üye bu Seafield'in üç üyesini. Mark Von Hoan'in prodüksiyonu, o da namı diğer Locust ile beraber ortaya çıkan bu az albümlü, nadir albümlü Scala'nın Fuser'ıyla devam edelim. 98'deki albümden. Sonra müşteri farkı toplamalarda bu parçayı görüyoruz.

Evet, Scala'nın Füzyor'unu System Olympia'nın bir Mezistar cover'ına, yorumuna bağladık. Fade Into You, bu bildiğimiz en bilinen Mezistar parçalarından birinin System Olympia yorumu. System Olympia aslında tek kişi, İtalyan menşeli Francesca Macri, Londra'da yaşıyor, Londralı. Bir müzisyen, funk, disco ve synth içerisinde dolaşan müzisyen. Macri ya da System Olympia yeni yakın zamanda bir albümü daha çıkacak. Ama yani hem duruşu itibariyle hem oluşturduğu o kadın gücü itibariyle de kıymetli bir yerde müzik dünyasında. Anaïs Nin'e adadığı, gönderdiği ondan mülhem Delta of Venus adlı bir albümü var. Onun bu Anaïs Nin'in o bildik erotik öykülerinin antolojisine yaslanan ve ona bir şapka çıkaran albüm. Bu tür şeyleri var, denemeleri var Olimpiya'nın, System Olimpiya'nın. Yeni çıkacak olan albümde de bu Ekim'de çıkaracakmış gelen haberler itibariyle içerisine plan içerisine bir fanzin ekliyor ve o fanzinde 18 artı yani artık ne var ise Love Language bu arada yeni albüm yeni projeye de neyse bu görselle fanzinle beraber piyasaya verilecek. Evet şimdi Melbourne'e geçelim Avustralya artık pek de kıymeti kalmamış olan ama 80'lerde 90'larda indie pop telaffuzu çok meşhur ve oturuyordu bir nebze oturuyordu açıkçası. Bugün öyle bir şeyden bahsedemeyiz doğrudan. Bu da Hydroplane, Melbourne'lu Avustralya indie pop grubu diyelim ama indie pop'tan çok ötesi.

Evet, Oregon Snow, bu Hydroplane. Bu da 97 ve 2003 arasındaki seçme parçalarının bir araya derlenip toplandığı bir Hydroplane kaydından geldi size. Evet, Beck dönüyor, Beck geliyor, Beck geri dönüyor. In the Night, Beck'ten gelsin. Albüm henüz tam anlamıyla çıkmadı, parça parça dökülüyor.

Evet, Beck yeni albüm geliyor. In the Night, bu da albümden yayınlanan 2-3 parçadan biriydi. Karanlık çöktü, yalanları kapatmak, gizlemek, örtmek için diye başlıyordu parça. Evet, Beck'ten arada birkaç parça, zamanımız kalmadığı için bir parçayla da bitireceğim. Black Duck, bu da şahane, hani derler ya, tadından yenmez. Hakikaten öyle bir ekibin Black Duck beraber yaptı. Black Duck with Elena Satin iki kolaborasyonu diyelim, birlikteliğiyle. Black Duck, Douglas McCombs malum, gene Chicago ile birazcık başladık bugün playlist'e, radyoya, programa, Ahtapot'un bahçesine, bu Apaçık Radyo'da canlı yayına. Chicago menşeli müzisyenlerle de kapatıyoruz. Bu da onlardan biri. Evet, Black Duck. Başlamıştım, yarım kaldı. Douglas McCombs, ki aklıma gelen Tortoise the Sick and the Cake üyesi ve gene şeyden, Muhit'ten diyelim, Billy McKay ve Charles Rambeck davulda, Billy McKay gitarda. Ve bir turnede karşılaşıp sonra böyle bir iki provayla da birbirlerine kanları ısınan diğer müzisyen, albümünde diğer tarafı Elena Satien'in birlikteliğiyle çıkan yeni bir kayıt. Explain dinleyeceğimiz parça. Bu hem o Chicago'nun hem cazi hem de atmosferik sadalarında dolaşıyor. Malum o sakin, gözümüze sokmayan, patlamayan, maskülende olmayan rock'ta mayasında parçanın. Evet, Black Duck with Elena Satine Explain parçasıyla hoşça kalın diyorum. İyi haftalar, iyi geceler.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

İyi geceler. Apaçık Radyo'da iPalaz programı bu gece Top Drawer'la başladı. Louisville Kentucky'li ekibin 1972 yılında yayınladıkları tek bir albümü var. Solid Oak adını taşıyor bu albüm. Oradan dinledik Song of a Sinner adlı parçayı. Apaçık Radyo'dasınız. Apaçık Radyo'nun aplikasyonu, mobil aplikasyonu güncellendi ve tekrar sizin de güncellemenizi bir bakmanızı tavsiye ederim. Çok çok daha kullanışlı, güzel bir hale geldi. Apaçıkradyo.com.tr üzerinden de dinleyebilirsiniz. Bu arada hemen bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe, ayrıca aplikasyonu güncelleyen bütün ekibe de tekrar teşekkür ederim. ipalas.blogspot.com programın blog adresi, eski programlar orada mevcut, başka mecralara da yönlendiriyor sizi oradan. ipalas@mail.com'da her daim programın mail adresi. Şimdi sırada The Doors var. Doors'un 67 yılında çıkardığı ikinci albüm Strange Days'den gelecek. Kendisi de ikinci albümleri dinleyeceğimiz şarkı When the Music's Over. Arkasından bu minvalde yenili eskili psychedelic sedalı parçalarla devam edeceğiz. Şimdi The Doors, When the Music's Over.

with your ear down to the ground. We want the world.

Bardo Pond dinlemekteydik. Philadelphia'lı psychedelic rock ekibi, belki de psychedelic rock'ın hala devam eden en kuvvetli ekiplerinden biri olabilir. Onların 2006 yılında yayınladıkları Ticket Crystals albümünden geldi Isle isimli parça geri planda flütlerle devam ediyor. Isabel Solenberger'in flütleri ve vokalleri. iplus.blogspot.com her daim blog adresi, iplus@mail.com her daim mail adresi. Apaçık Radyo aplikasyonu güncellendi. Tekrar güncellemenizi ve bir bakmanızı tavsiye ederim. Belki de zaten hali hazırda oradan devam ediyorsunuz. Şimdi de kapanışta dinleyeceğimiz isim ise, adı çok tatlı bir grup, yine 60'ların sonundan, Strawberry Alarm Clock. Onların 67 yılında çıkardıkları ilk albümleri Incense and Peppermint'ten bir parçayla programı kapatacağız. Yine flütlerle başlayacak. Rainy Day Mushroom Pillow adını taşıyor bu parça. Bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Teknik ekibe ve bütün aplikasyon internet sayfası ekibine de tekrar teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.

Zack on Zack. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Bir metal programı yapacağız ama yani metal programı yani gerçekten bir yani 2000'li yıl şöyle toplayayım. 70'li yıllardan günümüze kadarki dönemde belli aralıklarda çaldıkları müziğin en tepesini şey yapan, temsil eden gruplar olacak. Örneğin şimdi Moonspell'la açtık.
0: Ya Moonspell diyeceğim de bana çok değiş. Mesela Moonspell çok standart işler yapıyor değil mi? Müzik
1: ama,
0: olarak
1: baktığında. Ama şimdi bak tamam. Çok, bak,
0: abi
1: işte ben,
0: çok
1: ben
0: değişik onu... ama ortaya çıkan iş. Adamın vokali şeyi
1: aynen.
0: Yani çok değişik yani ve Portekizliymiş ben yemin ediyorum.
1: Evet,
0: yıllarca kuzeyli zannettim bu grubu.
1: Evet vallahi durum öyle. Yani gotik metalin yani gerçekten hadi.
0: Ya bir şey soracağım da arkadaş sen Portekiz'in güneşli dehlizlerinde, denizlerinde takılırken nasıl gotik metale düştün?
1: Vallahi hem de bayağı olay birazcık daha böyle folklore, şeye, sihire, şuna buna dönmüş. Yani adamlar gerçekten bu tarzın özellikle 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başından itibaren bir 2010'larda birazcık şaşaladılar ama 2000'li 2020'lerde gene çok iyi döndüler. Yani 2021'deki Hermitage'ı çok beğenmiştim. Şimdi 2026, 5 yıl sonra bu Far From God da çok iyi. Ama arkadaşlar Moonspell dinlemek istiyorsanız ilk iki albümü. Yani Wolfheart'la Irreligious'ı dinleyeceksiniz.
0: O
1: yani,
0: zaman ne sükseleri vardı
1: değil mi? Değil mi? Yani 90'lı yılların sonunda gerçekten adamlar şeydi. Ondan sonra bir düşüş yaşadılar onlar 2000'li yılların başlarında. Üst üste birkaç albümde başarısız olunca durdular. Ve 2010'lu yıllarda yani böyle artık albüm aralarına bir yıl iki yıldan çok dört yıl beş yıl koymaya başladılar işte. Şimdi de beş yıllık aradan sonra şey geldi, Far From God geldi. Hermitage dediğim gibi çok iyiydi, Far From God da çok iyi. Bu arada 2012 yılındaki Alfa Noir'da çok çok iyi albümdür. Programımıza konuk oldu. Moonspell evet. Azbus konuk olmadı. Yani grup kendi içinde baktığında vokalist Fernando Ribeiro ve klavyeci Pedro Payakson'un etrafında toparlanıyor. Tamam eyvallah gitaristleri de 90'lı yılların ortasından beri sabit. Ricardo Amorim. Fakat gerçekten Fernando Ribeiro bu gruptan çıksa herhalde grup yürümez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok şey oldu artık. Yani grubun her şeyi vokal oldu. Yani benzer bir vokal bulup aynı müziği yazsa Ricardo Amorim'le Pedro Payakso acaba aynı şey olur mudan emin değilim. Ama maşallah yani Allah bozmasın yani grup 92'den beri kendine göre gayet iyi yürüyor. Basçı artık ve davulcu değiştiriyorlar arada.
0: Dağılmazlar canım ben.
1: Bunlar zaten şey yani devam ediyorlar belli. Yani bir şekilde bir devamlılıkları var. Gotik metalle açtık programı. Gerçekten çok çok iyiler. Şimdi şeye döneceğiz. Adını söyle. Daha kıta Avrupa kıtası metaline döneceğiz. Accept evet. diyeceğiz. Accept de ne diyebiliriz? Heavy metalin kıta Avrupası metalinin 70'li yılların sonu ve 80'li yıllarındaki esas ismi. Yani
0: evet,
1: bu gerçekten artık Avrupa'da da duyulmadı. Ya bu heavy metal bütün dünyada, Amerika'da bile çok tuttu. Ve 80'li yıllarda ard arda çıkardıkları I'm a Rebel, Breaker, Restless and Wild, Balls to the Wall, Metal Heart gerçekten bu 5 albüm.
0: Zaten en tepeydi o artık. Yani metalin şeyini vurdular
1: evet,
0: yani.
1: Evet. 80'li yılların ortasında bu adamlar doruktaydılar. Hepimiz nasıl Accept dinliyorduk. Daha sonra Udo Dirkşenker'le sıkıntılar başlayınca grup önce bir durdu. Daha sonra 90'lı yılların sonuna yaklaşırken birkaç albüm denemeleri oldu. Çok kötü albümler geldi. İşte Objection Overruled, Death Row. Daha sonra 96-2000 arası 14 yıl grup tarihe karıştı. İşte zaten grubun elemanları çok aktif adamlar. İşte Wolf Hoffman ayrı bir tarafa gitti. Udo Dirkschenker Udo grubunu kurdu. Ondan sonra işte şey Stefan Kaufmann'dı galiba. Davulcu çeşitli gruplarda şey yaptı. Adını söyle. Peter Baltes basçı. O Udo ile beraber gitti. Daha sonra Accept'e geri döndü. Aynen Stefan Kaufmann gene Udo ile ayrıldı gruptan. Derken şeyde adını söyle 2000'li yılda 2010'da grup tekrar orijinal kadrosuyla toplandı. Fakat uzun sürmedi ve ondan sonra da Udo Dirkschenker gruptan tamamen çıktı. Mark Tornio'ya geçti vokaller. Ve o zamandan beri de Accept gerçekten kalbur üstü kıta, Avrupa kıtası şeyi. Yani kıta metali diyeceğim. Çünkü İngilizcesi o. Yani continental metal diyorlar buna. Evet. Avrupa kıtası metalinde gene en önde giden gruplardan biri oldu. Bütün metal festivallerinde en baş nokta. Daha yeni geçen sene Queenstrike'ı açtıklarında şey yaptım. Hem dinleme hem seyretme şansım oldu. Çok iyiler. Hala yani makina gibiler. Wolf Hoffman zaten şovun en başında. Mark Tornio'nun sesi müthiş. Udo Dirkschenker'e gerçekten iyi bir alternatif oldu. İyi de albümler çıkarıyorlar. Hiç fena gitmiyorlar. Şimdi bir Teutonic Titans diye 1976-2026 50 yıl sonraki bir şey albümü yapıyorlar. Yani 50. yılımızı kutluyoruz. Bu arada hangi şarkılarımızı...
0: Abi bu biraz şey olmuş, böyle arkadaşlarla konsere gidersin. Aynen. Hep birlikte söylersin ya.
1: Aynen öyle.
0: Yani... Ortaya çıkan iş o olmuş yani. Bu klasik parçaları hep birlikte söylemişler. Yani Rob Halford var, Rex Brown var. Yani bir sürü insanlar, ama tabii benim özellikle hani beni de şeye katarsanız birlikte söylemeye çok kötü çıkar. Bunlarınki güzel çıkıyor yani.
1: Bunlar Matthias Yaps, Rex Brown dediğin gibi yani gerçekten sadece bu da değil. Yani albümde bir sürü konuk var.
0: Çok
1: demişler var. 50. yılımız arkadaşlar, rica ediyoruz gelin
0: hep birlikte
1: şarkılara hakkını verin. Yani şarkılar da şey... Yani şöyle bir baktığında
0: zor
1: tabii
0: zor bir de, ama vokalistler tabii şeyler, evet. İnanılmaz yani, hani onları zor değildir yani.
1: Evet yani hani bir örneğin biz Balls to the Wall'u çalıyoruz ki ben en sevdiğim şarkılarıdır. Fast as a Shark var. Ondan sonra Hellhammer var, Metal Heart var. Sen çok seversin Metal Heart'ı.
0: Ben Metal Heart'a bayılırım.
1: Losers and Winners var, çok severim. Russian Roulette albümünden. Yani Breaker var, Starlight var. Yani Fight It Back var, çok severim.
0: Yani Metal Heart'ı biraz şeye benzetiyorum ben. Blackmore tarzı.
1: Değil mi?
0: Blackmore'un o şeyini, yapısını.
1: Aynı grupta seninle beraber çalarken Crime Minister'da Allah'ım bir kendinizi kaybediyordunuz şu şeyde Metal Art çalarken. Bana da zorla söyletirdiniz o şarkıyı. Kendinizi kaybediyordunuz yani o şarkıyı çalarken. Neyse Metal Art'a hiçbir zaman ısınamadım. Ne albüme ne şeye. Yani ama gerçekten tabii yani çok sevilir. Bak. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerek, Metal Art albümü. Yani Russian Roulette'de olay biraz kayar ama Metal Art gerçekten...
0: Abi o niye biliyor musun? Yıllarca ben onu Leş Kemancı vardı, hatırlıyor musun?
1: Evet tabii canım. Tabii.
0: O orada çalardı. Sonra yıllar sonra müzisyen olup çalmaya kalkınca tabii o bir eski anılar depreşim şey yapıyorsun. Kendinden geçiyorsun tabii.
1: Kendinizi
0: yani.
1: Kendinizi kaybediyordunuz şey bölümünde gerçekten. Siz eğlenince ben de eğleniyordum, yalan yok yani. O nedenle Metal Art bir tane 1985 albümü, onu da anmış olalım. Gerçekten çok çok şey, güzel bir toplama olmuş arkadaşlar. Şans verin derim.
0: Sert kesinlikle. Ama Accept'ten daha
1: tabii,
0: sert.
1: Tabii Accept'ten daha sert çalmışlar. Zaten Rob Halford dedik mi iş değişiyor. Moonspell'in Far From God albümünden Cross Your Heart'la girdik programa. Şimdi Except'ten Walls to the Wall'u çalacağız. Ondan sonra da Lion's Share var. Lion's Share de ayrı bir hikayedir.
0: Evet ya.
1: İsveçliler yani... gerçekten bak bu adamlar işte şeyi değişik yaparlar. Yani bu artık power metal ama yani Lion's Share hep böyle kenarda kalmıştır. Ama ben Lion's Share'in her zaman
0: hakkını veririm. Ya Astral Doors'la adam ünlü oldu ama aslında ana grubu şey Lion's Share. Aynen. Kimden bahsediyoruz?
1: Nils Patrick Johansson'dan bahsediyorsun. Aynen. Evet abi çok haklısın.
0: İnanılmaz kendi vokal yani.
1: Evet, evet.
0: Ya biz bir de hani Dio'nun yenisi mi çıktı acaba? Dio'nun yeni versiyonu işte moderne dedik ama o şeye ulaşmadı hiç. O Dio seviyesine yok. Hiç şey yap. Lande'de ulaşmadı işin.
1: Lande de olmadı. Dediğin gibi Lande zaten artık ara verdi sanki yani çok çok az kayıt yapıyor. Bir ara çok aktifti. Nils Patrick Johansson da dediğin gibi Astral Doors'la bu Lion's Share arasında gidiyor geliyor. Ama Lion's Share Astral Doors'a göre bence daha kompleks müzik yapıyor.
0: Yani, kompleks ve daha kaliteli.
1: Şimdi ben onu demek istemedim Astral Doors severleri üzerim diye. Bence de ya, öyle.
0: Astral Doors biraz şey yani piyasa yani o çok kalıp şeyler çalıyorlar. Burada daha böyle... kendilerine has yapıları var. O yüzden kesinlikle ben daha çok beğeniyorum.
1: Evet. Yani işte zaten 17 yıl sonra yani arada hep Astral Doors var. 17 yıl sonra geliyor bu Inferno albümü. Evet. Lion's Share uzun zamandır ortalıkta yok. İşin de ilginci Dark Hours da bizim bu programımıza ilk başladığımızda 2009 yılında başladığımızda 4. ve 5. programda bu ne çaldığımız şeymiş albümmüş. O nedenle biz 2009'daki albümünü programımızda daha girişte çalmışız.
0: Sonra Astral Doors'u yardırdık zaten. Bütün albümlerini çaldık.
1: Astral Doors yani. Sürekli çaldı. Doğru söylüyorsun. Arada zaten sürekli Astral Doors çaldı. Yani şeymiş bu da hoşuma gitti. Yani 17 yıl sonra arada dediğin gibi de 2000'li yıllarda sürekli Astral Doors çaldık. Yani şey... Lion's Share hararetle tavsiye edilir. Nils Patrick Johansson için dinleyin derim. Eğer dinlediğinizde hoşunuza giderse kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar ilk albümleri 1994'teki Lion's Share'ı dinleyin. Benim de çok hoşuma giden pek tutmadı piyasada fakat benim hoşuma giden 2007 yılındaki Emotional Coma'da çok iyidir. Şeyde Lion's Share'den. Ve evet dediğim gibi Lion's Share'den de Inferno albümünden Pentagram'ı çalacağız. Üçleyelim. Metal Church'e bir program konuşurum. Allah'a şükür şu ara çok aktifler.
0: Konuşma.
1: Ben kısa keseceğim. Kurt Vanderhoof diyorum. Yani zaten Metal Church'ün beyni. Grupta herkes değişiyor. Vokal sürekli değişiyor. Şimdiki vokalleri Brian Allen. Daha önce işte vokallerde Brian Allen'dan önce müthiş vokaller vardı. William McKay vardı, Ed Bull vardı, Mike Murphy vardı. Mike Murphy çok çok iyidir. Ama esas David Wayne 2005 yılında vefat eden bence Metal Church'ün gerçek efsanevi vokalistidir. Ve zaten Metal Church'ün... bak dedim sana susamıyorum 80'li yıllardaki 84, 86, 89 3 tane müthiş albümündeki vokalidir Metal Church, The Dark ve Blessing in Disguise'den vokal yapan.
0: Metal Church benim gibi dolaşmayı seviyor. San Francisco'da başlayıp Kaliforniya'da devam edip Washington'da da son finali yapıyorlar.
1: Vallahi doğrudur dediğin gibi çok yani, evet.
0: Binlerce kilometre var aralığında ve bambaşka iklimlerde yaşamışlar.
1: Kurt Vanderhoof bu adamı da biliyoruz yani bu adamın bazı böyle çok piyasa çok rock başka vokalistlerle başka müzisyenlerle yaptığı çok değişik projeleri de var yani sadece metal yapmıyor Kurt Vanderhoof programımıza çok konuk oldu. Metal Church'ün 2026'daki Dead to Rights albümü yani 2018 ve 2023'teki son özellikle 2023'teki Congregation of Annihilation albümüne çok benziyor. O nedenle hoşunuza gittiyse ne güzel. Ama arkadaşlar lütfen ilk 4 albümdeki kaliteyi aramayın. Veyahut da ilk 3 albümdeki diyeyim. 4. albüm Human Factor daha değişiktir. İlk 3 albümdeki kaliteyi aramayın. O dönem bambaşkaydı. Yani thrash metal'ın doruğa çıktığı 80'li yılların ortasında Metal Church'te çok çok önemli bir şeydi. Şimdi artık power metal'e kaydı. Metal Church.
0: Power metal.
1: daha artık power metal yapıyor.
0: Hadi dinleyelim hadi.
1: Dead to Rights da hiç fena bir albüm olmamış. Dead to Rights'tan da Dead to Rights, evet gene albüme ismi veren şarkıyı çalacağız. Dinleyelim. Evet.

0: Evet, gelelim Iron Saver'a.
1: Iron Saver, Iron Saver. Şimdi
0: stadyum metali.
1: Ah, yani şimdi bu çok değişik. Bu da 90'lı yılların ortası. Bir dönem vardı Ömer, hatırlar mısın? Böyle o dönem Gamma Ray, Stratovarius, Hammerfall, Rhapsody, o dönemler işte.
0: Ama Amerikalılar ve İngilizler heavy metali bıraktılar bir dönem, evet. Biliyorsun. Hard rock çok ön plandaydı. Heavy metal gruplar biraz şeydi yani, Amerikalılar ve İngilizler de çok aktif değildi. O arada Avrupa aldı sazı eline ve koşturdu, evet. Durdu. Büyük stadyumlar, festivaller, şeyler gerçekten çok aktifti. Özellikle kuzeyli ülkeler, şeyler bu konuda çok şeylerdi. Sonra

0: Abi o da işte Iron Maiden'ın devamı olacak şey olacak dediler.
1: O da olmadı dediğin gibi. Evet doğru söylüyorsun.
0: Yani ama güzel, ben seviyorum yani. Zaten niye devamı olsun, bambaşka şey. Hep böyle bir şey imparatorluk gibi böyle devam şey bırakıyorlar değil mi? Grupları bu işte bilmem neyin devamı, bu bilmem neyin devamı. Halbuki hepsinin kendi farklı şeyleri var, anlatıları ve tarzları var.
1: Gerçekten haklısın. Yani neden olsun? Bir de uzaktan yakından da kendi içinde bir ilgisi yok. Neyse yok. İşte 90'lı yılların ortasındaki o dönemde 97 yılında Almanlarda işte bu Iron Saver çıkarmışlardı. Ve yani gerçekten adamlar 2000'li yılların ortasına kadar, bak kaç yıldan söz ediyorum, 10 yılda 6 albüm çıkardılar. Evet. Ve hepsi birbirinden iyi ve kendine göre kaliteliydi. Zaten ilk albümleri şey. Ondan sonra sen de çok güzel söyledin. Oturdu gruplar artık, daha bir yavaşladılar. Üretkenlikleri çok düşmesiyse de 2 yılda bir albüme veyahut da 3 yılda bir albüme doğru dönüştü.
0: Abi zaten nereye kadar çıkartın ya? Değil mi? Yani değil nereye mi? Kadar kesinlikle şey yapabilirsin artık, evet. Birbirine benzemeye başlıyor yaptığın, ürettiğin şeyler.
1: Iron Saver'ın beyni Pete Silk. Pete Silk vokal ve gitarlarda. Grubun elemanları sürekli değişti. Yani işte Tom and Stauch'u çok beğenirim. Davulcu örneğin o gitti. Ondan sonra Kai Hansen vardı.
0: Evet.
1: 2001 yılına kadar. Daha sonra Gamma Ray'e gitti. Halloween'de çalıyor. Hala Unisonic yaptı. Avantasia yaptı Kai Hansen yani. Yani onlar şey vardı. Dan Zimmerman vardı. Çok çok iyi davulcu. Yani bunların hepsi geçti gitti gruptan ama Pete Silk hep sabit eleman olarak kaldı ve grubu devam ettirdi. Şimdi en son albümleri Deathbringer. Fena bir albüm olmamış.
0: Güzel.
1: Ben beğendim. Yani senin de hoşuna gittiğine sevindim. Ondan Back from the Fires of Hell'ı çalacağız. Ondan sonra geçeceğiz Sepultura'ya. Şimdi Sepultura. İşte,
0: bu mi? Son albümü mü Sepultura'nın?
1: Ya
0: son
1: herhalde, şeyi değil mi? Herhalde öyle olacak Ömer. Yani esas yani şey olarak da gözükmüyor. Yani albüm olarak da gözükmüyor ama sen işte The Cloud of Unknown diye yollamışsın. Hala bu yani tam olarak şeyde ortalıkta yok. Bu albümün ne olduğu. Ama dediğin gibi çünkü en son hala 2021'deki Sepultura gözüküyor albüm olarak. Hatta 2020'deki Quadra şey olarak. Ama bakalım bu da herhalde ortalığa çıkacak. Çünkü baktın mı dediğin gibi böyle bir albüm gözüküyor o ortalıkta. Evet. Sepultura dersek tabii bu Brezilyalılar.
0: Abi Slayer olmamış mı bu biraz?
1: Evet, tabii canım tam Slayer. Evet. Yani ne diyeyim?
0: Yani Sepultura daha değişik ama kavralarla birlikte tabii değişikti. Şimdi biraz şey Slayer'a doğru kaydılar iyice tabii zaman içerisinde.
1: Yani
0: o boşluğu Ömer, dolduruyorlar.
1: Şimdi Slayer Amerika, bu adamlar Brezilyalı ve Sepultura hep şu tribal ritimleri, şeyleri evet. Çok iyi. Yani Max Cavalera'dan sonra da devam ettirebildi. Yani hep biz Türkler de onun için çok sevdik. Sepultura'yı daha değişik bir thrash'tı bu, daha değişik bir metaldi bizim için. Artık groove thrash'e dönüşmüştü. Evet, onu bir şekilde devam ettirdiler. Yoksa haklısın yani bu tamamen kendi içinde Slayer vesaire. Yani bütün o şeye çok çok güzel oturuyor kendi içinde o tarzı. Bu EP The Cloud of Unknown belli albüm de geliyor ama yani bir EP bu. Yani
0: kamyon gibi çalmışlar. Ben yani, bayağı beğendim. Çok iyi ya.
1: Aynen. Yani artık bitiriyorlar belli. Yani o eleklerini asacaklar. Yani tam böyle bir şov olsun istemişler. Kardeşim biz bu tarzı şöyle çok iyi yaptık diyebilmek için. Bu arada şapkamı çıkarıyorum şeye, vokaliste. Derek Green. Helal olsun Max Cavalera'dan sonra gerçekten işi çok çok iyi götürdü. Ben olmaz diye düşündüm yani. Andreas Kisser'siz, Max Cavalera'sız, Igor Cavalera'sız.
0: Sepultura olmaz diyordun.
1: Olmaz.

0: diye düşünmüştüm.
1: Ben de
0: kardeşim çatır çatır yaptılar yani.
1: Yani dünyayı da turladılar. Hani
0: turladılar.
1: Piyasa da kabul etti. Şey evet. de değil yani.
0: Evet.
1: Yani, çok büyük başarı yani şeyi.
0: Evet. Evet.
1: Ana elemanlarını kaybedip devam etmek gerçekten şey büyük başarı.
0: Ya bana da çok şey yani dediğin gibi işte bir Paolo Cisto kaldı basçı. 87 yılından beri daha, demin çıktı dedim ama yanlış söyledim özür dilerim. Andreas Kisser yani grubu bir arada tutan gitarist ve back vokalleri yapan Andreas Kisser demeye çalışırken. Ama yani gerçekten Igor ve Max Cavalera'sız bu grup yürümez diye düşünmüştüm. Yürüdü kardeşim gayet de güzel.
1: Onlar da bambaşka Soulfly falan kurdular.
0: Yani. Tabii Soulfly müthiş.
1: Ya, o da
0: tabii
1: çok şey oldu.
0: Dediğim gibi yani Max Cavalera'nın Cavalera Conspiracy vardı hatırladığım. Evet. Ondan sonra dediğin gibi Soulfly var.
1: Soulfly bence en...
0: Evet. Bir de Neil Bond vardı. Tam şey öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle çok bir albümlük manyak bir şey çıkarmışlardı bunlar. Bir albümleri vardı 90'lı yılların başlarında. Yani gerçekten o Neil Bond o da yürümedi. Çok çok farklı bir tarzdı o. Endüstriyel trash yapıyorlardı. Onu hatırlıyorum Max Cavalera. O dediğin gibi hani bu şey gibi Dave Mustaine'in Metallica'dan çıktıktan sonra Megadeth'i kurup hem Metallica hem de Megadeth dinleyebilmemiz gibi Max Cavalera da Sepultura'dan çıkınca hem Sepultura hem de Soulfly dinleyebildik. Çok çok güzel oldu yani. Sepultura'da kalsaydı sadece Sepultura dinleyecektik. Gerçekten Sepultura'nın bu son EP'si iyi olmuş. The Cloud of Unknowing. Ondan All Souls Rising'i çalacağız ve programımızı Venom'la kapatıyoruz. Yani Venom
1: kayıt
0: için...
1: kötü olmuş bence.
0: Tabii ki yani artık adamlar Ömer yani %100 altına imzayı atıyorum zaten yani bence gereksiz bir albüm bu Into Oblivion. Neden yapıyorsun? Neden böyle bir albüme ihtiyaç duydun? Yapmaman gerek. Ama kardeşim bu Venom'da yani şu oturdum. Bir Kronos'un sesini duydum. Dedim Allah ben Venom'u özlemişim dedim. Koydum gene Venom'u şeye adını söyle dönme. Welcome to Hell, Black Metal, At War with Satan.
1: Abi Satan. Ne dinlerdik
0: üçünü,
1: ya.
0: Üç albüm üst üste dinledim ya. Yani ilk üç albümleri. Gerçekten hala çok hoşuma gidiyor Venom'un ilk dönemi. Yani o New Wave of British Heavy Metal tarzını defe acayip güzel yaslamışlardı. Evet. Black Metal'a çok güzel yaslamışlardı. Yani dediğim gibi son albüm kendine
1: yani
0: göre.
1: 92'den sonra dinledin mi sen hiç? Her albümlere bakıyoruz yani.
0: Albümler şey... geldikçe dediğin gibi albüm bakıyorum. Yok hayır. Yani ben ilk üç albümde takıldım kaldım abi. Yani o At War with Satan'la benim için bitiyor ne yazık ki benim. Ve belli aralıklarla dinlediğimde de hep ne kadar beğendiğimi, ne kadar iyi albümler olduklarını tekrar tekrar takdir ediyorum. Dinleyecekseniz lütfen ilk üç albümünü dinleyin. Bu yani hani son dönemde yaptıkları albümlerde kalite düşüşü senin de söylediğin gibi bariz. Özellikle 2010'dan sonraki yaptıkları dört albüm daha şey yani biraz doldur boşalt yapmışlar. Ama Kronos bir tanedir, canımdır, ciğerimdir, çok severim. Gerçekten de Venom, benim metal şeyimde, adını söyleyin, sözlüğümde babalardan da biridir. O zaman son üçümü şey yapıyorum Ömer.
1: Anons ediyorsun, aynen.
0: Evet, Iron Savior diyoruz, Deathbringer albümünden. Doğruyum değil mi?
1: Evet, evet doğrusu.
0: Okey. Iron Savior'ın Deathbringer albümünden Back From The Fires Of Hell, Sepultura'nın The Cloud Of Unknowing EP'sinden All Souls Rising ve Venom'ın Into Oblivion son albümünden Nevermore ile programımızı kapatıyoruz.
1: Evet, ben Ömer Şahin.
0: Ben Cemil Topuzlu.
1: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, boluraklı günler dileriz.
0: İyi geceler.

0: pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
4: Kılavuz.
2: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Some say it was a warning.

come to intervene. You choose your ways and you recognize.

more time with you. I want to spend more time with you.

0: kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.

0: Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.

0: music alive. This is a musical war. Yeah.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.